Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et. Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Kibre bürünmüş nefsini göz yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlıkla kavrulan.

0: Biri tevbe,
1: biri tevbe.
0: Sözlerinin bittiği yerde,
1: bitti yerde.
0: Gözyaşlarının duası kalır.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını okuyor.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Mü'minun Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 118 ayettir. Surenin baş tarafında müminlerin kurtuluşa ereceklerinden, sonunda da kötü insanların uğrayacakları cezadan söz edilmektedir. Mü'minun, müminler, iman edenler anlamına gelir. Sure, müminler kurtuluşa ermişlerdir diye başladığı için bu adla anılmıştır.

0: onlar ırzlarını korurlar. Yalnız eşleri ve elleri altındaki cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla olan cinsi ilişkileri yüzünden asla kınanmazlar. Artık kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
0: Yine o müminler emanetlerine ve sözlerine riayet ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: Onlar namazlarına devam ederler.
1: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: İşte Firdevs cennetini miras alacak olan varisler onlardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: Andolsun ki biz insanı bir balçık özünden yarattık.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ.
0: Sonra onun neslini bir tohum damlası olan, sperma halinde sağlam bir karargah olan ana rahmine yerleştirdik.

0: فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: Sonra o damlayı yapışkan bir madde, embriyo haline getirdik. Bu yapışkan maddeyi de bir lokma et yaptık. O bir lokma eti ise kemiklere çevirdik. O kemikleri de etle kapladık. Sonra onu bambaşka bir yaratık yaptık. En güzel şekilde yaratan Allah'ın şanı ne yücedir.

0: Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz.
1: ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ
0: Sonra siz hiç şüphesiz kıyamet günü tekrar diriltileceksiniz.

Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de onu yeryüzünde durdurduk. Şüphesiz ki bizim onu yok etmeye de gücümüz yeter.

0: فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون.
1: İşte onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Onlarda sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz.

Yine o suyla aslı Tur-i Sina'dan çıkan bir ağaç yarattık ki o ağaç hem yağ hem de yiyenler için katık olacak zeytin verir.

0: Evcil hayvanlarda sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok menfaatler vardır. Onların etlerinden de yersiniz.
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
0: Siz onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ
0: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik de onlara ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız dedi.
1: فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ

0: الأولين.
1: Kavminin inkar eden ileri gelenleri diğerlerine şöyle dediler: Bu da ancak sizin gibi bir insandır. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi melekleri indirirdi. Biz önceki babalarımız için de böyle bir şey duymadık.

0: O sadece kendisinde delilik bulunan bir adamdır. Hele bir süreye kadar onu bekleyip gözetleyin bakalım.
1: قَالَ رَبِّ اَنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ
0: Nuh, ey Rabbim, onların beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi.
1: فَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِ

0: Biz de ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında sana vahyettiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip tandır kaynayınca her cins hayvandan eşler halinde ikişer tane gemiyi al. Bir de daha önce kendileri hakkında azaba uğrayacaklarına dair hüküm geçmiş olanların dışında kalan ailini de gemiye bindir. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.
1: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ
0: Sen ve beraberindekiler gemiye yerleştiğiniz zaman bizi zalim kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun de.
1: وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ
0: Ey Rabbim, beni bereketli bir yere kondur. Sen konuklayanların en hayırlısısın be.

0: Biz her ne kadar Nuh'u ve kavmini imtihan etmişsek de bu olayda sizin için de nice ibretler vardır.
1: ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اَخَر۪ينَ
0: Sonra biz onların ardından başka bir nesil yetiştirdik.
1: فَاَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ

0: الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.
1: Onlara içlerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. Onun kavminden inkar eden ve ahiret hayatına kavuşmayı yalanlayan, bizim kendilerini dünya hayatında refah içinde yaşattığımız ileri gelenler diğerlerine şöyle dediler: bu da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde siz mutlaka zarara uğrayan kimseler olursunuz.

0: إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين.
1: O size ölüp toprak ve kemikler haline geldiğiniz zaman yeniden hayata çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Heyhat! O size vaat edilen şey ne kadar da uzak. Bizim dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Biz öldükten sonra tekrar dirilecek değiliz. O ancak Allah'a karşı yalan uyduran bir adamdır. Biz ona asla inanacak değiliz.
0: قال رب انصرني بما كذبون.
1: O peygamber, ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı sen bana yardım et dedi.
0: قال عما قليل ليصبحن نادمين.
1: Allah, onlar biraz sonra mutlaka pişman olacaklardır buyurdu.
0: فأخذتهم الصيحة بالحق

0: Nitekim onları korkunç bir gürültü hakkıyla yakaladı. Böylece biz onları bir sel süprüntüsü haline getirdik. Allah'ın rahmetinden uzak olsun o zalimler topluluğu.
1: ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا اَخَر۪ينَ
0: Sonra biz onların ardından başka nesiller yetiştirdik.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet kendisine takdir edilen ecelini ne geçebilir ne de erteleyebilir.

0: فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون.
1: Sonra biz peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Herhangi bir ümmete peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları ard arda helak ettik ve onları birer efsane yaptık. Allah'ın rahmetinden uzak olsun inanmayan bir kavim.
0: ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين.
1: Sonra biz Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve böbürlenen bir kavim oldular.
0: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ.
1: Bu yüzden biz kendimiz gibi iki insana mı inanacağız? Oysa onların kavmi bize kölelik etmektedirler dediler. Böylece onların ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ.
1: Andolsun ki biz belki doğru yola gelirler diye Musa'ya Tevrat'ı verdik.

0: Biz Meryem'in oğlunu ve annesini de kudretimize bir delil kıldık. Her ikisini de yerleşmeye uygun ve sulu bir tepede barındırdık.
1: Ya eyyuhar rusulu kulu minattayyibati ve'melu salihan inni bima te'melun alim.
0: Ey peygamberler! Helal ve temiz şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben sizin bütün yaptıklarınızı bilirim.

Şüphesiz ki bu insanlar bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde benden korkun.

0: İnsanlar din işlerini kendi aralarında parça parça böldüler. Her grup kendi yanında bulunan dinle sevinmektedir.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ
0: Ey Muhammed! Sen onları belli bir süreye kadar şaşkınlıkları içinde bırak.

0: نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.
1: Onlar kendilerine verdiğimiz mal ve oğullarla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar.
0: İnnellezîne hum min haşyeti rabbihim müşfikûn.
1: Şüphesiz öyle kimseler de vardır ki onlar Rablerinin korkusundan titrerler.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ.
1: Onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ.
1: Onlar Rablerine asla ortak koşmazlar.

0: Onlar verdiklerini Rablerinin huzuruna dönecekler diye kalpleri ürpererek verirler.
1: Ulaika yusari'un fil hayrati ve hum laha sabiqun.
0: İşte onlar hayır işlerinde yarış ederler ve bu konuda öne geçerler.

Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başka bir şeyle mükellef tutmayız. Bizim nezdimizde gerçeği söyleyen bir kitap vardır. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar.

Fakat o kafirlerin kalpleri bundan dolayı bir şaşkınlık içindedir. Onların bundan başka yapmakta oldukları nice kötü işleri daha vardır.

0: Nihayet biz onların refah içerisinde bulunanlarını azapla yakaladığımız zaman hemen feryat ederler.
1: La tec'arul yevme innekum minna la tunsarun.
0: Onlara şöyle denir: bugün feryat etmeyin, çünkü bizim tarafımızdan size asla yardım edilmeyecektir.

0: okun.
1: Benim ayetlerim size okunuyordu da siz arkanıza dönüyordunuz.
0: Mustekbirine bihi samiran tehcurun.
1: Ayetlerimize karşı büyüklük taslayarak gece toplantılarınızda saçma sözler söylüyordunuz.
0: Efelem yed

0: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kendilerine önceki babalarına gelmeyen bir şey mi geldi?
1: Em lem ya'rifu rasulahum fehum lehu munkirun.
0: Yoksa onlar peygamberlerini tanımadılar da mı onu inkar ediyorlar?
1: Em yekuluna bihi cinne bel ca'ahum bil hakki ve ekseruhum lil hakki karihun.
0: Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, peygamber onlara gerçeği getirdi. Fakat onların çoğu gerçekten hoşlanmıyorlar.
1: وَلَوِ اتَّبَعَ

0: بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.
1: Eğer gerçek onların arzusuna tabi olsaydı, gökler de yer de ve onların içinde bulunanlar da bozulur giderdi. Ama biz onlara zikirleri olan Kur'an'ı getirdik. Onlarsa kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar.
0: اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
1: Ey Muhammed! Sanki sen onlardan bir vergi mi istiyorsun? Rabbinin vereceği mükafat daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.
0: وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
1: Şüphesiz ki sen onları doğru bir yola davet ediyorsun.
0: وَإِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ
1: Fakat ahirete inanmayanlar o doğru yoldan mutlaka saparlar.
0: وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
1: Eğer biz onlara acıyıp da kendilerindeki sıkıntıyı açıp kaldırsaydık, yine azgınlıkları içinde bocalamakta ısrar ederlerdi.
0: وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ
1: Andolsun ki biz onları azapla yakaladık. Ama yine Rablerine boyun eğmediler ve hala ona yalvarmıyorlar.

0: Nihayet biz onların üzerine azabı şiddetli bir kapı açtığımız zaman bir de bakarsın ki onun içinde şaşkın ve ümitsiz kalırlar.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ
0: Sizin için kulakları, gözleri ve kalpleri yaratan O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Sizi yeryüzünde yaratıp türeten de O'dur. Siz yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız.

0: Yaşatan ve öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün değişmesi de O'nun emriyle olur. Siz hiç akıllanmayacak mısınız?
1: Bel kâlû mithle mâ kâlel evvelûn.
0: Hayır, onlar da öncekilerin söyledikleri gibi söylediler.

0: Dediler ki, biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı yeniden diriltileceğiz? Gerçekten bize ve daha önce babalarımıza böyle bir vaatte bulunuldu. Ama bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.
1: قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, eğer biliyorsanız yeryüzü ve orada bulunanlar kimindir?
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Onlar Allah'ındır diyeceklerdir. Sen o halde siz hiç düşünmüyor musunuz de.
1: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
0: Onlara yedi kat göklerin Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir diye sor.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ
0: Onlar bunlar da Allah'ındır diyeceklerdir. Sen o halde siz Allah'tan korkmuyor musunuz de.

0: Onlara, eğer biliyorsanız her şeyin hakimiyet ve yönetimi elinde olan, onları koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir diye sor.
1: Seyekulûne lillâh, kul fe ennâ tusharûn.
0: Onlar, bunların hepsi Allah'a aittir diyeceklerdir. Sen o halde nasıl oluyor da hayale kapılıp büyüleniyorsunuz de.
1: Bel eteynâhum bil hakki ve innehum lekâzibûn.
0: Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Oysa onlar elbette yalancı kimselerdir.

0: بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.
1: Allah çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah yoktur. Eğer olsaydı o zaman her ilah yarattığını alıp götürür ve birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Allah onların isnat ettikleri vasıflardan münezzehtir.
0: Alimil gaybi ve'ş-şehadeti fe'ala amma yüşrikun.
1: Allah gaybı da bilir, hazır olanı da. Allah onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.
0: قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوْعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
1: Ey Muhammed! De ki, ey Rabbim! Eğer onlara vaat edilen azabı bana mutlaka göstereceksen, beni o zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim.
0: وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ
1: Biz onlara vaat edilen azabı sana göstermeye elbette kadiriz.
0: اِدَفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ
1: Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. Biz onların yakıştırdıkları sıfatları daha iyi biliriz.
0: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ
1: Ey Muhammed! De ki, ey Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Ey Rabbim, onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.''

0: yoksun.
1: Nihayet müşriklerden birine ölüm geldiği zaman şöyle der: Ey Rabbim, beni dünyaya geri çevir.
2: لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا ف۪ي مَا تَرَكْتُ

Belki ben terk ettiğim dünyada salih amel işlerim. Hayır, bu onun söylediği boş bir laftır. Onların arkalarındaysa yeniden diriltilecekleri güne kadar dönmelerine engel olacak bir perde vardır.''

Sura üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında ne soy sop çekişmesi olur ne de birbirlerine soru sorarlar.

0: Kimin tartıları da hafif gelirse işte onlar kendilerini zarara sokanlardır. Onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır.
1: تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ ف۪يهَا كَالِحُونَ
0: Ateş onların yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtıp kalırlar.
1: أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
0: Allah, benim ayetlerim size okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi der?

0: ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون.
1: Onlar da şöyle derler: Ey Rabbimiz, kötülüğümüz bize üstün geldi. Biz bir sapıklar topluluğuyduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer tekrar kötü işlere dönersek artık biz zalimler oluruz.

0: يعملون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون
1: Allah buyurur ki yıkılıp kalın orada bana bir şey söylemeyin çünkü benim kullarımdan bir grup vardır onlar ey Rabbimiz biz iman ettik bizi bağışla bize merhamet et sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyorlardı siz onları alay konusu edindiniz nihayet bu hareketiniz size beni anmayı unutturdu siz hep onlara gülüyordunuz İşte bugün ben onlara sabretmelerinin karşılığını verdim. İşte kurtulup murada erenler onlardır.
0: قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِن۪ينَ
1: Allah kafirlere, yeryüzünde yıllar sayısınca ne kadar kaldınız der.

0: Onlar bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor derler.
1: قَالَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَل۪يلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَفَحَسِبَتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
0: Allah buyurur ki, siz sadece az bir süre kaldınız, keşke bilseydiniz. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin huzurumuza döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
1: فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
0: Gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce ve şerefli arşın Rabbidir.

0: عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ
1: Her kim Allah'la birlikte hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha taparsa, onun hesabı ancak Rabbinin yanındadır. Kafirler asla kurtuluşa eremezler.
0: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
1: Ey Muhammed, de ki, ey Rabbim, bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
0: أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
1: Allah, benim ayetlerim size okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi der?

0: رَبَّنَا أَخْرِجَنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدَنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ
1: Onlar da şöyle derler. Ey Rabbimiz! Kötülüğümüz bize üstün geldi. Biz bir sapıklar topluluğuyduk. Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer tekrar kötü işlere dönersek artık biz zalimler oluruz.

0: وجزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: Allah buyurur ki, yıkılıp kalın orada. Bana bir şey söylemeyin. Çünkü benim kullarımdan bir grup vardır. Onlar, ey Rabbimiz, biz iman ettik, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyorlardı. Siz onları alay konusu edindiniz. Nihayet bu hareketiniz size beni anmayı unutturdu. Siz hep onlara gülüyordunuz. İşte bugün ben onlara sabretmelerinin karşılığını verdim. İşte kurtulup murada erenler onlardır.
0: قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِن۪ينَ
1: Allah kafirlere, yeryüzünde yıllar sayısınca ne kadar kaldınız der.

0: Onlar bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor derler.
1: قَالَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَل۪يلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَفَحَسِبَتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
0: Allah buyurur ki, siz sadece az bir süre kaldınız, keşke bilseydiniz. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin huzurumuza döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
1: فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
0: Gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce ve şerefli arşın Rabbidir.

0: عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
1: Her kim Allah'la birlikte hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha taparsa onun hesabı ancak Rabbinin yanındadır. Kafirler asla kurtuluşa eremezler.
0: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
1: Ey Muhammed, de ki, ey Rabbim, bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Nur Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 64 ayettir. Nur ayeti denilen 35. ayette Allah'ın nuru tasvir edildiğinden surede bu adla anılmıştır. Bu surede gerek kişisel ve gerekse sosyal hayata ilişkin hükümlerle ahlak prensipleri ve özellikle aile hayatıyla ilgili esaslar yer almaktadır.

Bu indirdiğimiz ve hükümlerini size farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik.

0: Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini tatbik konusunda onlara karşı sizi bir acıma duygusu tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalarına şahit olsun.
1: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
0: Zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadınla veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenebilir. Zina eden bir kadın da ancak zina eden bir erkekle veya Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenebilir. Böyle bir evlilik müminlere haram kılınmıştır.
1: وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
0: Namuslu kadınlara zina suçu atıp da sonra 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun ve onların şahitliklerini hiçbir zaman kabul etmeyin. İşte onlar fasık kimselerdir.

Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler bu hükmün dışındadırlar. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
1: Kendi hanımlarına zina suçu atıp kendilerinden başka şahitleri bulunmayanların her birinin şahitliği Allah'a yemin ederek kendisinin mutlaka doğru söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesidir. Beşinci defasında eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.

0: Kadının da 4 defa Allah'a yemin ederek kocasının mutlaka yalan söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesi cezayı kendisinden düşürür. 5. defasında o da eğer kocası doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını diler.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَك۪يمٌ
0: Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul edici, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz ne olurdu?
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذ۪ي تَوَلَّا كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: O uydurma haberi getirip peygamberin eşine iftira atanlar sizin içinizden bir topluluktur. Siz onu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Bilakis o sizin için bir iyiliktir. O iftiracılardan her birine kazandığı günah kadar ceza vardır. Onlardan günahın büyüğünü yüklenen kimse için de büyük bir azap vardır.''

0: بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
1: O iftirayı işittiğiniz zaman mümin erkeklerle mümin kadınların kendiliklerinden hüsnü zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi?
0: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ

0: Bu iddiayı ortaya atanların bu konuda 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitleri getiremediler, öyleyse onlar Allah katında mutlaka yalancıdırlar.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ ف۪يهِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı, o içine daldığınız dedikodu yüzünden mutlaka size büyük bir azap dokunurdu.

0: هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: Çünkü siz onu dillerinizle birbirinizden alıyorsunuz. Hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi düşünmeden ağzınızla söylüyorsunuz ve onu önemsiz bir şey sanıyorsunuz. Oysa o Allah katında büyük bir günahtır.
0: وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمْ

Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, Allah size böyle bir günaha bir daha asla dönmemenizi öğütlüyor.

0: ayetlerini size açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: İnnellezîne yuhibbûne en teşî'el fâhişetu fîllezîne âmenû lehum azâbun elîmun fîddunyâ vel âhireh. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun.
0: İman eden kimseler arasında hayasızlığın yayılmasını isteyenler için dünyada da ahirette de acı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
0: Eğer Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı ve Allah çok şefkatli ve çok merhametli olmasaydı haliniz ne olurdu? Nur Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 64 ayettir. Nur ayeti denilen 35. ayette Allah'ın nuru tasvir edildiğinden surede bu adla anılmıştır. Bu surede gerek kişisel ve gerekse sosyal hayata ilişkin hükümlerle ahlak prensipleri ve özellikle aile hayatıyla ilgili esaslar yer almaktadır.

Bu indirdiğimiz ve hükümlerini size farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik.

0: زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadınla veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenebilir. Zina eden bir kadın da ancak zina eden bir erkekle veya Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenebilir. Böyle bir evlilik müminlere haram kılınmıştır.

0: عادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
1: Namuslu kadınlara zina suçu atıp da sonra 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun ve onların şahitliklerini hiçbir zaman kabul etmeyin. İşte onlar fasık kimselerdir.

Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler bu hükmün dışındadırlar. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
1: Kendi hanımlarına zina suçu atıp kendilerinden başka şahitleri bulunmayanların her birinin şahitliği Allah'a yemin ederek kendisinin mutlaka doğru söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesidir. Beşinci defasında eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.

0: Kadının da 4 defa Allah'a yemin ederek kocasının mutlaka yalan söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesi cezayı kendisinden düşürür. 5. defasında o da eğer kocası doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını diler.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَك۪يمٌ
0: Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul edici, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz ne olurdu?
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذ۪ي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ
0: O uydurma haberi getirip peygamberin eşine iftira atanlar sizin içinizden bir topluluktur. Siz onu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Bilakis o sizin için bir iyiliktir. O iftiracılardan her birine kazandığı günah kadar ceza vardır. Onlardan günahın büyüğünü yüklenen kimse için de büyük bir azap vardır.
1: لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ

0: أنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
1: O iftirayı işittiğiniz zaman mümin erkeklerle mümin kadınların kendiliklerinden hüsnüzanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi?
0: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم

0: Bu iddiayı ortaya atanların bu konuda 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitleri getiremediler, öyleyse onlar Allah katında mutlaka yalancıdırlar.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا اَفَضْتُمْ ف۪يهِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı, o içine daldığınız dedikodu yüzünden mutlaka size büyük bir azap dokunurdu.
1: اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَةٍ

0: هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: Çünkü siz onu dillerinizle birbirinizden alıyorsunuz. Hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi düşünmeden ağzınızla söylüyorsunuz ve onu önemsiz bir şey sanıyorsunuz. Oysa o Allah katında büyük bir günahtır.
0: وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمْ

Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, Allah size böyle bir günaha bir daha asla dönmemenizi öğütlüyor.

0: Allah ayetlerini size açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: İnnellezîne yuhibbûne en teşî'al fâhişetu fillezîne âmenû lehum azâbun elîmun fiddunyâ vel âhireh. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun.
0: İman eden kimseler arasında hayasızlığın yayılmasını isteyenler için dünyada da ahirette de acı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
0: Eğer Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı ve Allah çok şefkatli ve çok merhametli olmasaydı haliniz ne olurdu?
1: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: يزكي من يشاء والله سميع عليم.
1: Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, şüphesiz ki şeytan ona hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, sizin hiçbiriniz günahtan temizlenemezdi. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: وَلَا

0: وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
1: Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: İnnellezîne yarmûnel muhsanâtil gâfilâtil mu'minâti lu'inû fid-dünyâ vel-âhireti ve lehum azâbun azîm.
1: Namuslu ve kötülükten habersiz mümin kadınlara zina iftirası atanlar dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır.
0: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Kıyamet günü dilleri, elleri ve ayakları onların yaptıkları şeyler hakkında kendi aleyhlerinde şahitlik ederler.

O gün Allah onlara hak ettikleri cezalarını tam olarak verecektir. Onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır.

0: Rahim. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara yakışır. İyi kadınlar iyi erkeklere, iyi erkekler de iyi kadınlara yakışır. İşte o iyi olanlar iftiracıların söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve cömertçe verilmiş bir rızık vardır.
1: Ya eyyühellezine amenu la tedekhulu buyuten gayra buyutikum hatta testenisu ve tusallimu ala ehliha. Zalikum hayrun lekum leallekum tezekkerun.
0: Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere izin almadan ve içindekilere selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.
1: Eğer orada kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar içeriye girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir.
0: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ
1: İçerisinde size ait eşya bulunan ve oturulmayan evlere girmenizde ise bir günah yoktur. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir.
0: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبَصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
1: Ey Muhammed! Mümin erkeklere söyle de gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarından haberdardır.

Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar dışındaki ziynetlerini açığa vurmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar sarkıtıp örtsünler, ziynetlerini açmasınlar. Ancak kendi kocalarına, babalarına, kocalarının babalarına, kendi oğullarına, kocalarının başka kadınlardan olan oğullarına, kendi erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, Müslüman kadınlara, ellerindeki cariyelere, erkeklerden kadına ihtiyacı kalmamış, cinsel güçten düşmüş hizmetçilere, henüz kadınların mahrem yerlerini anlayacak çağa gelmemiş küçük çocuklara gösterebilirler. Gizli tuttukları ziynetleri bilinsin diye ayaklarını da yere vurmasınlar. Ey müminler, hep birlikte Allah'a tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz.

0: آبائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.
1: İçinizden bekar olanları, köle ve cariyelerinizden iyi davranışlı olanları evlendirin. Eğer fakirseler, Allah onları lütfuyla zengin kılar. Allah'ın nimeti geniştir. O her şeyi hakkıyla bilir.
0: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ

Evlenme imkanı bulamayanlar da Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz köle ve cariyelerden bir bedel karşılığı hürriyete kavuşmak isteyenlerde bir iyilik görürseniz hemen kendileriyle anlaşma yapın. Allah'ın size verdiği maldan siz de onlara verin. Sakın dünya hayatının geçici menfaatini elde edeceksiniz diye namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları fuhşa zorlarsa vebali kendisinedir. Şüphesiz ki Allah o cariyelere karşı zorlanmalarından sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. وَلَقَدْ

0: ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
1: Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içerisinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir cam fanus içindedir. Cam fanus da sanki inci gibi parlak bir yıldıza benzer. Bu lamba doğuya ve batıya ait olmayan mübarek bir zeytin ağacının yağıyla tutuşturulur. O ağacın yağı neredeyse kendisine hiçbir ateş dokunmadan bile ışık verir. Bu ışık da nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlara böyle misaller getirir. Allah her şeyi bilir.
0: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
1: Bu kandil Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği bir takım evlerdedir ki o evlerin içinde sabah akşam onu tesbih ederler.

0: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
1: Öyle adamlar vardır ki onları hiçbir ticaret ve alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamaz. Onlar kalplerin ve gözlerin şaşkına döneceği bir günün azabından korkarlar.
0: لِيَجَزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ.
1: Onlar Allah'ın kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırması ve lütfundan kendilerine daha fazla vermesi için böyle yaparlar. Allah dilediği kimselere hesapsız rızık verir.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً

0: فوفاه حسابه والله سريع الحساب.
1: İnkar edenlerin amelleri engin bir çöldeki serap gibidir. Susuyan kimse onu su zanneder. Nihayet ona geldiği zaman hiçbir şey bulamaz. Yanında yalnız Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak görür. Allah hesabı çok çabuk yapar.

0: يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
1: Yahut da inkar edenlerin amelleri engin bir denizdeki karanlıklar gibidir. O denizi üst üste dalgalar örtüyor. Dalgaların üstünden de bulutlar ve birbiri üstüne yığılmış karanlıklar kaplıyor. İnsan elini çıkardığı zaman neredeyse elini bile göremez. Allah her kime ışık vermezse artık onun hiçbir ışığı yoktur. Elem

0: تحمدته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
1: Göklerdekilerin, yerdekilerin ve sıralar halinde uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmüyor musun? Onların her biri kendi duasını ve tesbihini bilir. Allah da onların yaptıklarını hakkıyla bilir.
0: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجَعَلُهُ رُكَامًا

0: يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ.
1: Görmüyor musun ki Allah bulutları sürüyor, sonra onların arasını birleştiriyor, sonra da onları üst üste yığıyor. Böylece sen de onların arasından yağmurun çıktığını görüyorsun. Allah gökteki dağ gibi bulutlardan dolu indiriyor da onu dilediğine isabet ettiriyor, dilediğinden de çeviriyor. Şimşeğinin parıltısı da neredeyse gözleri alıp götürecek.
0: يُقَلِّبُ اللّٰهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَعِبَرَةً لِعُلِ الْأَبَصَارُ.
1: Allah geceyle gündüzü evirip çeviriyor. Şüphesiz ki bunda basiret sahipleri için nice ibretler vardır.

0: أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
1: Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır. Onlardan kimi karnı üzerine sürünerek yürür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi de dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
1: Münafıklar Allah'a ve peygambere inandık, itaat ettik derler. Sonra da içlerinden bir grup bunun ardından yine yüz çevirirler. İşte onlar aslında iman etmiş kimseler değildirler.

0: Onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve peygamberine çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirir.
1: وَاِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
0: Allah ve peygamberinin hüküm verdiği hak kendilerinden yana olursa peygambere boyun eğerek gelirler.

0: عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون.
1: Onların kalplerinde bir hastalık mı vardır? Yoksa onlar şüpheye mi düştüler? Yahut da Allah'ın ve peygamberinin kendilerine haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, asıl zalim olanlar kendileridir.

0: قولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
1: Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve peygamberine davet edildikleri zaman müminlerin sözü ise ancak işittik ve itaat ettik demek olur. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

Kim Allah'a ve peygamberine itaat eder, Allah'tan korkar ve onun azabından sakınırsa, işte onlar murada erenlerdir.

0: معروفة إن الله خبير بما تعملون.
1: Ey Muhammed! Münafıklar, sen kendilerine emredersen mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. Sen onlara de ki, yemin etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat etmektir. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: أطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
1: Ey Muhammed, de ki, Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer bundan yüz çevirirseniz, bilin ki ona düşen yüklendiği tebliğ görevini yapmak, size düşen de sizin yüklendiğiniz görevleri yapmaktır. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Peygambere düşen sadece apaçık bir tebliğdir.

أمنا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا

Allah içinizden iman edip salih amel işleyenlere vaat etmiştir ki kendilerinden öncekileri hükümran kıldığı gibi onları da yeryüzünde hükümran kılacaktır. Kendileri için seçtiği dinlerini onlara sağlamlaştıracaktır. Korkularının ardından kendilerini tam bir güvene erdirecektir. Onlar da bana kulluk edecekler ve hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaklardır. Artık bundan sonra kim inkar ederse işte onlar doğru yoldan çıkmış fasıklardır.

0: Namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.
1: La tahsabannellezine keferu mu'cizine fil ardı ve me'vâhumun nâr ve lebi'sel masîr.
0: Ey Muhammed! Sakın yeryüzünde kafirlerin Allah'a aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: Ey iman edenler! Sahip olduğunuz köle ve cariyelerle henüz ergenlik çağına gelmemiş olan çocuklar şu üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğle sıcağında elbiselerinizi çıkarıp yatacağınız sırada ve yatsı namazından sonra. Bu üç vakit sizin mahrem yerlerinizin açılabileceği zamanlardır. Bunun dışındaki vakitlerde sizin için de onlar için de bir vebal yoktur. Çünkü onlar sizin yanınızda çokça dolaşırlar, birbirinizin yanına girip çıkarsınız. Böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
0: Sizin çocuklarınız ergenlik çağına geldikleri zaman kendilerinden öncekilerin izin istemeleri gibi onlar da yanınıza girmek için izin istesinler. Böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
1: Evlenme arzusu kalmamış oturan yaşlı kadınların ziynet yerlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir günah yoktur. Ama sakınmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ

0: الطيبه كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون.
1: Köre güçlük yoktur. Topala güçlük yoktur. Hastaya güçlük yoktur. Size de kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde yahut analarınızın evlerinde yahut erkek kardeşlerinizin evlerinde yahut kız kardeşlerinizin evlerinde yahut amcalarınızın evlerinde yahut halalarınızın evlerinde yahut dayılarınızın evlerinde yahut teyzelerinizin evlerinde yahut anahtarları ellerinizde bulunan evlerde yahut dostlarınızın evlerinde izinsiz olarak bir şey yemenizde sakınca yoktur. Toplu olarak veya ayrı ayrı yemenizde de size bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve güzel bir sağlık dileği olarak birbirinize selam verin. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor.

Müminler ancak Allah'a ve peygamberine iman eden kimselerdir. Onlar toplumu ilgilendiren bir iş görüşmek üzere peygamberle beraber bulundukları zaman ondan izin almadan bırakıp gitmezler. Ey Muhammed! Senden izin alanlar işte Allah'a ve peygamberine iman eden kimselerdir. Bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğine izin ver. Onlar için Allah'tan bağış dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
1: Peygamberin çağrısını birbirinize yönelttiğiniz çağrı gibi tutmayın. Allah içinizden birbirinizin arkasına gizlenerek sıvışıp gidenleri mutlaka biliyor. Artık peygamberin emrine aykırı davrananlar başlarına bir belanın gelmesinden veya kendilerine acı bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar.

0: كنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
1: İyi bilin ki göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. O sizin ne durumda olduğunuzu bilir. Huzuruna döndürülecekleri günde ne yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah her şeyi bilir. Furkan Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 77 ayettir. İlk ayetinde El Furkan kelimesi geçtiği için surede bu adla anılmıştır. Furkan, hak ile batılı birbirinden ayıran anlamına gelmektedir. Bu kelime aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in isimlerindendir. Sure içerisinde peygamberlik müessesesiyle Kur'an-ı Kerim üzerinde durulmakta, bazı peygamberlerin kıssalarına temas edilmekte ve Allah'ın kudretine dikkat çekilmektedir.

0: alemlere bir uyarıcı olsun diye kulum Muhammed'e hakkı batıldan ayıran Kur'an'ı indiren Allah'ın şanı ne yücedir.
1: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O hiçbir çocuk edinmemiştir. Onun mülkünde hiçbir ortağı yoktur. Her şeyi o yaratmış ve belli bir ölçüyle takdir edip düzene koymuştur.
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا

0: zulmen ve zura.
1: İnkar edenler, bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Bunu uydurmada başka bir toplulukta ona yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar büyük bir haksızlığa ve iftiraya başvurdular.

0: Yine kafirler, Kur'an Muhammed'in yazdırdığı geçmiş kavimlerin efsaneleridir ki o sabah akşam kendisine okunuyor dediler.
1: قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَح۪يمًا.
0: Ey Muhammed, de ki, onu göklerdeki ve yerdeki gizlilikleri bilen Allah indirdi. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا.
0: Kafirler dediler ki, bu peygambere ne oluyor da yemek yiyor, çarşılarda geziyor? Ona kendisiyle beraber uyarıcı olacak bir melek indirilseydi ya.
1: اَوْ يُلْقَى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا.
0: Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya kendisine ait bir bahçesi olsaydı da ondan yeseydi ya. Bu zalimler müminlere, siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz dediler.
1: Unzur keyfe darabû lekel emthâle fe dallû felâ yestatî'ûne sebîlâ.
0: Ey Muhammed, bak senin için nasıl misaller getirdiler de sapıklığa düştüler. Artık onlar doğru yolu bulamazlar.

0: kusura.
1: Dilerse sana bundan daha iyi olmak üzere ağaçları altından ırmaklar akan bahçeler verebilen ve senin için köşkler kurabilen Allah'ın şanı ne yücedir.
0: Bel kezzebû bis-sâ'ati ve e'tedenâ limen kezzebe bis-sâ'ati se'îrâ.
1: Bilakis onlar kıyamet saatini de yalanladılar. Biz de kıyamet saatini yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık.

0: Onlar zincirlere bağlı olarak oranın dar bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler.
1: La ted'u l-yevme thuburan vahiden ve de'u thuburan kethira.
0: O durumdayken onlara bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin denir.
1: قُلْ اَذَٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً.

Ey Muhammed, de ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'tan korkanlara vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve ebedi olarak dönüp kalma yeridir.

0: الْأُولَى.
1: Orada onların bütün diledikleri vardır ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu Rabbinin yerine getirilmesi istenen bir vaadidir.

0: değil.
1: Rabbin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri toplayacağı gün tapılanlara, benim bu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar der.

0: Bura.
1: Onlar seni tenzih ederiz. Senden başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Fakat sen onlara ve babalarına o kadar dünya nimeti verdin ki sonunda seni anmayı unuttular ve helake giden bir kavim oldular.
0: فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا.
1: Müşriklere, işte ilah dedikleriniz de sizi yalanladılar. Artık ne kendinizden azabı geri çevirmeye gücünüz yeter, ne de bir yardım bulmaya. Sizden her kim zulmettiyse biz ona büyük bir azap tattıracağız denir.

0: إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de şüphesiz yemek yerler ve çarşılarda gezerlerdi. Biz sabreder misiniz diye sizi birbiriniz için bir imtihan vesilesi yaptık. Senin Rabbin her şeyi görür.

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla, tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin, bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
5: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
11: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.
3: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
4: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe min vanza الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعن

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Mahşer sarsılıp dağlar yarılınca ve ateş gökyüzünü tamamen kaplayınca bütün mahşerdekiler korkudan çığlık çığlığa kalıyor. Ve birden kalabalıklar sağa ve sola savrulurken bir ses tüyler ürpertiyor. Açılın! Açılın, zalimler geliyor! Aman ya Rabbi! Aman ya Rabbi, ne korkunç bir manzara! Herkes şaşkın bir şekilde onlara bakıyor. İnsanlar korkudan gözlerini kapatıyor. Kulakları sağır eden bir feryat bütün mahşeri kaplıyor. Ellerinde ateşten bir asa kendi vücutlarını dağılıyorlar. Kimler yok ki aralarında? İdareciler, hakimler, tüccarlar, ana, baba, evlat, dost dahi birçok kimse. Feryatları kulakları sağırlaştıracak kadar ağır. Zulmettik, zulmettik Allah'ım, zulmettik. Ne olurdu dünyada mazlumlarla beraber olsaydık. Derimiz yüzülse, gözlerimiz oyulsa, bedenlerimiz parça parça edilseydi de zalimlerden olmasaydık. Sınırsız iktidarlarımız, büyük büyük eserlerimiz bugün elimizdeki kızgın asaya dönüştü. Kah beynimizi, kah bedenimizi dağılıyor. Ne kadar akılsız, ne kadar ahmakmışız. Kısa bir dünya hayatı için kendine bile faydası olmayan, hatta bugün de sırtımıza yük olan bir avuç servet için 4 günlük iktidar olma uğruna hakkı inkar edip susturduk. Neler etmedik ki? Kimleri kırıp kimleri dökmedik ki? Bugünse ne bir şefaat eden ne de merhamet edenimiz var. Yazıklar olsun, yazıklar olsun bize, eyvahlar olsun bize.
3: Ey insanoğlu, her şeyi kaplayacak kıyametin haberi sana gelmedi mi? O gün bir takım yüzler zillete bürünmüştür. Zor işler altında bitkin düşmüştür. Yakıcı ateşe yaslanırlar. Kızgın bir kaynaktan içirilirler. Semirtmeyen, açlığı gidermeyen. Kötü kokulu bir dikenden başka yiyecekleri de yoktur.

0: İnanmış olanların yüzü o gün pırıl pırıldır. Yaptıklarından hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan kaynak vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar vardır. Yerleştirilmiş kaseler, sıra sıra yastıklar, serilmiş yumuşak tüylü halılar vardır. Bir kafile daha var ki nurlu yüzleri mahşeri aydınlatıyor. Sanki hepsi birer ay parçası gibi mahşer meydanına doğuyor. Tedirginlik onlardan uzak. Bir sancak altında ödüllendirilmeyi bekliyorlar. Herkesin sıkıntıdan bunalıp sığınacak bir yer aradığı bugün de onlar mahşerden binekler üzerinde uzaklaşıyor. Herkes parmaklarını ısırmış imrenerek bakıyor. Kim bunlar denilince, bunlar Allah'ı ve Resulünü seven kimseler. Bunlar Allah'a kul olmuş sadıklardır. Bunlar Allah için kanını akıtmış şehitlerdir. Bunlar Allah için ibadet eden, namaz kılan kimselerdir. Bunlar dünya hayatında Rableri Allah için her türlü sıkıntıya, her türlü cefaya katlanmış kimselerdir. Bunlar dünyadayken Rablerini razı etmiş kimselerdir. Bugün onlar için korku yoktur. Bugün onlar için hazırlanmış nimetler vardır. İşte söz verdiğimiz gün bugündür denilecek. Ve günahkarların pişmanlıkla dolu yakarışları altında mahşer meydanından uzaklaşacaklar.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Asla değiştirmediler. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
5: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
6: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
7: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
10: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
12: Saat 7.
13: 7.
12: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir." Müslim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.
3: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısıysa kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 40 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.

Faydalı davranışlar. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak Müslümanların temel görevleri arasındadır. Daha önce üzerinde durduğumuz adalet, ihsan gibi kavramlar da bu görevler arasında yer alır. Bir Müslüman bu görevleri ailesinde ve yaşadığı toplumda yerine getirmekle mükelleftir. Çünkü bu görev insanlar tarafından kendisine verilmemiş, aksine bu görevi bizzat Cenab-ı Hak insana vermiştir. Ali İmran suresinde içinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk olsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsınız buyurulurken, Lokman suresinde ise iyiliği emret, kötülükten vazgeçir ifadesi kullanılmıştır. Müslümanlar iyilikleri yapmak, kötülüklerden kaçınmak görevini pratik hayatlarında göstermelidirler. Öncelikle kendi yaşantılarında İslami kurallara uymalıdırlar ki başkalarına anlatırken tesirli olabilsinler. Aksi takdirde yapmayacağınız şeyi söylemek Allah katında en sevilmeyen bir şeydir ayetinin muhatabı olunur ki bu da müminlerin özelliği değildir.

0: Müslüman bilgisiyle, yaşantısıyla, insanlarla münasebetleriyle topluma örnek olmak zorundadır. Onun için en büyük örnek Allah'ın sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onun hayatını bütün boyutlarıyla kendine örnek olarak almalıdır. İyilikleri sunmak, kötülüklerden alıkoymak da onun görevleri arasındaydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı dönemlerde gerek üstün bilgisiyle gerekse yüce ahlakıyla insanları hidayet yoluna davet etmiş ve bunda başarılı olmuştur. Bunun en büyük nedeni özü ve sözü doğru olmasındadır. O anlattıklarını kendisi yaşar, kendi yapmadığı bir şeyi başkasına yaptırmazdı. Kimsesizlere yardım eder, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını da giderirdi. Tarihte örnek şahsiyetlerin hayatları incelendiğinde görülecektir ki onlar özü sözü bir, insanları iyiliğe ulaştıracak her türlü fedakarlığı yapmaktan kaçınmamışlardır. Bilgileriyle, yaşantılarıyla yaşadıkları topluma örnek olmuşlardır. Hayatları boyunca iyilikleri insanlara sunmuş, kötülüklerden sakındırmaya çalışmışlardır. Bu ışık şahsiyetlerin her biri insanların iyiliği için kendi rahatlarını düşünmeden gece gündüz çalışmışlardır. Her Müslümanın kendi ailesinin iyiliği için çalıştığı kadar toplumun da iyiliği için çalışma sorumluluğu vardır. Zira Cenab-ı Hak insanı yeryüzünde kendisine halife olarak yaratmıştır. İnsanı yeryüzünde halife olarak yaratan Yüce Mevla şüphesiz insana bir misyon da vermiştir. İşte iyilikleri sunmak, kötülüklerden sakındırmak bu misyonun en belirgin özelliğidir. Daha önce de değindiğimiz gibi halife olarak yaratılan insanın en öncelikli görevi iyilik yapmaktır. İyilik kavramı neyi içeriyorsa ve insanın gücü bu kavram çerçevesinde neye yetiyorsa onu yapmalıdır. Bu insanın ticaretinde, aile içi ilişkilerinde, işinde, okulunda, toplum ilişkilerinde vesaire her yerde olabilir. Şimdi insanın yapması gereken iyilik görevlerinden birkaç temel görevi ele alalım. Öncelikle emaneti ehline vermek konusu üzerinde duralım. Emanet, en bilinen tarifiyle insanın kendi malı olmayan ancak geçici bir süre kendisinde kalmak ve tekrar alınmak üzere güvenilerek bırakılan herhangi bir nesnedir. Bu tariften sonra emanet kavramını da içine alan ve daha geniş bir şekilde ele alacağımız emaneti ehline vermek konusuna geçelim. Emanetin tarifini yaparken güvenilir birisine geçici olarak bırakılan şeklinde bir cümle kullanmıştık. Burada iki anahtar kavram var. Emanet ve güven. Bu iki kavram emaneti ehline vermek konusunda bizlere yardımcı olmaktadır. Emanetin verileceği kişide yüklendiği işi adaletle ve hakkıyla yerine getirebilme şartı aranır. Nasıl ki güvenmediğimiz bir adama emanet olarak bir eşyamızı bırakmıyoruz, o halde herhangi bir işimizi yaptırırken de ehliyetinden, vasfından emin olmadığımız birisine de iş yaptırmayız. Bu doğru bir tercihtir. Hiçbir akli selim bir iş yaptırırken, o işin ustası dururken ilgisi olmayan bir meslekteki birine iş yaptırır mı? Örneğin ahşap bir masa yaptıracaksanız masayı fırıncıya mı yaptırırsınız, marangoza mı? elbette ki cevabınız marangoz olacaktır. İnsan hayatının temel sorunları arasında yer alan bu konuya onun yükümlülüğünü yerine getirebilme özelliğine sahip olmak, o işi yerine getirmek. Örneğin Cenab-ı Allah'ın biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk. Onu yüklenmekten kaçındılar. Onun sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Emrine muhatap olan insan, yüklendiği emanet sorumluluğunu hangi ölçüde yerine getirmektedir? Allah'ın insana lütfedip bağışladığı akıl ve düşünce kabiliyeti ne ölçüde onun emirlerini anlamak için kullanıldı ve emirleri yerine getirildi? Allah'ın insana verdiği bu nimetler, emanetler karşısında insanın sorumluluğu nedir? Bu soruları çoğaltmak mümkün. Demek ki emaneti ehline verirken de, insana emanet verilirken de yüklenilen sorumluluğun bilincinde olmak, onu hakkıyla yerine getirmek gerekmektedir. Her Müslüman emaneti ehline vermek zorundadır. Bu dini bir ödevdir. Emaneti ehline vermek bir tercih olmaktan öte bir zorunluluktur. İnsanların ve toplumların düşüşü ve yükselişi emaneti ehline verip vermemelerine bağlıdır. Bu çok önemli bir konuda her Müslüman fert çok dikkatli davranmalıdır. Bugün İslam dünyasının içinde bulunduğu kötü şartlardan yakınanlar belki de emanetleri ehline vermek konusu üzerinde yeterince durmamaktadırlar. Vasıfsız ve kabiliyetsiz yöneticilerin iş başına gelmesiyle birlikte İslam dünyasında gerilemeler baş göstermiştir. Yoksa İslam dünyasının içinde bulunduğu durum İslam'ın kendisinden kaynaklanmamaktadır. Bu durumu iyi değerlendiren İslam düşmanları İslam'ın günümüz şartlarında uygulanamayacağını ileri sürmektedirler. Halbuki İslam temel esasları ve hedefleri itibariyle insanların ve toplumların huzurlarını sağlamak için sürekli ileriyi göstermiştir. Eğer iş başında olanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmiş olsalardı, o zaman ilerlemenin ve gelişmenin sonuçları görülebilirdi. Ne yazık ki emaneti yüklenenler bu saydığımız vasıflardan yoksundurlar. Tarihte İslam'ın ihtişamlı devrelerini hepimiz biliyoruz. İslam'ın gelişiyle birlikte cahiliyet karanlığında yüzen insanlık aydınlık bir çıkış yolu buldu. Tek Allah inancını kalplere yerleştiren bu aydınlık yol kısa sürede coğrafi sınırları aşarak bütün yeryüzüne dağılmaya başladı. Her bir coğrafyada uygulanan bu yüce dinin yöneticileri İslam ahlakıyla şereflenerek toplumun her kesimine adalet ve barış getirmişlerdir. Bunun içindir ki zulüm ve adaletsizliğe son veren İslam dini emanetleri ehline vermeyi emretmektedir. Başkalarına yardımcı olmak konusuna gelince, yardımlaşma toplumsal hayatın sağlıklı işlemesinde çok önemli bir yere sahiptir. Esasen yardımlaşma Müslümanın özelliklerindendir. Her Müslümanın ahlaki ödevidir. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda Maide suresinde şöyle buyurulmuştur: İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın, Allah'tan korkun. Bu ayeti kerime yardımlaşma konusunun genel çerçevesini çizmektedir. İnsanların bu konuda nasıl davranmaları gerektiğini gözler önüne sermiştir. fakirin ihtiyacını gidermek için yardımda bulunmak, borcunu ödemede zorluk çekene yardım etmek, yolda kalmışlara, esirlere, kölelere, muhacirlere yardımda bulunmak dini ve ahlaki bir görevdir. Cenab-ı Hak Bakara suresinde insanın ihtiyaçlarından arta kalanların ihtiyaç sahiplerine verilmesini emretmektedir. İslam'da büyük bir işlevsel konuma sahip olan bu kurum sadece mali konularda yardımlaşmayı öngörmez. Adalette, sevgide, güvende, sağlıkta, savunmada daha birçok hususta yardımlaşmayı öngörür. İslam dışı adetleri ortadan kaldırmak, yerine hakkı kaim kılmak, zalim ve zorbaların zulümlerini önlemek için dayanışma sağlamak, fertlerin ve toplumların eğitim ve öğretimi için kolektif çalışmak da bu kurumun sahasına girer. Yukarıda ihsan görevlerinde de değindiğimiz gibi yardımlaşma, fert olarak toplumda yüklenmemiz gereken görevlerin başında gelmektedir. Bir önemli husus da şudur. Müslümanların birbirlerini hatadan korumak, iyi ve güzel şeyler yapmalarını teşvik etmek de yardımlaşmadır. Her Müslümanın ezberinde olan Asr suresinde bu konuda asra, yani peygamberlik çağına yahut bütün zamana veya ikindi namazına andolsun ki insan ziyan içindedir. Ancak inanıp iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka, onlar ziyandan kurtulmuşlardır buyurulmaktadır. Demek ki Müslümanlar birbirlerine sadece maddi bakımdan yardım etmiyor, hakkı ve sabrı da tavsiye ediyorlar. Bu engin bir kardeşlik duygusudur. Mümin bir hata içerisindeyse onu uyarmak, düzeltmek, kardeşi olan diğer müminlerin temel görevleri arasındadır. Maddi bakımdan ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin fazileti Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Bakara suresinde Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz buyrulurken yine Bakara suresinde sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, verdiğiniz hayır mal, ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir ifadesi kullanılmıştır. Bu ayeti kerimeye bir açıklama getiren Profesör Doktor Süleyman Ateş şunları söylemektedir. Bu ayet sure içinde yeni bir teşriği konu açmaktadır. İbn Mesud'dan bu ayetin zekat ayetiyle neshedildiği rivayet edilse de bu rivayet isabetli değildir. Çünkü zekat bundan önce inen bir ayetle farz kılınmıştır. Kur'an Müslümanları zekattan ayrı olarak sadakaya teşvik etmiştir. Bu ayet farz olan zekatın yanında gönülden yapılacak harcamaların kimlere sarf edileceğini belirtmektedir. Bütün mezhep imamları yoksul ana babayı beslemenin evlat üzerine farz olduğunu söylemişler ve bu husustaki harcamayı zekat saymamışlardır. Binaenaleyh zekat böyle gönülden yapılacak iyiliklerden ayrı bir şeydir. Kur'an her vesileyle Müslümanları iyiliğe teşvik etmekte ve yapılacak iyiliğin evvel emirde ana babaya, akrabaya, yetimlere, rızkını kazanmaktan aciz olan yoksullara, yolda kalmışlara yapılmasını öğütlemektedir. Ayrıca Sahabe efendilerimizden Hazreti Ebu Hureyre'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimin bakımını üstüne alan kimseyle ben cennette söyleşeceğiz buyurmuşlardır. Bu konuda daha birçok ayet ve hadis mevcuttur. Özetle yukarıdaki ayet ve hadislerden de anlıyoruz ki yardımlaşma dinimizde büyük bir öneme sahiptir. Yardım etmeye gücü yeten her mümin bu faziletli görevi yerine getirmekle mükelleftir.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gazze'li Müslümanlar temel ihtiyaçları olan suya ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyorlar. Umutol İnsani Yardım Derneği olarak desteklerinizle kardeşlerimize tankerlerle temiz su ulaştırıyoruz. 5 tonluk bir tanker su destek bedeli 1000 liradır. Desteklerinizle gerçekleştirilen tanker su dağıtım videolarını sizlere gönderiyoruz. Umutol İnsani Yardım Derneği. Gazze'ye Umutol. 0212 523 03 30 umutol.org.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
4: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
14: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
15: Allah zulme uğrayanların dışında çirkin sözün açıkça söylenmesinden hoşlanmaz. Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Bir hayrı açıklar yahut gizlerseniz yahut da bir kötülüğü bağışlarsanız biliniz ki Allah da çok bağışlayıcıdır, her şeye hakkıyla kadirdir. Onlar Allah'ı ve peygamberlerini inkar ederler. Allah'la peygamberlerinin arasını ayırmak isterler. Kimine inanırız, kimini inkar ederiz derler. İmanla küfrün arasında bir yol tutmak isterler. İşte onlar gerçek kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edenler ve onlar arasında ayrım yapmayanlara Allah pek yakında mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.
16: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, ayağını göster bakayım deyince, elini gösteren, dişlerini göster deyince kulağını gösteren, tırnağın nerede deyince parmağını gösteren, yani kelimelere, anlayışlara aynı anlamı yükleyemediğin birisi ile ne anlaşabilirsin? Ne kadar bir arada olabilirsin? Bu hepimiz için her yerde, hem dinimizde hem dünyamızda geçerli bir sorudur. İnsanların biz Müslümanız demeleri bizim açımızdan Müslümanlık anlamına gelir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki deyince ne anladığımız, ne kadar kendimizi bağlı olmaya mecbur ettiğimiz gerçekteki Müslümanlığımızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin haberlerine Ebu Bekir de bir Müslümandı, Allah ondan razı olsun, nasıl baktı, nasıl dinledi? Başka asırlarda biz de Müslümanız diyenler nasıl baktılar, nasıl dinlediler? Resulullah dedi ki deyince aleyhissalatü vesselam ne dediyse aynısıdır diye bakanla burada ne demek istemiş olabilir diye merak eden veya öyle dedi ama şöylesi de var diye düşünen üç profil, bunların üçünün de Müslümanlığının aynı olduğunu iddia edebilir miyiz? Kağıt üzerinde evet, kağıtta herkes Müslüman. Kıyamet günü Allahu Teala cennete koyduğu kulları arasında bile, zaten cennet cehennem ayrılacak, cennete koyduğu kulları arasında bile bir derecelendirme yapacağını adımız gibi biliyoruz. Bu derecelendirme neye göre yapılacak? Kulağa gelen seslere, kalbe gelen frekanslara gösterilmiş tepkiye göre olacak bu. Eğer Müslümanlık varsa şüphesiz. Zaten Müslümanlık yoksa konuşmaya da gerek yok meseleyi. Kesinlikle Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem filan muteber kaynakta diye bilgi kulağımıza geldiğinde, gözümüze temas ettiğinde gösterdiğimiz refleks, kabullenme, itirazsızlık, teslimiyet oranımız Müslümanlık oranımızdır. Şunu hepimiz aklımıza yerleştirelim. Kaç paralık Müslümansın sorulduğunda estağfurullah, Müslümanlığın parası mı olur? Tam Müslüman. İyi güzel, Allah kabul etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü yüzde kaç algıladın pratikte? Lafla kimse %20 inandım demez şüphesiz. Pratikte seni ne kadar etkiledi bu söz? %70. O %30'luk fark sen istesen de istemesen de meleklerin kaydettiği farktır. Ebu Bekir radıyallahu anh'la bizim aramızdaki fark, artık yüzde kelimesi biraz komik olacak, milyarlarca bir rakam kullanmak lazım herhalde, bundan oluşuyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'a Peygamberi aleyhisselam şu yukarı kaldır kafanı, ne görüyorsun? Gökyüzünü görüyorum. Yok canım, o gökyüzü değil, yeryüzüdür, gökyüzü de aşağıdadır deseydi Allah için bir düşün, Ebu Bekir ne diyecekti? Ya Resulallah, espri yapıyorsun herhalde. İnsanlığın başından beri gökyüzü yukarıda, yeryüzü aşağıda olur mı diyecekti? Yoksa evine gidip bakın bundan sonra gökyüzü aşağısıdır, haberiniz olsun, Resulullah böyle dedi mi diyecekti? Alim olmaya gerek yok. Ebu Bekir ismini tanıyoruz. Sıddık ne demek onu da tanıyoruz. Bu soruyu soralım. Böyle bir şey deseydi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yok böyle bir şey şüphesiz, deseydi Ebu Bekir'in tepkisi ne olacaktı? Allah ondan razı olsun. Hepimiz istisnasız diyoruz ki yok canım, Ebu Bekir o gün ilan edecekti ki gökyüzünün yeri değiştirilmiştir, haberiniz olsun, bundan sonra kimseyi duymayayım, yukarı kaldırıp da gökyüzü dediğini, o yeryüzü, gökyüzü aşağısı diyecekti. Bir hurmayı Peygamber aleyhisselam ona gösterseydi, bunun adı nedir deseydi, ya binlerce senedir hurma bu işte, yok bunun adı şeftalidir deseydi, bir daha Ebu Bekir'e hurma dedirtilebilir miydi o konuda? Akıllı bir şey değil, isterse delice olsun. İman ettiği peygamber dediği gibidir her şey. Ebu Bekirlik böyle bir makam işte. Ve Allah Celle Celaluhu, o Ebu Bekir gibi kimse olamaz, boşuna uğraşmayın, siz B sınıfından bir Müslümanlık bulun gelin buyurmadı. Yarışın, önünüzde Ebu Bekir var, onunla yarışın Allah buyurdu. Ve sari'u, Kur'an buyuruyor. Sahabilik makamıyla yarışamazsın. Ama bu sıddıkiyet, bu imanda ciddiyet, bu yarışa ilk girenlerin açtığı çığırdır. Her mümin kıyamete kadar bu çığır üzerinden ibadet yapacak, imanını test edecek. Mesela kardeşlerim, üç kelimeyi gündemimize alalım. Yemin, şahit ve kefil. Yemin etmek, şahitlik yapmak ve kefil olmak. Ne anlama geliyor bizim için? Şimdi bir hadisi şerif okuyacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şahit olmak, kefil olmakla ilgili bir örnek verecek bize. Başta el deyince ayağını, ayak deyince elini gösteren birisiyle nasıl anlaşacağımızı sordum ya. Resulullah ve hadis deyince aleyhissalatü vesselam ne anladığımız bu içeriği de dolduracak. Hadis deyince ha cumalarda hocalar okuyor hutbelerde o herhalde diyen birisiyle anlaşacak bir şeyimiz yoktur. Ben ve cehennemden kurtuluş, cennete varış demektir hadis. Kim diyorsa onunla anlaşabiliriz. İnşallah biz de öyle düşünüyoruzdur. Hadis yani Resulullah'ın sözü aleyhissalatü vesselam, ben ve cennetim, cehennemden kurtuluşum anlamına geliyor diyebiliyorsak çok şey anlarız. Eğer böyle diyemiyorsak yemin ağzımızda sakıza döner. Şahitlik birinin hatırını kırmamak için aldığımız tavrın adı olur. Kefil olmak, rol olsun diye içine girdiğimiz bir imza çeşidi olur. Birileri için öyle değilmiş ama. Şimdi kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dikkatlice dinleyelim. Bukhari'de birkaç yerde geçen bir hadisi şerifi size hatırlatacağım. Ne demek Bukhari'de birkaç yerde geçiyor? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunu söylediğinde bir şüphemiz yok. Belki benim nüfus kağıdımda yanlışlık olabilir mi? Olabilir. İsmimi yanlış yazmış olabilir. Ama Bukhari Resulullah dedi ki deyince bu ihtimal yoktur. Allah'ın izniyle. Milyarlarca mümin böyle iman edip geldi bu seneye kadar, bu zamana kadar. Batılılardan din öğrenen hoca isimli kimselere kadar bu böyleydi. Hristiyan papazlardan, Yahudi hahamlarından din alimi sertifikası alıp gelince birileri, bu yapı değişti bu sefer. Buhari'de bile yanlışlar çıkmaya başladı. Elbette herkese göre değil. Ümmeti Muhammed'in yolu belli elhamdülillah. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizden önceki ümmetlerden, İsrail oğullarından, yani bildiğimiz Yahudilerden bir olay anlatıyor. Olay şu: adamın paraya ihtiyacı var, yanında nakit yok, tanımadığı bir başka insana gidiyor, bana işte şu kadar para verebilir misin diyor. Efendimiz bunun rakamını da veriyor, 1000 dinar, yani 1000 altın verebilir misin diyor. Adam da bakıyor, sen kimsin kardeşim benden para istiyorsun diyor. Çok zorlandım diyor. Anlaşılsın diye örnek veriyorum. Böyle değil ama. Adam Üsküdar'da oturuyor, Eminönü'ne gelmiş, arada deniz var, orada birisinden istiyor bu borcu. Sen kimsin diyor, ben işte Üsküdar'da oturuyorum diyor. Ben örneklendiriyorum, böyle değil. Bu olay Akdeniz kıyılarında bir yerde olmuş olması lazım. İsrailoğullarından söz ediyor Efendimiz çünkü aleyhissalatü vesselam. Ben orada oturuyorum, param var ama şu anda yok diyor. E peki, insanlık olsun vereyim ama bana bir şahit getir. Şahit tutalım. Ben tanımıyorum seni. Benim şahidim Allah'tır diyor. İtirazın var mı Allah'ın şahitliğine? E yok diyor. O zaman bir kefil getir diyor. Sen eğer getirmezsen kefil getirsin benim paramı. Kefilim de Allah'tır diyor. Karşısındaki adam peki madem Allah kefilindir diyor. Olsun diyor. Çıkarıyor, tak tak sayıyor, al paranı diyor. Ne zaman getireceksin diyor. Filan gün getiririm diyor. Oradan oraya geminin olduğu günü söylüyor. Diyelim çarşamba günü gemi var. Çarşamba günü getiririm paranı diyor. Gemiyle ulaşım sağlıyor. Peki diyor. Al paranı git, hayrını gör diyor. Hiç tanımadığı etmediği birisi. Fakat bir yere not yazalım. Kefilim Allah'tır dedi. Kefilim Allah'tır dedi. Adam gidiyor, o parayla işini görüyor. Diyelim Üsküdar'a geri dönüyor. Ertesi randevu gününde alıyor parayı. Borçlu ya. Gidiyor, gemiyi bekliyor. Diyorlar ki bugün fırtına var, gemi gelmez. O bekliyor, bekliyor. Bakıyor ki gemi hakikaten gelmiyor. Ben ne yapacağım şimdi diyor. Adama rezil oldum diyor. Üstelik de Allah'ı şahit ve kefil gösterdim. Bunu toparlamam lazım benim derken aklına geliyor ki ben bu parayı eve götürsem bu benim değil. Adama dedim çarşamba günü sana getireceğim. E benim olmayan parayı eve niye götüreyim diyor. Denizin kenarında bir kütük buluyor. Kütüğü ortadan deliyor. O altınları kütüğün içine koyuyor. Bir deri parçasına da yazı yazıyor. Ben sana Allah'a kefil gösterdim. Bugün getireceğim dedim. Ama maalesef gemi bulamadım. Bu parayla da evime dönmek istemiyorum. Ben bunu Allah'a saldım. Sana gönderiyorum diyor. İyice tıkıyor kapağını. Efendimiz tarif ediyor. Deldiği yeri de iyice tıkadı su oraya girmesin diye. Allah'ım ben seni kefil göstermiştim. Şimdi gemi gelmedi. Ben bu parayı attım denize. Denize atıyor parayı. Gidiyor. Evine gidiyor, oturuyor aşağıya. Sonra öbür adam da çarşamba günü diyelim. Gemi gelecek ya. Gidiyor sahilde emin önünde bekliyor, bekliyor. Bugün gemi gelmeyecek herhalde. Çok fırtına var denizde diyorlar. Allah Allah, bizim para gitti diyor. Sonra bakıyor ki sahilde bir kütük var. Yahu diyor bu kütüğü götüreyim. Evde hiç olmasın çocuklara odun olur diyor. Kütüğü alıyor, eve gidiyor. Morali kırık tabii. Hanımı ya da kimse ne oldu diyor. Ya benim parayı getirmediler diyor. Ne aldın? Bu odunu aldım geldim diyor. Kır bunu kurusun da diyor. Sobada yakarız. Alıyor baltayı vuruyor. İçinden altınlar dökülüyor. Hani küp buluyor ya defineciler. Bu da öyle bir küp bulmuş oldu. Bir de bir deri üstünde yazı var. Kardeşim bu altınları senden aldım. Ama ne yazık ki gemi bulamadım ben gelmek için. Allah'ı da kefil göstermiştim ben. Şahit de Allah'tı. Allah'a mahcup olmamak için böyle bir iş yaptım. Selamun aleyküm diye kapatıyor. O öbür adam, borçlu adam, ertesi hafta 1000 altın daha alıyor. Sahile gidiyor. Onu denize attığını kabul ediyor. Ve gemi buluyor. Eminönü'ne geri geliyor. O adamı buluyor. Kardeşim diyor, keseyi uzatıyor. Geçen hafta gemi gelmedi. Kusura bakma, hakkını helal et. Paranı getirdim diyor. Adam çıkarıyor, sayıyor. Bunlar 1000 altın diyor. Evet, senden aldığım altın diyor. Niye bunları bir daha getirdin diyor. Ben senden borç almıştım diyor. Senin kefil ödedi onları ama diyor. Al bu para benim değil diyor. Senin kefil onları getirdi diyor. Kardeşlerim, her şeyden önce bu olayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu lanet üzerine lanetle konuştuğumuz İsrailoğullarına ait bir olay olarak anlatıyor. Şu melun millet denen Yahudilerin içinde bile Allah'a bu kadar güvenen, Allah'ın da bu kadar mahcup et

nerede bulunuruz diye merak ediyorum. Başkalar üzerinden değil, bizim de üzerimizde. Yani hep millet kötü, bir ben evliya kaldım. Öyle değil. Allah benim kefaletimi kabul eder mi? Bana şahit olur mu sorusu hepimize sorulmuş bir sorudur kardeşlerim. O uçuk millet İsrail oğullarında bile Allah'a bu kadar güvenen, Allah'ın da bu kadar mahcup etmeyeceği kimseler varmış demek ki. Hiçbir şekilde unutmamamız gereken bir cümle söylüyor adam. Senin kefil o parayı ödedi diyor. Buna iman diyoruz. Korkarım ve tir tir titrerim ki bu hadisi duyunca acaba mecazi bir ifade midir o? Peygamberimiz sanal olarak mı onu anlatmıştır diyen bile çıkabilir. Bunun için kardeşlerim geri dönüp yemin, şahitlik, kefalet yani Allah ile bağlantılı olan bu kavramlar bizim literatürümüzde ne anlama geliyor? Ticaretimizde vallahi derken ne demek istiyoruz? Ne anlıyor karşımızdaki? Nikah masasına oturulduğunda Allah'ın adıyla, peygamberin sünnetiyle diye başladığımız nikah nasıl sürüyor? Bunu her gün, her sabah düşünsek azdır. Sultanahmet Camisi eskimiş. Süleymaniye Camisi eskimiş. Kayseri'de Selçuklulardan kalma Hunat Camisi'nin duvarlarında rutubet olmuş, eskimiş. Ya biz Allah'ın adını eskittik aramızda. Allah'ın adı eskidi aramızda. Birisine Allah aşkına, Allah'ını seversen dediğimiz zaman ne kadar etkiliyor bizi bu? Biz Allah'ını seversen, Allah aşkınayı ne kadar ciddi kullanıyoruz? Karşımızdakiler bundan ne kadar etkileniyor? Ya da bize söylendiğinde ha madem Allah aşkına dursun lazım değil diyoruz. Menkıbedir. Biraz önce okuduğum ayet hadis gibi değil. Ayet değil. Tabiinden bir zatın kapısını çalmış bir dilenci. Efendi demiş çok muhtacım. Allah'ını seviyorsan bana bir şeyler ver demiş. Peki demiş bekle biraz demiş. İçeri dönmüş hanımına demiş. Üstüne eşya giyeceğin eşyayı al çık dışarı demiş. Ne oldu çık dışarı demiş. Kadın üstüne almış işte kıyafetini çıkmış dışarı. Adam da çıkmış. Gel kardeşim demiş. Al ev senin olsun demiş. Ya ben yemek istiyorum sen benimle oynama demiş. Yemek istiyorsun ama demiş. Öyle bir isim kullandın ki. Canım hariç her şeyi sana vermek zorundayım. Sen Allah'ını seversen dedin. Ben Allah'ın sevgisi için tek evim var onu da verdim sana gitti demiş. Ayet değil bu Kur'an'da. Ama İsrail oğullarında bile bunu yapacak adam varmış. İsrail oğullarında bile. Camiler eskimiş. Yollar eskimiş. Çeşmeler eskimiş. Ya Allah'ın adını eskittik biz aramızda. Celle Celaluhu. Allah şahit dediğimiz zaman yalanımızı perçinlemek için bunu söylüyor olabiliriz. Allah şahidim. Ben onu dövmedim diyor. Mesela eşiyle ilgili bir sorunu anlatırken. Bir örnek vereceğim. Nasıl Allah'ın adını, ağırlığını ve azametini içimize eskitmiş olarak gömdüğümüzü anlatmak için. Bir kadın kardeşimiz eşini bana kötülemek için bak hoca kardeşim dedi. Allah şahit, peygamber şahit olsun. Bu adamın kalbinde zerre kadar insanlık yok dedi. Dedim ki sana Cebrail mi geldi de bu adamın kalbinde ne olduğunu öğrendin? Sen Allah'ın adını ve şahitliğini bu kadar düşüttüğüne göre sen bir defa haksızsın bu işte. Sende bu kafa varsa bunun zalim olması doğal demek ki. Sen Allah'ın adını bu kadar ucuz kullanıyorsun. Allah'ın şahitliğini bu kadar. Peygamberi şahit tuttun adamın kalbini nereden biliyorsun? Kardeşlerim, bozduğumuz her yemin, kelepur bedava kullandığımız her yemin bu anlama geliyor. Elbette bu hadisi şerif, insanların birbirlerinin mallarına karşı, yani borç almaya, borç vermeye karşı ne durumda olmamız gerektiğini öğretiyor bize. Bunda şüphe yok. Ortada bir gerçek var ki, adama Allah denince bin dolar

0: bugünkü 1000 reşat altını demek. 1000 dinar. Dinar dediği. 1000 reşat altını. Oyuncak bir şey değil. Bugün biz Allah'ı kefil gösterip hangi işimizi halledebiliriz? Kimse Allah'a güvenmiyor. Onun için olmaz bu iş demek kolay. Bana Allah'ı kefil gösterirlerse ne yapabilirim demek biraz zor ama. Hep birilerinin zafiyeti üzerinden değil, kendi eksikliğimiz üzerinden de muhasebe yapmak zorundayız. Zaten birileri beni ilgilendirmiyor. Ben Allah'ın kefaletine ne kadar güvenirim, Allah bana ne kadar kefil olur. Daha önceki yemin serüvenime bakacak şüphesiz Allah. Daha önceki yeminlerim ne oldu? Bunu görecek Allah. Ben ona ibadet yaparken, Kur'an'ına sarılırken, şeriatını hayatım kabul ederken, haramlarından kaçarken Allah neredeydi kafamda? Ona bakacak Allah da bana kefil olacak veya olmayacak. La teşbih ve la temsil. Meclisimizden uzak olsun ama örnek iyi anlaşılması için mecburum kullanmaya. Bankalar neye göre kredi veriyorlar? Geçmiş çeklerine, ödemelerine, takvimine bakıyorlar. Sen sabıkalı birisin, defol git bankadan diyorlar. Allah neye göre kefil olacak bize? Kardeşlerim, neye göre kefil olacağını bu hadis-i şerifteki örnek üzerinden anlatmaya çalışacağım. Adam ne yaptı? Borç aldı. A şık. B şıkkı, vefalı bir şekilde borç ödeme gününe sadık oldu mu? Oldu. C şıkkı, gemi bulamadı. Gemi bulamadı. D şıkkı, gemi bulamamayı bahane edip evine gitmedi. Koca bir gemi bulamadı, küçük bir kütük buldu. Allah'ın ondan aradığı da buydu zaten. Gemi bulamazsan kütük bulacaksın. Öyle millet kötü, herkes öyle yapıyor. Filan hoca buna izin verdi. Bu hoca aşırı zaten demedi. Adam bir dahaki hafta giderim dese bu günah mıydı? Belki değildi. Öbür adam da görüyordu ki gemi gelmeyecek, fırtına var. Doğal bir afet var orada. Yani korona var, afet. Devlet sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kasada 40 seneye yetecek kadar para olduğu halde kirayı ödemiyorsun. Niye ödemiyorsun? Korona var. Evet, seni virüs işgal etmiş. Sana Allah kefil olmaz hiçbir zaman. Senin şahidin Allah değil. Şahidi Allah olmayanın şahidi şeytandır. Nasıl helali olmayanın haram yemesi söz konusudur, aynı şekilde Allah sana kefil olmuyorsa şeytan olacaktır. Şeytan da senin kefilinse vay haline senin. Gemi bulamayan kütük bulmak zorundadır. Sen kütüğe sahip olursan sadece Allah da o kargoyu yerine ulaştırır. Nasıl ulaştırır? O onun işi. Kefil olduğuna göre vardır çaresi. Peki aziz kardeşlerim, bu tür kerametler, bu tür harika, olağanüstü olaylar sadece İsrailoğullarında mı olur? Hayır, kıyamete kadar olur. Eğer sadece İsrailoğullarında olacak olsaydı, bizde böyle bir şey olmayacak olsaydı, bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize niye anlatsındı? Ama biz bu tür kerametleri, bu tür olağanüstü Allah'ın desteklerini, desteklediğimiz ve sevdiğimiz şeyhlere, gruplara vesairenin büyüklerine izafe ettiğimiz hikayeler olarak kabul ettiğimiz için bir gün beni de Allah destekler, velev ki okuma yazma bilmeyen birisi olayım diyecek iman taşıyamıyoruz. Müslümanız, ona bir itirazım yok elhamdülillah. Hepimiz için cari bir söz bu. Filancalar ve biz hariç demiyorum. Böyle bir zafiyetimiz var. Kardeşlerim, yeminine sadık, asla güven defosu, güven oluşturmamış tüccar için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sıddıklarla, şehitlerle beraber dirilecek kıyamet günü buyuruyor. Çünkü çarşıda bile adam namuslu, iffetli kalmış. Maşallah, maşallah. Bu yağmurda bile ıslanmamış demek gibi. Demek ki ticaret, demek ki ticaret bozulmamanın çok zor olduğu bir yer. Müslüman ticarete bulaştığı zaman, girdiği zaman o Allah ile beraber tezgahında durduğu için, iş yerinde Allah hep onunla beraber olduğuna Meleklerin onu hep murakabe ettiklerine inandığı için yalandan, elektrik çarpmasından korktuğu gibi korkar o. Yalan söyleyemez. Allah'ın adını kullanmaz o. Yemin etmez. Müslüman tüccar Allah'ın adına yemin etmez. Etse bereketi gider çünkü. Doğru bile yapmış olsa. Doğru bile olsa yemini, bereketi gider. Niye? Ya peygamberlerle dirilecek, sıddıklarla, şehitlerle dirilecek derecede faziletli bir iş yapıyor bu. Bu bizim orada esnaftır demek, bizim imamımız gibi, alimimiz gibi değerli adamdır demek. Şimdi ise neye inanılıyor? Var mı yalan söylemeden ticaret yapmak mümkün mü bu ülkede ya? Değil tabii. Tabii değil. Sen öyle düşündüğün için değil zaten. Sen esnafa öyle baktığın için Allah da esnafı sana keriz bakan, keriz gibi gören tipte tutuyor. Tencere kapağına uymuyor da kapak tencereye mi uyuyor sanki? Kardeşlerim, keşke eskiyen bedenlerimiz olsa, ağıran sadece saçımız sakalımız olsa da Allah'ın adını eskitmeseydik aramızda. Niye insanlar evlenecekleri zaman koca 85 milyonluk devletin belediyesi nikah kıyıyor ama baba kızını teslim etmiyor damada? Henüz nikahımız yok diyor. Ne yaptınız bu belediyede? O resmi işlerdi diyor. Hoca bir nikahımızı kıysın. Hoca ne yapıyor? Belediyenin nikah defterine ilave imza mı atıyor? Yok. Bir şey, değişik bir şey yapmıyor ki hoca. Allah'ın adını kullanıyor. Allah'ın adına göre siz bu nikahı kabul ettiniz mi soruyor. Kızın babası da bunu istiyor. Öbür türlü çocuk belediye bize yetki verdi deyip nikah cüzdanını da alıp çekip bir otele gitseler silahı kapıp peşinden gidiyor. Kızımı kaçırdı diyor. Ya buna kaçırma denir mi? Allah'ın adı kullanılmadan gitti diyor. Nikah onun için Kur'an-ı Kerim'de misakan galiza, büyük bir sözleşme olarak anılıyor. Allah'ın adı var içinde çünkü. Onun için erkek nikahı bitirdim, talak verdim dediği zaman Allah'ın arşı sallanır gibi oluyor. Allah'ın adı vardı bu işte çünkü. Kefili Allah olan bir işti bu. Müslüman vallahi gördüm böyledir dediği zaman tek başına bir dağı kaldırıp öbür tarafa koyar gibi ağırlık hissetmesi lazım. Vallahi billahi, vallahi billahi diye zaten söylerken 7-8 çeşit yemin aynen gidiyor ağzından. O kadar kelepur bedava yemin yapıyor ki vallaha da yetmiyor. Billahi tellahi, şu çarpsın bu çarpsın, yemin üstüne yemin. 40 yemin bir arada. Neden? Kendi de onu inanarak söylemiyor ki. İnşallah deyişimizde de var bu zaten. İnşallah ne demektir? Allah izin verirse olacak demektir. Ama biz yapmayacağımız iş için inşallah bakarız. Yani olmayacak bu iş, boşuna bekleme anlamına geliyor bizde. Kardeşlerim, eve gidelim, eşimize, büyüğümüze, oğlumuza, sonra aynaya bakalım, kendi kendimize soralım. Allah bana kefil olur mu acaba? Allah bana kefil olur mu? Eşime Allah şahidim olsun, böyle yapacağım dediğim zaman, ha madem Allah'a şahit koştun, tamam hiç konuşmaya gerek kalmadı der mi acaba? Yoksa o da şeytana başka taraftan yakalandığı için, şeytan amperliği çalıştığı için, Allah'a karıştırma bu işe. Allah'a bu işe karıştırma. O ayrı. Ne zamandan beri Allah ayrımız gayrımız oldu bizim? Kardeşlerim, neler kaybettiğimizi lütfen anlamaya çalışınız. Allah'ın adını eskittik aramızda. Kaybettik. İsrailoğullarından birisi bile Allah şahidim diyorsa, ha o zaman yeter şahit olarak. Öbür İsrailoğlundaki adam öyle diyorsa, ya bu ümmetin içerisinde Allah deyince şahit demeye gerek kalmadan yeterli olmalıydı. Ama o kadar yemin bozmuşuz ki, o kadar Allah şahidim dediğimiz zaman aslında bunu karşımızdakini oyalamak için söylediğimize dair bu cümleyi o kadar tüketmişiz ki hiçbir yerde geçerli olmayan eskimiş bir paraya döndü bu şahitlik. Tedavülden kalktı gibi oldu. İki kişi arasında, mesela karı koca arasında mahkeme oluyorlar da, yani Allah şahit deyince onu karıştırma diyorsa mahkemeye gerek kalmadı artık. Çünkü Müslümanlar arasında karı koca kavgası konuşulur. Allah'ı karıştırma diyenin din imanı mı kalmış oluyor? Bizim ev alırken bankadan krediyle ev almamızı Allah'a karıştırmıyorsun. Boşanırken, kadını döverken, kocanı şikayet ederken Allah'a karıştırmıyorsun. Borç alışverişte Allah'a karıştırmak yok. Gıdada ne helal ne haramdır onu Allah'a karıştırma. Nere karışacak Allah-u Teala? Neyimize karışacak o zaman? Mezarlıklara karışsın. Her mezarın başında Allah'ın Fatiha'sı var zaten. El-Fatiha ruhu için. O El-Fatiha bizim insanlığımız ve Müslümanlığımız için gitti aslında. Hani buna El-Fatiha diyorlar ya, Müslümanlığımıza okunuyor Fatiha'lar. Kaybettiğimiz Müslümanlığımızdır. Müslümanlıktan önce de insanlığımızı kaybettik. İnsanlık kabiliyetimiz gitti. Oturup tefekkür etmemiz ve yeniden vicdanlarımızı hareketlenmemiz gereken bir noktayı konuşuyorum kardeşlerim. Allah'ın adı kullanılıyor. Allah kefil gösteriliyor. Ne kefil gösteren bunu inanarak söylüyor, ne de peki diyebiliyoruz. Bir soru sorulabilir tabii ki. Yani senet yerine geçiyor mu bu? Ebu Bekir radıyallahu anh'ta geçiyordu. Bizde yani geçmez. Niye geçmez? O kadar tedavülden kaldırdık ki Allah'a güvenmeyi, Allah bizi korur demeyi. O kadar tedavülden kaldırdık ki bunun için herhalde bir 40 yıl geçmesi lazım. Bugün hepimiz 1 milyar tövbe edip yeniden Allah'ın adını yüceltmeye yönelik bir hamle başlatsak eğer, bir 40 yıl geçmesi lazım üstünden bunun yeniden oluşması. Ya bu çürütmüş neslin ve çürümüş neslin gidip yeni bir neslin gelmesi lazım. O kadar fazla bu kutsalımızı eskittik kardeşlerim. Bunun yeniden toplumsal bir güç haline gelmesi çok zor. Ama evlerimizde aile olarak Allah'ı yeniden en büyük isim, en büyük kudret, en büyük kefil, en güçlü şahit haline getirebiliriz. Ve biz imanımızı, nefsimizi, neslimizi koruyup Rabbimize gidebiliriz. Dünya yanar. Benim evim yanmadıktan sonra ben yaşarım. Tıpkı onun gibi. Ben Allah'ın kefaletine razıyım. Abdullah İbni Ömer'e demişler ki, Allah'ın adı kullanılan her yerde tamam diyorsun, kandırıyorlar seni demiş. Ama Allah için kandırılıyorum, yeter bana demiş. Bu bir zevk meselesi, anlayış meselesi. Kardeşlerim, Allah asla kefaletinden vazgeçmez. O Allah'tır çünkü Celle Celaluhu. O Allah'tır. Hiçbir kulunu yolda bırakmaz. O Allah'tır Celle Celaluhu. Eğer kadın kocası nikahtaki Allah'ın adıyla cümlesini unutan bir adam çıktıysa, Allah unutmadı onun adının orada kullanıldığını. Adam unuttu, Allah unutmadı. Kadın eğer kadınlığını kocasına Allah'ın adıyla istendi diye verdiği halde, adam şimdi o havada değilse, kadın o havada değilse, Allah hala o Allah'tır ama. Allah hala aynıdır. Hay ve kayyum olarak kullarının üzerindedir Allah. E peki o zaman benim yuvamı düzeltsin. Yuvayı düzeltmekten eğer sen 10 gün daha balkonda çay içmek şeklinde bir yuva anlıyorsan, zaten sen o kefaleti hak etmiyorsun. Sen asiye olup bu saray gibi ev yerine cennetten bir ev ver bana ya Rabbi, her şeye razıyım de, bak Allah kefaletini nasıl kullanıyor. Allah kefil ama sen kefaleti hak ediyor olman lazım. Kardeşlerim, bir dönüşüm yapalım. Ben de biliyorum, işte dedim ya, 40 yılda ancak bu dönüşüm olur. Bugün tövbe istiğfar etsek, bankaların faizlerini reddetsek, yalana tövbe etsek, bu çürümüş anlayış 40 yılda ancak değişir. Musa aleyhisselama karşı saygısız davranan İsrail oğulları Tih çölünde 40 sene ceza yediler. O nesil çürüdü gitti. Allah yenisini getirdi de Yuşa aleyhisselamla beraber cihat ettiler. Bu çürümüş sekülerizmin, yalanın, hatta insan hakları adına yalan uydurmanın yasallaştığı bu çürümüş anlayış 40 yılda ancak değişir. Ama Allah'ın izniyle 40 saniye sürecek bir tövbe ile ben değişirim. Ben beni bilirim zaten. 40 saniyede eşiminki sürer, 2 dakikada Allah'ın mübarek kulları haline gelebiliriz. Ondan sonra da kendimizi cennete varıncaya kadar yalandan, dolandan, hileden, Allah'a karşı kusur işlemekten koruruz. Allah da kefilimiz olarak bize yeter. Allah şahit olarak kime yetmedi ki bize yetmeyecek? Yeter. Ondan sonra bizi ateşe atmış olsalar bile ailece, İbrahim yapar bizi Allah o zaman. Ama bu üstün körü bakış Allah'ın rızasına aykırıdır. Ve asla ve kat'a Allah-u Teala adının ağırlığının bu kadar yıpratılmasını affetmeyecektir. Dünya yuvarlansın, toplumlar gitsin, ben tek kalayım Allah'ın adını eskitmeyen olarak diye düşündüğümüz sürece de biiznillah Nuh'un gemisindeyiz biz. Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız'ı dinlediniz. Allah.

0: Boomerang. Boomerang. Tabiatta her şey hal diliyle insan olduğuna bir şeyler söylüyor. Ta ki duyup istifade etsin. Yaratılan her bir eser bazen koku, bazen türlü türlü renkleri ve şekilleriyle sesini duyurmaya çalışıyor. Taşıdığı sanat incelikleriyle. Bu açıdan bakıldığında bazı meyve ve sebzelerle organlarımız arasındaki benzerlikler çoğumuzun dikkatini çekmiş olmalıdır. Aslında dikkatli bakıldığında bu benzerliğin altında bizler için bir mesajın olduğu ve bu benzerliğin hiç de tesadüfi olmadığı görülecektir. Bu konuyla ilgili olarak meyvelerin hangi organa benziyorlarsa o organlara faydası olduğunu savunan bazı görüşler de vardır. Hatta bitkilerin şifa sebebi olmasıyla ilgili günümüzde de kabul gören The Doctrine of Signatures, yani işaretler veya imzalar doktrini teorisi de doğayı okumak üzerine kurulu bir yaklaşım biçimidir. Cevizle insan beyni arasındaki benzerlikler. Ceviz, bu konuda hepimizin aklına ilk gelen meyvedir. Çünkü ceviz küçük bir beyin görünümündedir. Ceviz içi koruyucu sert bir kabukla örtülmüştür. Tıpkı insan beyninin koruyucu sert bir kafatasıyla örtülmesi gibi. Cevizin bu odunsu sert kabuğu açıldığında, kabuğun altındaki ceviz içinin iki eşit parça halinde olduğu dikkatimizi çeker. Tıpkı insan beyninin iki yarım küreden oluşması gibi. En içteki ceviz içi zarla çevrili kıvrımlardan oluşmuştur. Tıpkı beyinde olduğu gibi. Cevizin içine beyne faydalı olan maddeler konulmuş. Tüm bunlara ek olarak meyveler arasında içeriğinde gümüş iyonu taşıyan tek meyve cevizdir. Enteresandır, insan bedeninde gümüş iyonuna ihtiyaç duyan tek organ da beyindir. Ayrıca ceviz, beynin ihtiyaç duyduğu omega 3, omega 6, A, B ve E vitaminlerini de içerir. Tüm bunlardan anlaşılıyor ki ceviz hem görünüşüyle hem de içindeki besin ve mineralleriyle adeta ben beyin için yaratıldım demektedir. O halde beyni kim yarattıysa, tıpkı beyne benzeyen ve beynin ihtiyacı olan maddeleri barındıran cevizi de o yaratmıştır. Manen bu benzerlik bize biz biriz ve bir elden çıkmışız, bir tek zatın malıyız ve birimizi yapan elbette hepimizi o yapar demektedir. Her nimet bizim için yaratılır, şekillendirilir ve içlerine ihtiyacımız olan şeyler ölçülü olarak konulur. Ceviz de böyledir. Mesela cevizde bulunan fitosteroller bağışıklık sistemini güçlendirerek kalın bağırsak, göğüs ve prostat kanseri gibi kanser türlerinden korunma sağlıyor. Cevizdeki yüksek orandaki omega 3 yağ asitleri kalp hastalıklarını, inmeyi, diyabeti ve yüksek kan basıncını azaltıyor. Ceviz tüketimi kandaki kolesterol seviyesini düşürüyor ve kalp atışlarında düzensizliği önlüyor. Cevizin antioksidan özelliği dolayısıyla kardiyovasküler ve sinir sistemine zarar veren Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkların gelişimini erteleyebileceği veya azaltabileceği de ileri sürülüyor. Günümüzde milyonların derdi olan depresyona karşı da ceviz önemli bir yere sahip. Cevizin hafif antidepresan özelliği içindeki triptofandan kaynaklanıyor. Triptofan, beynimizde duygu durumunu kontrol eden önemli bir beyin kimyasalı olan serotonine dönüşerek etki yapıyor. Bu nedenle yatmadan önce yiyeceğiniz yarım avuç içi kadar cevizin içindeki triptofan iyi uyumanıza yardımcı olabilir. Cevizdeki melatonin, beyin bezesi tarafından salgılanan melatoninin insan vücudunun kullanıma hazır formunu içeriyor. Melatonin, gece çalışan ve zaman farkından dolayı uyku düzensizliği çeken kişilerde uyuma rahatsızlıklarını ortadan kaldırabiliyor. Ve sayamadığımız daha pek çok faydası bulunan ceviz, aşırıya kaçmadan kararınca ve yerinde tüketildiği takdirde en büyük besin kaynağınız olacaktır. Böyle ceviz gibi mucizevi meyvelerde gözle görülen hikmetleri görmezden gelenlere ya da bütün bunların tesadüf eseri oluştuğunu söyleyenlere bırakın bilim adamı demeyi, akıl sahibi bir insan denebilir mi? Günlük yenmesi gereken ceviz miktarı 30-50 gram arasındadır. Bu da 2-3 adet cevize tekabül eder. Ceviz aşırı tüketildiği zaman, yani günde 4 taneden fazla tüketildiği zaman vücut ihtiyacı olan kadarını alıp fazla yenilen kısmını ise kiloya ve yağa çevirecektir. Bu da vücut için oldukça zararlıdır. Yani her gıdada olduğu gibi azı karar, çoğu zarar diyebiliriz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
5: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga

0: kuyumcu.com. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
2: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
5: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
3: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: bölgesel ve küresel çatışmalardan, dış politikanın parametrelerinden, uluslararası siyaset ve dünya gündemine dair analiz ve değerlendirmelerle dış politika programında buluşuyoruz.
1: Dış politika programıyla Mustafa Özcan her pazartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Neler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi, asırların paslı prangalarını kırıp Allah'a firar edeceksin. Mazlumlar var ki asırlardır ağlayan, gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel, bir tebessüm ki Muhammed kadar asil, bir tebessüm ki adı umuttur, umut.
1: Kur'an'dan dualar, rahmet damlaları.
2: Maide 83-86. Teslim olmuş Hristiyanların duası. Onlar peygambere indirileni işittiklerinde ondaki hakikatleri kavramalarından dolayı gözyaşlarının çağladığını görürsün. Derler ki,
3: Rabbimiz, inandık biz. O halde bizi de hakka şahit olanlarla birlikte yaz. Neden Allah'a ve bize gönderilen hakikate inanmayalım ki? Zira biz Rabbimizin bizi erdemliler arasına katmasını dileriz.
2: Allah da onları bu inançlarından dolayı içinden ırmaklar çağlayan cennetlerle ödüllendirdi. Orada karar kılacaklar. İşte budur iyilerin ödülü. Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince onlar yakıcı ateşe mahkumdurlar.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanların ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
9: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
10: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgan 0212 323 64 04 Sarıyer.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: Yatırımcu.com. İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.

0: Özel FM. Dış politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.
1: Değerli dinleyenler, yeni bir programda tekrar beraberiz. Çeşitli coğrafyalarda yaşanan bazı olaylarla ilgili konuştuğumuz programa gazeteci yazar Mustafa Özcan hocamızla beraber devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sefalar bulduk. Hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar, hayırlı sabahlar diliyorum.
1: Teşekkürler hocam. Bugün de ilk olarak haftalardır konuştuğumuz İran'la ABD ve Siyonistler arasında yaşananlar sonrası. Hocam son olarak bahsedilen bir anlaşmayla ilgili bilgi verebilir misiniz? Ayrıca tabii. Yine konuyla ilgili siz neler söylemek istersiniz?
2: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif gece yarısı bir duyuruda bulundu. O duyuru tabii dünya piyasalarını allak bullak etti. Sarstı daha doğrusu. Müsbet anlamda daha ziyade sarstı. O anlaşmaya varıldığını, taslak anlaşmaya varıldığını Cuma günde İsviçre'de bu şekilde anlaşmanın taraflar arasında parafa edileceğini, yani imzaya açılacağını, imza edileceğini vesaire duyurdu. Bu tabii bazı yatırımcılarda şok etkisi meydana getirmiş olabilir. Yani altına işte diyelim ki altın yani bu anlaşmayla birlikte yükselişe geçti. Dolayısıyla altın yatırım yapanlar bir şekilde kazançlı çıkmış oldular. Onun dışında petrol de %5 civarında bir iniş yaşadı. Bu anlaşma tamamen kurtarılırsa, parafa edilirse, yani İsviçre'de söylendiği gibi, o zaman petrol fiyatları daha da aşağı inebilir. Şimdi 82 dolar seviyesinde vesaire normalleşmeye doğru gidiliyor. İlk icraatlardan bir tanesi aslında Hürmüz Boğazı'nın daha sonra bir ay içinde açılacağı vesaire söylenmişti ama Trump açıldığını söyledi. Yani herhangi bir tehlikenin kalmadığını ve Hürmüz Boğazı'nın açıldığını söyledi. Bu şeylerin, tankerlerin seyir seferinin serbestçe hareket etmesi, serbest kalması anlamına geliyor. Dolayısıyla bu dünya piyasalarında dünyada olumlu etkiler meydana getiriyor. Çünkü sonuç itibariyle dünya %20 oranında petrol sevkiyatında, petrol alışverişinde Hürmüz Boğazı'na bağımlı. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması piyasaları, dünyanın beklentilerini artıracaktır veya piyasaları kamçılayacak bir şekilde ve dünyadaki olumlu beklentileri de artıracaktır. Tabii anlaşmanın devamında İran ambargo kaldırılırsa dondurulmuş malları bir şekilde iade edilecek olursa, tam yani bir normalleşme olursa, o daha fazla, yani dünya piyasalarını daha fazla etkileyecektir. Sürpriz oldu tabii, şunu söylemek lazım. Anlaşma herkes açısından da sürpriz oldu. Neden sürpriz oldu? Yani İran'ın pazarlık tarzı, müzakere tarzı bilmiyorum. Ki Dışişler Bakanı Arakçı müzakerenin gücü diye bir kitap yazmış. Dolayısıyla İranlılar müzakereyi iyi bilen, yani savaşta da durmadılar. Yani pasif durmadılar doğrusu. Karşılık verdiler. Dolayısıyla hem savaşta hem de müzakerede müzakerelerde dediğimiz bir varlık gösterdiler. İkincisi, neden beklenmiyordu? Beklentiler çok yüksek değildi. Trump da sağ solu belli olmayan bir adam sonuç itibariyle ve İsrail'e de bağımlı. İsrail'de özellikle Netanyahu diyelim, yani muhalefet değil de Netanyahu barış istemiyor. İran'ın sonuna kadar bir şekilde tersanelerinin tasfiye edilmesini, yani askeri gücünün tasfiye edilmesini vesaire istiyor. Öncelikleri tabii rejimin değiştirilmesiydi. Rejimin değiştirilmesinden bir anlaşmaya doğru gidildi. Bu anlaşma tabii kritize edilecektir. Her yönüyle ele alınacaktır. Nasıl? İsrail'de de bu çok konu ediliyor. Yani dünyanın başka ülkelerinde, başka başkentlerinde çok konu edildiğini zannetmiyorum ama İsrail'de Lapid olsun, muhalefet lideri vesaire Netanyahu'nun bu işten en zararlı çıkan taraf olduğunu, belinin sırtının yere geldiğini, yani sırtının yere geldiğini vesaire söylüyorlar. Netanyahu da hakikaten beklenmedik bir dalga ile karşılaştı veya beklenmedik sürpriz bir kararla karşılaştı. Amerika öyledir. İsmail Berduk Olgosay var. Bilmiyorum yaşıyorsa Allah selamet versin, uzun ömürler versin. Eski diplomattı, Kuveyt'te, başka yerlerde, Bulgaristan'da vesaire Türkiye'yi temsil etmiş bir adam. Deneyimleri olan bir adamdı. Amerika öngörülemez diyordu. Yani sadece Trump değil, Amerika içinde öngörülemez bir ülke diyordu. Yani bugün savaş eder, yarın birden barış çubuğunu içer. Ondan sonra barışa yanaşıyor. Aksi de olabilir diyor. Yani Amerikalılar açısından geleceğe böyle hesaplamak veya işte tavırlarını ölçmek vesaire hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Dolayısıyla zikzaklarından dolayı, zikzak Trump diyorlardı zaten. Dolayısıyla ne yapacağı belli olmaz deniliyordu. Hakikaten de öyleydi ve sonunda ama kararlı davrandı. Yani şunu da söylemek lazım. Son haftalarda Trump sürekli barış vurgusunda bulundu. Yani bu da bir gerçek. Yani hepimiz biliyoruz bunu. İşte hep barıştan Netanyahu Lübnan'ı vursa bile bu olmaması lazımdı. Bu yanlış bir adım oldu vesaire diyordu. Yani şeyi eleştiriyordu. İsrail'i ve Netanyahu'yu eleştiriyordu. Ama bazıları yani emin değil ya, acaba muazzam mı yapıyor? Yani şey ne derler onu? İşte pazarlıklı bir şekilde mi bu işi yürütüyorlar, kotarıyorlar, tavşana kaç tazıya tut yöntemini izliyorlar şeklinde algılar da vardı. İster istemez tabii yani Trump'ı anlamak, kavramak kolay değil ama dediğim gibi son haftalarda bir istikrar kazanmıştı. Özellikle barış vurgusu noktasında, İsrail'e eleştiriler noktasında. Dolayısıyla İsrail ile Amerika'nın bu arada yolları da kısmen ayrılmış durumda. Yani artık Netanyahu Trump'a çok fazla etki edemiyor. Çünkü Trump da iç kamuoyu karşısında sıkışmış durumda. Yani kendi gündemini takip etmek istiyor. Ve İsrail-Amerikan ilişkileri her zaman şey olmamıştır. İsrail'in lehine olmamıştır. İnişli çıkışlı olmuştur. 1956 mesela. 1956 Süveyş buhranı. Süveyş buhranında Amerika İsrail'e meydan okumuş, tehdit etmiş. Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri, iki düşman güç, İsrail, İngiltere, Fransa karşısında Süveyş'in açılması noktasında, onlar Süveyş'i kapatmak istemişlerdi. Süveyş'in açılması noktasında birlikte hareket ettiler ve İsrail'i tehdit ettiler. O dönemki başkan Eisenhower'ın bir şeyi var, bir talimatı var. Amerikan hariciyesinde şunu söylüyor, diyor ki siz diyor dış politikanızı diyor sanki Amerika'da tek bir Yahudi bile yaşamıyormuşçasına düzenleyeceksiniz diyor. Yani İsrail'in menfaatlerine, İsrail'in âli menfaatlerine göre değil diyor. Yani bizim kendi menfaatlerimize göre Amerikan politikasını kurgulayacaksınız ve uygulayacaksınız diyor. İsrail ise özellikle Netanyahu bunundan kıl aldırmak istemiyordu ve Trump'ı çantada kekik olarak görüyordu. Hatta John Kerry zannediyorum eski Dışişleri Bakanı bir açıklama yapmıştı, değerlendirme yapmıştı. Bizden de aynısını istemişlerdi, İran'a vuralım demişlerdi. Daha önceki sabık idarelerden de aynı talepte bulunmuşlardı. Yani İran'a İran'ı bize getirelim vesaire diye. Ama biz yanaşmamış diyor. Tabii İran zor bir ülke. Biraz önce değindiğim gibi özellikle müzakere anlamında da zor bir ülke. Çünkü John Kerry ile Cevat Zarif'in müzakereleri 8 ay inkıtalarla birlikte sürmüştü. 8 ayda bir anlaşmaya varmışlardı. Zar zor bir anlaşmaya varmışlardı. Dolayısıyla İran'ın zorluğu savaşta da öyle. Hazreti Ömer'in bir İran'la ilgili bir ifadesi var. O da savaş tablosunu yansıtıyor. Diyor ki keşke İran'la aramızda diyor ateşten bir duvar olsaydı. Yani ne biz onlara temas etseydik, ne onlar bize temas etseydi, öyle kalsaydık vesaire diyor. Bu da gösteriyor ki yani savaşta İranlılar kendilerini tabii savunuyorlar vesaire, yani ölümüne savunuyorlar tabir caizse. Ha, burada tabii eleştiriler de olacaktır İslami kesimlerden de. O da Kudüs meselesi, Gazze meselesi kesinlikle şeye, anlaşma taslağına girmemiş durumda. Lübnan, evet Lübnan girdi. İsrail'in Lübnan'a saldırmaması veya ateşkesin Lübnan'da kapsaması İran'ın diretmeleri sonucunda girdi. Ama onun ötesinde Gazze'de belki çok fazla yapacak bir şey yok. Olsa bile İran'da İran'ın öncülüğü o değil. Bir ara Gazze'yi de dile getirdi ama onu dediğim gibi şey olarak dile getirdi. Yani İran neden Gazze'ye sahip çıkmıyor sorularına bir cevap olarak. Ama gerçekte dediğim gibi Gazze'yi kendi haline bıraktığı söylenebilir. Kudüs meselesi de öyle. Yani Kudüs meselesi de İran'ı doğrudan alakadar etmiyor. İran'ı alakadar eden hususların başında kendi çıkarları geliyor. Kendi çıkarlarını temin ettikten sonra öbür tarafa fazla baktığı yok. Zaten öbürlerini bir şey olarak ne derler ona, koz olarak, kart olarak elinde tuttuğu veya tutmak istediği varsayılabilir. Hatta çeşitli belgelerde şöyle deniliyor. İşte 7 Ekim tarihinde, 7 Ekim tarihli ve 2023 Hamas'ın İsrail hedeflerine saldırması sırasında ve sonrasında Hamas Hizbullah'tan devreye girmesini istedi. Yani orada Kuzey cephesini açmasını istedi. Ama o taleplere kulak asmadı. Yani Hizbullah o taleplere, yani Kuzey cephesini açması taleplerine kulak asmadı. Daha sonra kendi savaşını yaptı bu şekilde. Yani Hamas'ın işi neredeyse bittikten sonra, ama Hamas devre dışı bırakıldıktan sonra Gazze'de, yani büyük çapta diyelim, yani henüz tam olarak Hamas'ın sıfırlandığını kimse söylemiyor. İyi, onlar da iyi bir savaş verdiler doğrusu. Ama dediğim gibi Hizbullah kendi gündemine göre hareket etti. Yani Hamas'ı kurtarmak için, Hamas'a arka vermek için arka vermek için, arkasında durmak için harekete geçmedi. Dolayısıyla kendi gündemini takip etti diyebiliriz. Ama yine de her halükarda dünya bu şeyden, ateşkesten veya işte barış ikliminden memnun. Çünkü sonuç itibariyle doğrudan kayıpları veya buna bağlı işte Trump vergisi ödemeyecekler. Yani Trump vergisi nedir? İşte Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, oradan dolayı da petrol fiyatlarının yükselmesi. Dolayısıyla dünya rahat bir nefes aldı. Dünyanın rahat bir nefes aldığını söyleyebiliriz. Ben maddelere kısaca temas edeyim. 14 maddelik bir anlaşma taslağı var. O anlaşma taslağında şöyle deniliyor: daimi olarak ateşkese, daimi ve ivedi olarak ateşkese, ateşe son verilmesi, yani harbe, savaşa son verilmesi bütün cephelerde. Lübnan da buna dahil. Dediğimiz gibi Lübnan da buna dahil etti. Lübnan'da zaten barış veya ateşkes anlaşmasına varılmıştı ama İsrail uymuyordu, aynen Gazze gibi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın iş işlerine hiçbir halükarda veya her halükarda Amerika'nın İran'ın iş işlerine karışmaması. Yani İran bağımsız bir ülkedir. Amerika Birleşik Devletleri onun iş işlerine karışamaz. İran'ın hükümranlığına saygı göstermek zorundadır diyor ikinci madde. Üçüncü madde deniz ablukasının kaldırılması 30 günün içinde. Yani bir Hürmüz Boğazı açılacak. Buna mukabil Amerika Birleşik Devletleri ise ne yapacak? İran'a yönelik deniz ablukasını sona erdirecek. Sona erdirecek. Bu anlaşmanın üçüncü maddesinde yer alıyor. Ondan sonra dördüncü madde ise Amerikan güçleri İran etrafındaki varlığına son verecek. Yani İran'ın sadece şey değil, deniz kuşatması değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin dolaylı kuşatmasına, İran'ı, İran çevresinde dolaylı kuşatmasına da son vermesi isteniyor. Veya o anlaşma maddelerinden birisi de o. Hürmüz Boğazı'nın 30 gün içinde açılması, ki zaten Trump bunu açıkladı, şimdiden açıldığını söylüyorlar. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın açılması diğer maddelerin de bu şekilde işlerlik kazanması anlamına geliyor. Ondan sonra İran'a yönelik petrol satışları, petrol kimya maddelerinin bu şekilde satışlarının ambargo kapsamından kaldırılması ve onların dediğimiz gibi petrol ürünlerinin de aynı şekilde ambargoya maruz olmaktan çıkarılması ve İran'ın bunlarla ilgili olarak kazanımların veya işte varidatın gelirlerinin bir şekilde kendisine ulaşması, yani engellenmemesi bankalar üzerinden vesaire üzerinden, yani şimdi diyelim bankalar üzerinden İran'a petrokimya ürünlerine dair gönderiyor, para gönderiyor. Bu paralar bir şekilde bankalar tarafından bloke edilemez, yani İran'a ulaştırılması lazım deniliyor. 7. madde İran'ın imarına dair. Bilindiği gibi savaşta İran zarar gördü. Yani özellikle stratejik anlamda bazı hedefleri vuruldu vesaire. Dolayısıyla zarar görmüş oldu. Altyapısı zarar görmüş oldu. Bunların Amerika Birleşik Devletleri tarafından tazmin edilmesi. İmarına bakılması. Yani Amerika yıktığını bir şekilde tamir etmesi. Amerika'nın yıktığını tamir etmesi besleniyor. 300 milyarlık bir altyapı gideri burada tahmin ediliyor. 300 milyarlık. Tabii İran ya buna ilaveten geçmiş dönemlerde 25 milyarlık bir dondurulmuş mal varlığından bahsediyor. Mal varlığının bu şekilde peyderpey salınması da ilke olarak, prensip olarak kabul edilmişti. Dolayısıyla İran buna ilaveten 300 milyar da gideri, yani tamir gideri veya imar gideri istiyor Amerika Birleşik Devletleri'nden. 60 günlük bir müzakere süreci öngörülüyor. Yani tamamen bu meselenin tatlıya bağlanması ve geriye dönülmemesi için 60 günlük bir sürede müzakere edilmesi isteniyor. Bu müzakere sırasında tabii nükleer meseleler de, yani zenginleştirilmiş uranyum meselesi, İran'ın zenginleştirebileceği uranyum nispeti ne kadar olacak vesaire, o konularda anlaşmaya varılması isteniyor. Ama dün pazar günkü haberlerinde vesaire vardı. Hürmüz Boğazı'nın açılması karşılığında vesaire İran nükleer silahlar edinmeyeceğini bu şekilde Amerika'ya taahhüt ediyor. Yani zenginleşen uranyum ne kadar olursa olsun veya hangi nispette uranyum üretirse üretsin, zenginleştirilmiş uranyum üretirse üretsin, bunlar nükleer silah edinmede kullanılmayacaktır diye taahhüt altına giriyor. Yani nükleer silah edinmekten kaçınacağını deklare ediyor uluslararası kamuoyuna. Zaten Abbas Hameyar gibi bu İranlı yorumcular da onu söylüyorlar, şunu söylüyorlar sürekli olarak. Biz zaten nükleer silahlar edinme niyetinde değildik. Ali Hameneyi eski rehber, dini rehber onun yasak olduğunu, haram olduğunu, dolayısıyla İran'ın nükleer silahlar edinmeyeceğini, toplu imha silahlar edinmeyeceğini bu şekilde deklare etmişti. O anlayışa bağlılığımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla yeniden bunu deklare etmemiz veya yeniden vurgulamamız belki gereksiz ama diyerek yine de Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelerde nükleer silahlar peşinde koşmayacaklarını taahhüt ediyorlar. Tabi bu bölgesel barış açısından önemli bir şey. Neden İran'ın nükleer silahlar edinmesi Arap ülkelerinde bu şekilde tetikleyecektir. Yani onlar da bir şekilde İran'a karşı kendilerini korumak için nükleer alana belki el atacaklar. Mısır gibi ülkeler tabii İsrail bunu istemez ama Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkeler, hatta Türkiye'nin de bazen adı geçiyor, nükleer yarışa girebilir deniliyor. Burada halledilmemiş bir mesele var. O da şu: İsrail'in nükleer silahları. Yani tamam, İran taahhüt etti, nükleer silahlar edinmeyecek veya üretmeyecek. Ama buna mukabil üretilmiş silahlar, İsrail'in üretilmiş silahları ne olacak? Son sıralarda çok ilginç bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'in nükleer silahları gündeme geldi. Rahatsızlık meydana getiriyor. İsrail diyorlar kaçamak olarak nükleer silahlar edindi. Onların bu şekilde deklare edilmesi, ilan edilmesi lazım. Ve İsrail'de nükleer silahlardan arınması lazım. Şimdi bölge ülkelerinin yapacakları işlerden bir tanesi o. Nükleer yarış yerine İsrail'in nükleer tersanesini bu şekilde sökmek, atıl hale getirmek. Dolayısıyla İsrail'de bu silahlar olduğu müddetçe dediğim gibi ülkeler kendilerini korumak için aynı yola başvurabilirler. Bunu engelleyen nedir ahlaki düzeyde veya diğer düzeylerde? Herhangi bir dediğimiz gibi engelleyici durum yok. Onun için İsrail'in engellenmesi lazım. Yani bu yarışın olmaması için İsrail'in engellenmesi, elindeki silahların müsaade edilmesi gerekir. Bu çok önemli bir şey. Dünya için, İslam dünyası için çok önemli. Yani İslam dünyasını zaman zaman Amerika tehdit ediyor. Bu tehditlerini de yerine getiriyor. Ama İslam dünyasının tek nükleer şeyi, tehlikesi veya İslam dünyasının yönelik tek nükleer tehlike İsrail'den geliyor. Onun için İslam dünyası, Arap dünyası, İslam dünyası İsrail'in bu silahlarına karşı dediğimiz gibi harekete geçmesi lazım. Ve dünyayı da harekete geçirmesi lazım. Hatta şu İran'ın bu anlaşmasından sonra nükleer konularda taahhüde girmesinden sonra bu mesele daha silis, daha kolay hale gelmiştir. Dolayısıyla herkes bu meselenin, bu dosyanın takipçisi olması lazım. İsrail'in de sonunda doğru geliniyor zaten. Yani bu şey anlaşma Netanyahu'nun tabutuna son çivi olabilir. Netanyahu kaybedecek seçimlerde 2026 sonlarında veya 2027'de öyle gözüküyor. O kaybetmezse bile İsrail Ahmet Yasin'in öngörüleri doğrultusunda 2027-28 yıllarında yok olabilir. Dolayısıyla her halükarda İsrail kötü bir sonla karşı karşıya. Veya gerçi şöyle söylüyorlardı, yani bu anlaşma kötü bir anlaşma. Yani Netanyahu cephesi öyle söylüyorlar. Amerika ile İran arasında varılan anlaşma, kotarılan anlaşma Obama dönemindeki anlaşmadan daha kötü vesaire. İranlılar da bunu söylemişlerdi. Şöyle söylemişlerdi. Trump'ın önünde iki seçenek var. İkisi de kötü. Bunlardan bir tanesi savaş seçeneği. Kara harekatına girişmesi beklenmiyor. Yani kara harekatı ABD'nin bozgunu olabilir. Vietnam'da, şurada, burada, Afganistan'da bu yolu denedi ama hiçbir önünde başarılı olamadı. İkincisi de kötü bir barış. Kötü bir barış. Yani daha önce işte bir şekilde John Kerry ile Cevat arasında, Cevat Zarif arasında varılan anlaşmaya benzer bir anlaşma. Şimdi de İsrailliler, tabii muhalifler Netanyahu'yu duvara sıkıştırmak için, iyice duvara sıkıştırmak için bunu öyle söylüyorlar. Yani kötü bir anlaşmayla karşı karşıya. İsrail buradan hiçbir stratejik kazanım elde edemiyor vesaire diyorlar. Dolayısıyla İsrail biraz da yalnız başına kaldı. Dediğim gibi her zaman kedi kaymak yemez diyorlar. Her zaman da İsrail çıkarları Amerika'ya dayatılamaz. Gerçi Amerika'da İsrail nüfuzu İsrail'den daha fazla ama bunun da bir sınırı var. Bu Gazze savaşları da o sınırı tayin etti. Büyük ölçüde tayin etti diyebiliriz. Evet, bu 8. maddede dediğimiz gibi nükleer silahlar edinme noktasında İran taahhütte bulunuyor. Yani edinmeyeceğine dair taahhütte bulunuyor. Ve ona yönelik ambargoyu ikinci derecede ambargoyu, diğer ambargoların hepsinin bu şekilde kaldırılması talep ediliyor veya ilke olarak kaldırılması kabul ediliyor diyebiliriz. Ve İran aynı zamanda nükleer silahların önüne geçilmesi anlaşmasına da imza atması isteniyor veya dediğimiz gibi ilke altına veya imza altına alınıyor. Yani İran'da diğer ülkeler gibi o kulübe girecek. Yani dünyanın nükleer silahlardan arındırılması anlaşmasının gereğini imza atacak diyebiliriz. Evet. Ve 10. anlaşma Amerika Birleşik Devletleri bölgesel anlamda bölgeye mevcudundan daha fazla asker yığmayacak. Yani askeri varlığını bölgede sınırlandıracak. Bu da iyi bir şey. Zaten Amerikan üsleri vesaire son sıralarda Arap ülkelerinde gündeme geldi. Bu üslerin o ülkelere yaramadığı aksine İran'ın misillemelerine yol açtığı görüldü. Ve Amerikalıların da Hini Hacet'te kendilerini savunmadığını, dolayısıyla İran'ın ateşine maruz kaldıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla yapılması gereken şeyler şu bölge ülkeleri. Bir, İsrail'in nükleer silahları konusunda kendi aralarında bir koordinasyona girmeleri, bu silahların bir şekilde bölgeden kaldırılmasını istemeleri. İkinci olarak da Amerikan üslerinin, işte Amerikan üslerinin bölgeden dediğimiz gibi yavaş yavaş toparlanıp ayrılmasını yine talep etmeleri. Bu Amerikalıların da çıkarına. Amerika kabadayılık yaparak dünyanın düşmanlığını üzerine çekiyor, celbediyor. Mutlak güç, mutlak fesat, bozgunculuk anlamına geliyordu. Amerikalılar söylüyor bunu. Dolayısıyla düşünün, Trump başarılı olsaydı ne olacak? Biz de hedef olacaktık, başkaları da hedef olacaktı yani sonuç itibariyle. Onun için bu yola giden sürecin bir şekilde durdurulması lazım. Yani Amerika'nın azman bir güç olarak dünyada bir şekilde önüne geçilmesi lazım. Bu hem Amerikan halkı için hem dünya halkı için iyi. Yoksa barışın önüne geçmek mümkün değil ki 1945'ten sonra ve 55-60'lı yıllardan itibaren 35-45'i belki 40-50 yıldan beri Amerikalıların döktüğü Müslüman kanının 30-35 milyon civarında olduğu söyleniyor. Yani bu neye göre hesaplanmış tam olarak bilemiyorum ama Amerika sürekli olarak Orta Doğu'ya ve Latin Amerika'ya el uzatmış. Dolayısıyla en çok katliamları Latin Amerika ile özellikle Orta Doğu'da yapmış. Petrol nedeniyle, başka nedenlerle. Dolayısıyla Amerika'nın mutlaka dizginlenmesi lazım. Amerikan halkı da buna layık. Yani layık derken şunu demek istiyorum. Yani Trump'ı seçen bir halkın akıl seviyesi veya sorumluluk seviyesi çok düşük. Düşük olmalı. Gerçekten de öyle. Yani bunlar ne kadar nasihat ederseniz edin dediğim gibi gidip bir deliye gönül veriyor. Bir deliye gönül veriyor. İtalya'da Berlusconi meselesinde olduğu gibi işte İsrail'de Netanyahu meselesinde olduğu gibi. Dolayısıyla doğru adam var mı onu bilemem. Ama nispi doğrular olabilir. Bunlar mutlak şeye, yanlışa biat ediyorlar. Mutlak yanlışa destek veriyorlar. Ondan dolayı bu şeylerin, ülkelerin, halklarının da sorumluluk bilinci zayıf. Ondan dolayı dünya örgütlenmeleri ve bu ülkelerin, Amerika gibi ülkelerin haddini bildirmeli tabir caizse. Yoksa dünyada savaşların önü alınamaz. Yani söylemek lazım. Evet ve başka bir madde, 11. madde, dediğim gibi 24-25 milyar dolarlık İran'ın dondurulmuş mal varlığının serbest bırakılması ve bunların İran'a iade edilmeleri. İttifakın yürürlükte kalması, geçerli olması için ittifak uygulanmasını denetleyen bir mekanizmanın teşkil edilmesi. Yani gözetleyicinin mekanizmanın olması. Yani taraflar ihtilafa girebilirler şu uygulandı, bu uygulanmadı diye. Dolayısıyla onlardan bağımsız, objektif bir mekanizmanın kurulması, o mekanizma barış sürecini, anlaşmalara uyulup uyulmadığını denetlemesi. Yani aşağı yukarı 12. maddede buna amir bulunuyor. 13. maddede bu anlaşmanın en sonunda Güvenlik Konseyi tarafından da imzalanması. Yani 5 büyükler var tabir caizse, işte Rusya, Çin, İngiltere, Fransa vesaire, Amerika'dan hariç. Onların da bu şekilde buna imza atmaları, yani bu barış anlaşmasına imza atmaları. Yani çok yönden İran açısından anlaşmanın garanti altına alınması o anlama geliyor. Yani tek başına Amerika Birleşik Devletleri imzalarsa bundan imtina da edebilir. Yani bunun altından çekilebilir. Ama diğer ülkeler de bunu imzalarsa o zaman Amerika tek başına kalamaz. Dolayısıyla anlaşmaların yürürlüğe koyma durumunda kalır. Evet. Yani Güvenlik Konseyi'nden de onaylanması isteniyor anlaşmanın. Evet, buna dair tarih, 14. madde tarih konularla alakalı. Dolayısıyla taraflar böyle bir mutabakata mutabakata varmış durumdalar. Cuma günü ayın 19'unda 19 Haziran'da herhalde nihai anlaşma taraflar arasında imzalanacak. Onun Haziran ayında olması da ilginç bir şey. Haziran 5 Haziran tarihinde 1967 yılında bilindiği gibi İsrail Arap ülkelerine saldırdı. Gazze o dönemde Mısır'ın elindeydi. Mısır'dan ele geçirmiş oldu. 1967'de Golan Tepelerini Suriye'den aldı veya Suriye teslim etti o dönemde. Esad'ların Rıfat Esad ve Baba Hafız Esad'ın bir şekilde Golan Tepelerini İsrail'e sattıkları söylendi. Kitaplar yazıldı, hususta vesaire. Yani ortada bir muvaza oldu gerçek. 1967 yılında Ürdün Doğu Kudüs'ü kaybetti. Kaybetti mi verdi mi? O zaman Galip Paşa diye bir İngiliz general vardı. Ürdün ordusunu o yönetiyordu. Pek İsrail'e mukabele etmediği söyleniyor. Dolayısıyla bir şike savaşlar zincirinden bahsetmek mümkün. Bölgede 1967'de 5 Haziran tarihinde. Ve 5 Haziran tarihi önemli. Neden? İşte iki devletli yapılandırma bu tarihe oluyor, talik ediliyor. Yani Arapların, yani Suriye'nin Ürdün ve Mısır'ın kaybettiği, Mısır tabii Gazze'yi geri istemiyor. Sadece geri isteyen Filistinliler. Dolayısıyla buraların iadesiyle Filistin devletinin kurulması veya bir parçası üzerinde Filistin devletinin kurulması öngörülüyor. Dolayısıyla 5 Haziran bu anlamda önemli. Yani Arap liderleri dediğimiz gibi ülkelerini veya Filistinleri İsrail'e satmış olabilirler ama bu hesap bir şekilde unutulmuş değil. Filistinler en azından topraklarını bir kısmını da olsa geri istiyorlar. Ha, İsrail verir mi vermez mi? Onu bilemeyiz ama İsrail zayıfladı kesin. Yani Netanyahu savaştan istediğini elde etmedi. Sadece İsrail'in dünya üzerinde kerih görülmesine yol açtı. Yani katliamlarıyla birlikte dünya çıplak halde İsrail'i gördü. Kral çıplak diye bir tabir var. İsrail çıplak hale geldi. Dolayısıyla dünya da İsrail'in ne mal olduğunu gördü. Yani mağduriyet edebiyatı, mazlumiyet edebiyatı yapıyordu. En büyük zalimlerin mazlumlar arasından çıktığı da bir gerçek. Yani mazlumların çoğunu tenzih ederiz ama dediğimiz gibi ama öyle de bir durum var. İsrail'le buna dair misal olarak verebiliriz. Celladına benzeyen mağdur diye başka bir benzetme daha var. Dolayısıyla Hitler'i, Filistinlileri Hitler'e benzetiyor ama asıl Hitler'e benzeyen kendisi, aynaya bakmıyor galiba Netanyahu. Çünkü şöyle, liderlerin yalan şeyi var. Yalan rüzgarları var. Şimdi küre yayınları arasında Ahmet Davutoğlu'nun şeyi de çıkmıştı. Bu yayın evi çabalarıyla vesaire. Küre yayınları arasında bir kitap çıkmıştı. Liderler niye yalan söyler diye. Liderlerin işi gücü yalan söylemek. Siyasetçilerin işi gücü yalan söylemek. Bu yalancıların en büyüğü de Netanyahu ile Trump'tı. Bereket son sıralarda en azından Trump barışa imza atma durumunda kaldı. Çünkü köşeye sıkıştı. İç kamuoyu nezdinde fazla gidebileceği bir yer yok. Dolayısıyla anlaşmaya razı oldu diyebiliriz.
1: Teşekkürler hocam. Somaliland Cumhurbaşkanı Siyonistleri ziyaret etti ve Herzog'la görüştüğü ifade ediliyor. Hocam bu konuda neler söylemek istersiniz?
2: Evet. Son sıralarda, belki geçen haftalarda falan değindik. İsrail'in bölgeye yayılma, açılma politikası var. Bunlardan bir tanesi Somaliland. Somaliland yalnız kalmış bir ülke. Niye yalnız kalmış? Aslında kendi tercihi bu yalnız kalma. Neden? Diğer Somali ile ipleri koparmış. Yani Somali tek devletten müteşekkildi. Ama bunlar 1991 yılından itibaren Siyad Barre'nin işte bir şekilde düşürülmesinden veya düşmesinden sonra bağımsızlık yönünde hareket etmeye başladılar. Dolayısıyla dünya da onların bağımsızlığını tanımadı. Niye? Zaten ortada bir Somali diye devlet var. Mogadishu başkenti. Dolayısıyla ikinci bir ülke, ikinci bir Somali'ye ihtiyaç yok. Ondan dolayı İsrail'in dışındaki ülkeler buna pek fazla iltifat göstermediler. Zaten Cibuti de aslında, Cibuti orada bağımsız ülkelerden bir tanesi, Afrika boynuzunu aşıran ülkelerden bir tanesi. O da Somali'den ayrılma, İtalyan Somali'si herhalde veya Fransız veya Fransız Somalisi olabilir, Fransız Somalisi olabilir, İngiliz Somalisi, İtalyan Somalisi vardı. Bunlar hepsi ayrı ayrı kalmaya başladılar. Dolayısıyla Somali devletinden birçok parça ayrıldı, parça çıktı. Bunlardan bir tanesi Cibuti, şimdi de Somaliland. Dolayısıyla bunlar ne yapacaklar? Kimse onlara yüz vermiyor. Yani neden? Ülkeyi bölmeye çalışıyorlar sonuçta. Yani haklı bir nedenleri, gerekçeleri yok. Somaliland İyi bir ülke, tarımıyla, şeyiyle, denizcilik vesaire her yönüyle. Dolayısıyla bunlar da yollarında, bağımsızlık yolunda yürümek için İsrail'in desteğine ihtiyaçları var. İsrail'de nerede bir fitne varsa onları karıştırıyor. Yani İngilizler fitne tohumları ekiyor, İsrail de onları biçiyor. Ne gibi işte daha önce işte şeyde, Sri Lanka'da Tamiller ile Sinhaller arasında bir savaş olmuş. İsrail iki tarafı da destekliyordu. El altından şeylere, Tamillere silah gönderiyordu. Öbür taraftan da devleti temsil eden Sinhallerle iyi ilişkiler kuruyordu. Ne derler ona? Böyle her iki tarafı da idare ediyordu. Kendi menfaatleri açısından silah satıyordu. İsrail'in var olması için fitneye ihtiyaç var. İşte bu fitne başlangıcı bir tanesi de Somaliland. Dolayısıyla Somaliland'ın lideri İsrail'i ziyaret ederek Cumhurbaşkanı ile de görüşüyor. Yani yalnızlıklarını gidermeye çalışıyorlar. Hem İsrail hem de Somaliland bir şekilde yalnızlıklarını gidermeye çalışıyorlar. Her noktada görüştüğü ifade ediliyor. Tabii burada başka unsurlar da var. Unsurlara zaman zaman temas ediyoruz. Onlardan bir tanesi de Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri de Somaliland'ın orada tabii Zeyla gibi limanlar vesaire var. Limanlar üzerinde gözü olan bir ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Hatta işte korsanlıktan, adı korsanlıktan geliyor. Yani 1971 yılından önce Birleşik Arap Emirlikleri'de sağda solda veya emirliklerin o dönemki yöneticileri korsanlık yapıyorlarmış. Yani geçmişe doğru gittiğinizde, derinlere daldığınızda onların korsan kimliğiyle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla şimdi de yine limanlar üzerinde hesaplar olan bir ülke Birleşik Arap Emirlikleri, hem Libya'da hem başka yerlerde, yani ülkeler dağılırken o oralardaki önemli limanlara göz koyuyor. Yani Somaliland bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla İsrail'in tek başına oralarda hareket etmesi kolay değil. Yani Somali halkı bile, Somaliland halkı bile İsrail'den nefret eder. Yani Müslüman olan kimse İsrail'i istemez. Dolayısıyla orada aracı ülkelere ihtiyaç var. O aracı ülkelerden bir tanesi de Birleşik Arap Emirlikleri. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri takşak ilişki içinde birbirlerinin menfaatlerini gözetiyorlar, birlikte hareket ediyorlar gerekirse. Dolayısıyla böyle bir durum var. Ama ben dediğiniz gibi bu arayışın, yani Somaliland'ın işte bağımsızlık arayışının şeyle, başarıyla taşlanacağını pek düşünmüyorum. Yani uluslararası camia orada yeni bir devleti kabul etmiyor. Arap ülkeleri bilindiği gibi Somali tam Arapça konuşmasa bile Arap Birliği'nin üyelerinden bir tanesi. Dolayısıyla Arap Birliği o bağlamda şeye, Somali'ye de taahhütleri olan bir yapı Somali'ye. Ondan dolayı Somaliland'ı Arap ülkeleri arasında, İslam ülkeleri arasında pek fazla destekleyecek ülke bulunmuyor. Kala kala tek seçenekleri İsrail kalıyor. İsrail'in ömrü de sınırlı olduğunu her zaman söylüyoruz.
1: Teşekkürler hocam. Bu haftaki konularımız bitti. Sizin eklemek istedikleriniz varsa buyurunuz.
2: Kısaca Salı günü itibariyle yeni yıla, yeni yıla 1448 yılına giriyoruz. 1447 yılına tamamladık. Bazıları yeni yılla alakalı olarak iyimser. Diyorlar ki 1447 yılı elem yılıydı. Yani acılarla dolu bir yıldı. Sonuç itibariyle Gazze'de, Mazze'de, hatta işte oldu, yaşandı. İran'la Amerika arasında, İsrail arasında vuruşmalar vesaire yakalandı, şey yaşandı. Bu yıl ise 1448 yılı ise inşallah hayırlar, emel, yani umut getirecek deniliyor. Ama gelinen süreçten çabuk çıkılması da kolay değil. Belki 1448 yılı daha şey olabilir, daha rahat bir yıl olabilir. İklim de onu haber veriyor. Gerçi dünyanın iklimi her yerde değişiyor ama Türkiye'de vesaire hala dediğim gibi yaz ayak basmış değiliz. Yani sıcaklarla çok fazla karşılaşmadık. Ilıman gidiyor iklim vesaire. 15. yüzyıl, Hicri yüzyıl Müslümanlar açısından hem muat hem de tehlikeler barındıran bir yüzyıl. Bilindiği gibi 1400 Hicri yılın, Hicri asrın diyelim, yılın değil de 1400 Hicri asrın başında, 1400 yılında Kabe basılmıştı. Kabe işte Cüheyman isimli bir adam ve taraftarları işte Mekke'ye iddiasıyla Kabe'yi bu şekilde basmışlardı. Dolayısıyla 1400 Hicri yılı kapılarını bu olayla birlikte açmıştı. Bu olay başlangıcı teşkil etmişti. Şimdi neredeyse 15. yüzyılın ikinci yarısına giriyoruz. Yani iki yıl sonra 1450 Hicri yılını bu şekilde kutlamış olacağız veya değerlendirmiş olacağız, anmış olacağız vesaire. Şimdiye kadar çok fazla bir iyileşme görülmedi ama olaylar hızlanabilir, iyileşme olabilir. 15. yüzyılı böyle iyimser olarak değerlendiren de çok yazar vardı. Bunlardan bir tanesi Enver Zündi'ydi. Başkaları da var. 15. yüzyıl Ala Meşarifül Kanil Hamis Aşar diye bir kitap yazmış. Rahmetli oldu kendisi. Yani 15. yüzyılın ne derler ona, ufkunda diye kitapları var. Türkçe'ye de çevirdi hatta kitapları falan. İyimser bir adamdı. Allah rahmet eylesin. İnşallah o kalan umutlar bundan sonraki yıllarda bu şekilde hayata geçer, devreye girer. İslam alemi mutlu, mesut, bahtiyar olur. İslam dünyası toparlanırsa her şey olur. Dewey'nin bir ifadesi var. Ya Araplar Amerika'dan daha büyük ama farkında değiller. Niye? Araplar kendi aralarında çekişiyorlar ondan dolayı. Yoksa yüz ölçümüne bakın Amerika'dan büyük. Nüfusuna bakın Amerika'dan büyük. Ama onları sıfırla çarpın. Son sözlerim Muhammed Gazali'nin sözleri olsun. Şöyle diyordu. İslam'ı çıkarın, Arapları sıfırla çarpın. Yani Arapları güçlü kılan İslam kimliği. İslam kimliğinden uzaklaştıkları müddetçe, uzaklaştıkça dediğim gibi güçlerinden de uzaklaşıyorlar. Yani güçlerini kaybediyorlar tabir caizse. Onun için yolların sonu başa dönmektir deniliyor. İnşallah başa dönerlerse, asrı saadet anlayışına, iklimine dönerlerse o zaman dünyada saklı yerlerine de yeniden kavuşurlar.
1: Teşekkürler hocam. Değerli dinleyenler, bugün de programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta nasip olursa tekrar bir araya geleceğiz.
0: Dış politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
2: Reklamları dinlediniz.
1: peygambere indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman onun hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Onlar, "Ey Rabbimiz, iman ettik, bizi de şahitlerden yaz," derler. Hem biz Rabbimizin bizi iyi kişilerle birlikte cennete sokmasını arzulayıp dururken, neden Allah'a ve hak olarak bize gelen şeylere inanmayalım? Böyle demeleri sebebiyle Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerle mükafatlandırmıştır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte iyilik yapanların mükafatı budur.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş, fakat ilminden fayda görmemişti. Allah, onların peygamberine şöyle vahyetti. Şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Felak 1-5. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki, sığınırım yükselen şafağın Rabbine, onun yarattıklarının şerrinden ve bastıran zifiri karanlığın şerrinden, karanlık işlere düşkün tüm insanların şerrinden ve kıskançlık duyduğunda kıskancın şerrinden.

0: İlah Allah, Önder Resulullah, Din İslam'dır, Anayasa Kur'an diyen, 355 gün iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden özel bir radyom var. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan, iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
0: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
3: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
2: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
0: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
5: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
6: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
9: Saat 11.
10: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
9: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Senden önce de gönderdiğimiz elçiler, kendilerine vahyettiğimiz bir kısım adamlardan başka bir varlık değildiler. Eğer bu konuları bilmiyorsanız, ilim adamlarına sorunuz.

Evet, belgeler, mucizeler ve kitaplarla gönderdik onları. Sana da ey Resulüm, bu zikri indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara açıklayasın. Umulur ki düşünüp anlarlar.

0: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
1: Şer planları hazırlayanlar emin mi oldular? Allah'ın kendilerini yerin dibine geçirmesinden yahut hiç ummadıkları bir yerden azabın gelmesinden yahut gezip dolaşırlarken Allah'ın kendilerini kıskıvrak yakalamasından, çünkü onlar kaçıp kurtulacak durumda değildirler.
0: اَوْ يَأْخُدَهُمْ عَلَى تَخَوْفٍ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ
1: Yahut da kendilerini korkuta korkuta, eksilte eksilte alıvermesinden emin mi oldular? Demek ki Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir.

var mı ki Allah'ın yarattığı şeylerin gölgeleri bile nasıl sağdan soldan sürünüp Allah'a secde ederek dönmektedir?

Hem göklerde ve yerde ne varsa hepsi, herhangi bir canlı olsun, melaike olsun, hepsi Allah'a secde eder, asla kibirlenmezler. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Üstlerindeki Rablerinden korkar ve kendilerine ne emredilirse onu yaparlar.

Göklerde ne var, yerde ne varsa hep O'nundur. İtaat daima O'nadır. Öyleyken Allah'tan başkasından mı korkuyorsun?

Hem sizde nimet namına ne varsa hepsi Allah'tandır. Kaldı ki size bir sıkıntı dokunduğunda da yalnız ona yalvarırsınız.

0: Ama sonra sizin o sıkıntınızı giderince, içinizden bir kısmı hemen Rablerine ortak koşarlar.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
0: İşte bunca nimete şükür yerine, neticede böyle nankörlük ederler. Şimdi bir süre eğlenin bakalım. Yakında başınıza gelecek akıbeti öğrenirsiniz.

0: Biz de kendilerine nasip ettiğimiz nimetlerimizden tutuyor, gerçek yüzünü kendilerinin de bilmedikleri o bilinçsiz putlara pay ayırıyorlar. Allah hakkı için uydurduğunuz bu iftiraların mutlaka hesabı sorulacaktır.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ
0: Allah'ın kızları olduğunu iddia ediyorlar. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Hoşlandıkları erkek çocuklarını ise kendilerine yakıştırırlar.

Müjdelendiği bu kötü haberin etkisiyle utanıp, eşinden dostundan saklanmaya çalışır. Şimdi ne yapsın? Hor, hakir, itilip kakılan bir bela olarak onu hayatta mı bıraksın, yoksa toprağa mı gömsün, ne yapsın diye kara kara düşünür. Dikkat ediniz! Ne fena hükümlerdi verdikleri bu hükümler!

ahirete inanmayanların böylesine kötü sıfatları vardır. En yüce sıfatlar ise Allah'ındır. Aziz O'dur, Hakim O. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer Allah zulümleri yüzünden insanları cezalandıracak olsaydı, dünyada tek canlı bile bırakmazdı. Fakat onları takdir ettiği bir vadeye kadar bekletir. Vadeleri gelince ne bir an öne alabilir, ne bir an erteleyebilirler.

0: yuhsinun.
1: Hem utanmadan kendilerinin beğenmedikleri şeyleri Allah'a yakıştırıyor, onun dinini, peygamberini hafife alıyorlar. Hem de en güzel akıbetin kendilerini beklediği yalanını uyduruyorlar. Beklesinler bakalım. Onlara olsa olsa ateş vardır. Hem de oraya gireceklerin başında olacaklardır.

Allah şahittir ki, biz senden önce birçok ümmete, kendilerine irşad etmeleri için rasuller gönderdik. Fakat şeytan, onların batıl işlerini kendilerine güzel gösterdi. Bu yüzden peygamberlerini yalancı saydılar. İşte şeytan, dünyada olduğu gibi, bugün de onların dostudur. Onlara gayet acı bir azap vardır.

Ey Resulüm! Sana bu kitabı indirmemiz, sırf onların hakkında ihtilaf ettikleri gerçekleri açıklaman ve sırf iman edecek kimselere hidayet ve rahmet olması içindir. Allah!

Allah gökten yağmur indirip onunla ölmüş olan yeryüzüne hayat verir. Elbette bunda gerçeğe kulak verecek kimseler için ibret ve delil vardır.

Doğrusu davarlarda da size deliller vardır. Zira size onların karınlarındaki işkembe ile kan arasından halis bir süt içiriyoruz ki, içenlerin boğazından afiyetle geçer.

Hurma ve üzümden hem sarhoşluk veren içki hem de güzel gıdalar elde edersiniz. Şüphesiz bunda aklını çalıştıran kimseler için alacak ibret vardır.

Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine göz göz ev, kovan

0: Sizi Allah yarattı. Sonra da sizi O öldürecek. İçinizden kimi bilgi sahibi olmasından sonra çocuk gibi bir şey bilmesin diye ömrün en fena dönemine vardırılır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeye kadirdir.
1: وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقَ فَمَنْ

Allah sizi maişet ve rızık hususunda kiminizi kiminize üstün kıldı. Nasipleri bol olanlar kendi nasiplerini kendileriyle eşit seviyeye inecek derecede yanlarında çalıştırdıkları köle ve hizmetçilere vermezler. O halde nasıl olur da Allah'ın nimetini, Allah'ın kendilerinin üzerindeki hakkını bile bile inkar ederler?

Allah kendilerinizden, insan kardeşlerinizden size eşler yarattı. Eşlerinizden size oğullar, torunlar verdi ve sizleri hoş, güzel gıdalarla besledi. Böyleyken onlar batıla inanıyor da Allah'ın bunca nimetlerini inkar mı ediyorlar?

0: يَعْلَمُونَ
1: Allah'tan başka kendilerine göklerden veya yerden zerre miktar rızık verme gücü olmayan ve bunu yapma ihtimali de bulunmayan bir takım nesnelere tapıyorlar.
0: فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
1: Artık bir takım benzetmelerle, temsillerle Allah'a benzerler icat etmeyin. Çünkü Allah benzeri olmadığını bilir. Ama siz bu gerçekleri bilmezsiniz.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Allah size bir temsil getiriyor. Bir tarafta bir şahsın kölesi olup hiçbir güç ve yetkisi olmayan aciz bir adam, öbür tarafta kendisine tarafımızdan bol bol rızık ve imkan nasip ettiğimiz bir zat ki o maldan gizli açık dilediği gibi harcayıp duruyor. Hiç bu ikisi eşit tutulabilir mi? Bütün hamdler, övgüye vesile olan her şey Allah'a aittir. Ne var ki onların çoğu bunu bilmezler.

bir yük. Ne tarafa gönderse hiçbir işe yaramaz. Şimdi hiç bu zavallı ile hakkı hakikati bilen, adaleti dile getirip gerçekleştiren, dosdoğru yol üzere ilerleyen bir insan eşit tutulabilir mi?

Allah bir de şu temsili getiriyor. İki kişi var. Birisi dilsiz, hiçbir şey beceremez. Efendisine sadece bir

Bütün göklerin ve yerin gaybını bilmek de Allah'a mahsustur. Kıyametin oluş işi ise başka değil, ancak göz açıp kapama yahut daha da kısa bir anda olup biter. Şüphe yok ki Allah her şeye kadir.

Allah sizi analarınızın karınlarından öyle bir halde çıkardı ki hiçbir şey bilmiyordunuz. Öyleyken size kulaklar, gözler, kalpler verdi ki şükredesiniz.

Gökyüzünün genişliğinde Allah'ın emrine ram olarak uçan kuşları görmezler mi? Bunları orada Allah'tan başkası tutmuyor. Elbette bunda iman edecek kimseler için çok deliller, çok işaretler vardır.

Allah evlerinizi sizin için bir huzur ocağı yaptı. Davarların derilerinden de gerek göçtüğünüz, gerek konakladığınız günlerde sizin için taşınması kolay evler, çadırlar, portatif evler nasip etti. O davarların yünlerinden, tüylerinden veya kıllarından bir süreye kadar faydalanacağınız, giyilecek, döşenecek ve kullanılacak eşyalar yapma imkanı verdi.

0: Allah, yarattığı şeylerin bir kısmında size gölgelikler, dağlarda da sizin için barınaklar yaptı. Sizi sıcaktan ve soğuktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar var etti. Böylece Allah, üzerinizdeki nimetlerini tamamlar ki, ona teslimiyetle itaat edesiniz.
1: فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ
0: Eğer bunca nimetlere rağmen yüz çevirirlerse, sen sorumlu değilsin. Çünkü senin açık tebliğden başka bir görevin yoktur.
1: يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ
0: Müşrikler, Allah'ın nimetini bilmekle beraber, bunları kendilerine veren Allah'tan başkasına ibadet etmekle bu nimetleri inkar ederler. Onların çoğu işte böyle nankördürler.

0: Gün gelir, o gün her ümmetten birer şahit getiririz. Artık ne o kâfirlere konuşmaları için izin verilir, ne de özür dileme imkanı bırakılır.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
0: O zalimler cehennem azabını görünce yalvarıp yakarırlar. Fakat ne azapları hafifletilir ne de kendilerine mühlet verilir.

0: Müşrikler orada şeriklerini görünce, "Yüce Rabbimiz, işte senden başka yalvardığımız, sana ortak saydığımız putlarımız. Onlar yok mu onlar? İşte onlar bizi şaşırttılar," der. Onlarsa bunların suratlarına şu sözü çarparlar: "Yalancının tekisiniz siz."
1: وَأَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
0: Ve o gün zalimler Allah'ın hükmüne teslim olur, uydurdukları tanrılar da kendilerini bırakıp ortalıkta görünmez olurlar.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Onlar ki kendileri kafir oldukları gibi başkalarını da Allah yolundan çevirirler. İşte başka insanları da ifsad ettikleri için onların cezalarını kat kat arttırırız.

Gün gelir her ümmetten kendilerine birer şahit getiririz. Seni de ümmetin üzerine bir şahit olarak getirip dinleriz. Ey Resulüm! İşte sana bu kutlu kitabı indirdik ki her şeyi açıklasın, doğru yolu göstersin. Allah'a teslimiyetle itaat edecek olanlara rahmetin ve müjdenin ta kendisi olsun.

0: المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: Allah adaleti, hatta adaletten de fazla olarak ihsanı, en güzel davranışı ve muhtaç oldukları şeyleri yakınlara vermeyi emreder. Hayasızlığı, çirkin işleri, zulüm ve tecavüzü yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.

Bir de sözleşme yaptığınızda, Allah'ın huzurunda verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kefil ederek bağlandığınız yeminleri tekit ettikten sonra bozmayın. Hiç şüphe yok ki Allah yaptığınız her şeyi bilir.

Bir topluluk, diğer bir topluluktan sayıca, nüfusça veya malca daha çok olduğu için, yeminlerinizi aranızda bir aldatma ve işi bozma sebebi kılıp da, ipliğini sağlamca büküp eğirdikten sonra çözen, böylece bütün emeğini boşa çıkaran ahmak kadının durumuna düşmeyin. Gerçekten Allah sizi bununla sözünüzü yerine getirmekle veya nüfuz ve servet çokluğu ile imtihan eder. Kıyamet günü de hakkında ihtilafa düşmüş olduğunuz şeyleri size açıklayacaktır.

dileseydi, sizin hepinizi bir tek ümmet yapardı. Lakin o, dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Şu kesin ki, sizler bütün yaptıklarınızdan sorguya çekileceksiniz.

Yeminlerinizi aranızda bir aldatma ve fesat aleti yapmayın ki, sonra ayağınız safa sağlam bastıktan sonra kayabilir. İnsanları Allah yolundan alıkoymanız sebebiyle kötülüğün cezasını tadarsınız. Ahirette de size pek büyük bir azap olur.

Allah'a verdiğiniz sözü değersiz bir menfaat karşılığında satmayın. Zira ahirette Allah nezdinde olan nimet, eğer bilirseniz, sizin için elbette daha hayırlıdır.

Sizin elinizdekiler tükenir ama Allah'ın elinde olanlar bakidir. Biz sabredenleri, işledikleri en güzel işleri esas alarak ödüllendirecek, kötülüklerini bağışlayacağız.

0: أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: Erkek olsun, kadın olsun, kim mümin olarak güzel işler yaparsa, elbette ona güzel bir hayat yaşatacak ve onları işledikleri en güzel işleri esas alarak ödüllendirecek, kötülüklerini bağışlayacağız.
0: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
1: İmdi Kur'an okuyacağın zaman o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.
0: اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Aslında iman edip Rablerine güvenen ve dayananlar üzerinde onun bir nüfuzu yoktur.

0: Biz bir ayetin yerine onun hükmünü neshedecek başka bir ayet getirdiğimiz zaman, ki Allah göndereceği ayetleri pek iyi bilmektedir, onlar sen iftiracının tekisin dediler. Hayır, hiç de öyle değil. Onların çoğu işin gerçeğini bilmiyorlar.
1: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
0: Söyle onlara, iman edenlere tam bir sebat vermek ve Allah'a teslimiyet gösterecek Müslümanlara bir hidayet ve müjde olmak üzere Kur'an'ı Rabbin tarafından gerçek olarak getiren Ruhul Kudüs'tür.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ

Biz onların peygamber hakkında mutlaka ona öğreten bir insan vardır dediklerini pek iyi biliyoruz. Hakikatten uzaklaşarak tahminle kendisine yöneldikleri şahsın dili yabancı bir dildir. Halbuki bu Kur'an açık bir Arapça ifadedir.

Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler var ya, onlar inkârı tercih ettikleri müddetçe Allah onları hidayete erdirmez. Onlara gayet acı bir azap vardır.

Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlerdir ki, uydurdukları yalanı Allah'a mal ederler. İşte yalancıların ta kendileri onlardır.

0: Kalbi imanla dolu olarak mutmain iken, dini inkar etmeye mecbur bırakılıp da yalnız dilleriyle inkar sözünü söyleyenler hariç, kim imanından sonra Allah'ı inkar ederek gönlünü inkara açar, göğsüne küfrü yerleştirirse, onlara Allah tarafından bir gazap hem de müthiş bir azap vardır.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
0: Çünkü onlar dünya hayatını ahirete üstün tutmuşlar, ahiretlerini dünyalarına feda etmişlerdir. Ve çünkü onlar inkârı tercih ettikleri müddetçe Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez.

0: Bunlar o kimselerdir ki Allah onların kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemiştir. İşte hakkı göremeyen gafiller onlardır.
1: La jarama annahum fil ahireti humul khasirun.
0: Hiç şüphe yok ki ahirette de hüsrana uğrayanlar onlar olacaktır.

0: Bundan sonra şunu bil ki, şüphesiz senin Rabbin mihnet ve işkenceye, zulme ve baskıya uğradıktan sonra mücahede edip sabreden, ardından da hicret edenlerle beraberdir. Evet, Rabbin onların bütün bu güzel hareketlerine karşılık elbette onları bağışlayıp ihsanda bulunacaktır. Çünkü O gafurdur, rahimdir.
1: يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
0: Gün gelecek, herkes sadece kendisini kurtarmaya bakacak, gözü başkasını görmeyecek, her şahsa yaptıklarının karşılığı tam tamına ödenecek, kendilerine asla haksızlık edilmeyecektir.
1: وَضَرْبَ

Allah şöyle bir temsil getirir. Bir şehir halkı vardı. Güvenlik ve huzur içindeydi. Rızıkları her yandan bol bol rahatça geliyordu. Derken Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Allah da halkının işlediği suçlar sebebiyle o şehre açlığı ve korkuyu tattırdı. Açlık ve korku elbise gibi kaplayıverdi bütün vücutlarını.

Onlara içlerinden bir peygamber geldi. Onlar onu yalancı saydılar. Derken onlar zulümlerine devam ederken, çok geçmeden azap kendilerini kıskıvrak yakaladı.

Onun için siz Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve hoş olarak yiyin. Yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, O'nun nimetlerine şükredin.

0: Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini haram kıldı. Ama kim çaresiz kalırsa, zaruret miktarını aşmayarak ve başkasının hakkına da tecavüz etmeyerek haram kılınan şeyden yerse, bunda günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.
1: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
0: Kendi dillerinizin yalan yanlış nitelendirmesiyle uydurduğunuz yalanı Allah'a mal ederek bu helaldir, şu haramdır demeyin. Çünkü Allah adına yalan söyleyenler asla iflah olmazlar.
1: Meta'un qalilun ve lehum azabun alim.
0: Onların bütün bulacakları dünyanın azıcık bir zevkidir. Onlara gayet acı bir azap vardır.

Yahudilere de daha önce sana bildirdiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Bununla biz onlara zulmetmedik. Lakin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.

Bundan sonra şunu bil ki, Rabbin cahillik sebebiyle fenalık yapan, peşinden tövbe edip halini ve işini düzeltenleri bağışlar. Rabbin onların bu hallerinden sonra elbette gafur ve rahim olduğunu gösterir.

0: Gerçekten İbrahim, hak dine yönelen, Allah'a itaat üzere bulunan tek başına bir ümmet, bütün hayırlı halleri kendinde toplayan bir önder idi. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı.
1: Şakiran li en'umihi ictebâhu ve hedâhu ilâ sirâsin mustakîm.
0: Allah'ın nimetlerine şükreden bir zat idi. Çünkü Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.
1: وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
0: Biz ona dünyada iyilik verdik. Elbette o, ahirette de salihlerden olacaktır.

Sonra da sana vahyettik ki, doğru yola yönelerek İbrahim'in dinine tabi ol. Zira o müşriklerden değildi.

0: Sebt, cumartesi tatili ancak onda ihtilaf edenlere farz edilmişti. Rabbin kıyamet günü ihtilaf ettikleri hususlarda onlar hakkında elbette hükmünü verecektir.
1: اُدْعُ اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِضَةِ الْحَسَنَةِ

Sen insanları Allah yoluna hikmetle, güzel ve makul öğütlerle davet et. Gerektiği zaman da onlarla en güzel tarzda mücadele et. Rabbin elbette yolundan sapanları en iyi bildiği gibi kimlerin doğru yola geleceğini de pek iyi bilir.

Ceza verecek olursanız, size yapılan muamelenin misliyle cezalandırın. Ama eğer bu hususta sabrederseniz, bilin ki bu, sabredenler için daha hayırlıdır.

0: sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Kâfirlerin yüz çevirmelerinden mahzun olma. Yaptıkları hilelerden dolayı da telaş edip darlanma.
1: اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ
0: Çünkü Allah fenalıktan korunanlar ve hep güzel davrananlarla beraberdir.
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيلًا
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
5: Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
8: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
6: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
2: Reklamları dinlediniz.
11: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına,
1: umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
11: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
12: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
13: Özel FM www.özelfm.net Özel FM.net

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince, işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Kur'an nedir? Muhterem Müslümanlar, İlahi kitaplar 104 tanedir. Bunlardan yüzü sahifeler halindedir ki Hazreti Adem'e, Hazreti Şit'e, Hazreti İdris'e ve Hazreti İbrahim'e gönderilmiştir. Dördü de büyük kitap olarak Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti Davud'a Zebur, Hazreti İsa'ya İncil, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de Kur'an-ı Kerim Arapça olarak vahyedilmiştir. Kur'an okumak anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim bir benzerini meydana getirmekten insanları ve cinleri aciz bırakan, peygamberimize vahiy yoluyla gelen, harflerle yazılı bulunan, nesillerden nesle tevatüren nakledilen ve tilaveti ibadet olan bir ilahi kelamdır. Bu tariften de anlaşıldığı gibi Kur'an'ın benzeri getirilemez. Kur'an, Allah Celle Celaluhu tarafından Cebrail aleyhisselam aracılığıyla ve vahiy yoluyla gönderilmiştir. İki kapak arasında alınan Kur'an sahifelerinin tümüne Mushaf adı verilir. Kur'an tevatür yoluyla gelmiştir. Kur'an'ı okumak ibadettir. Son din İslam, son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, son kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Bunlardan sonra başka din, başka peygamber, başka kitap ve artık vahiy de gelmeyecektir. Kur'an-ı Kerim Ahzab Suresi Ayet 40. Allah Celle Celaluhu bizden Kur'an'ın yaşanmasını istiyor, yaşanması gayretini göstermemizi istiyor. Bunu malımızı, canımızı feda ederek sağlamamız isteniyor. Niye malımızı, canımızı feda edemiyoruz? Eksiğiz, noksanız. Bizim bu noksanlığımızı giderecek olan Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz manen ölmüş kafirlere gönderildi. Peygamberimiz onlara Kur'an'ı okudu, onları Kur'an'la diriltti. Manen öleni diriltecek olan Kur'an'dır. Ölmüş kalpleri canlandıran yegane vasıta Kur'an'dır. Şura Suresi Ayet 52. Onun için ruhların ruhu Kur'an'dır. Ona sarılan canlıdır. Yolundan sapmışların doğru yolu bulması Kur'an'la olacaktır. Doğru yolda olanların yükselişi yine Kur'an'la olacaktır. Peki yaşanan hayat nizamı olarak gelen Kur'an nerede? Kendi elleriyle Kur'an'a hayat hakkı tanımayanların sonu cidden karanlıktır. Kur'an'dan uzaklaşan toplumlarda gasp, hırsızlık, soygunculuk, hortumculuk, huzursuzluk süratle artar. Hepimiz bu dertten muzdarip değil miyiz? Istırabımızı giderecek olan Kur'an'dır. Muhterem Müslümanlar! Kur'an'a bağlı olmayan bütün başlar serseridir. Kur'an Allah'ın nurudur. Kim bu nuru söndürmek için üflerse o cehennemdeki alevlerini arttırır. Kurbağa sesinden su bulanmaz. Kur'an'a saygı Allah'a saygıdır. Kur'an'a saygısızlık Allah'a saygısızlıktır. Herkes ona saygısı ölçüsünde yüksektir. Osman Gazi Kur'an'a olan saygısıyla yükselmiştir. Kur'an-ı Kerim'i sıkıntısı anında başvurulan rahatlama vasıtası olarak görmek ona ihanettir. Kur'an'ı yalnızca yaşama ilkelerinin bütünü olarak görmek asıl müminin harcıdır. Kur'an Allah'ın insanlara verdiği belgedir. Hesaplaşmak Kur'an'a göre yapılacaktır. Müslümanlar, hepimiz Kur'an'ı öğreneceğiz, öğreteceğiz ve yürüyen birer Kur'an olacağız.
içinde bulunduğumuz zulmetten kurtuluşun yolu budur. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.

0: biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum, eşuddu ala ayadikum, abusul arda tahtani alikum, ve akulu afdikum, ve ahdikum diya'ini.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
1: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
11: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
1: Reklamları dinlediniz.
13: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
14: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
15: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
16: Canlı performans, ayet istek programı.
17: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.
18: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa, kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair, kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala, sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
15: Özel FM.
19: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
15: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
20: Canlı performans.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler, aziz dostlarımız. 103.2 frekansından Özel FM stüdyolarından canlı yayın destek programıyla sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla programımıza başlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Evet kıymetli dinleyiciler, Rabbimizin kelamına kulak vereceğiz, gönül vereceğiz. Hemhal olup yorulacağız, mayalanacağız. Mayamızı Rabbimizin kelamından alarak yolumuza devam edeceğiz. Emrolunduğumuz gibi dost doğru olmaya, sırat-ı mustakim üzere yol almaya, rızayı bariye ulaşmaya, cennet yolunda yarışmaya inşallah hep birlikte gayret ediyoruz. Cehd içerisinde bulunuyoruz. Rabbim gayretimizi, mücadelemizi mübarek eylesin. Bu uğurda yar ve yardımcımız olsun diyelim. Rabbimizin kelamını sizlerin vesilesiyle yeryüzüne duyururuz kıymetli dinleyicilerimiz. Niyetimiz, gayemiz, yani misyonumuz, vizyonumuz Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin dininin yeryüzüne hakim olması. Karınca kararınca da olsa kaplumbağa hızıyla olsun ama emin adımlarla inşallah diyelim kıymetli dinleyicimiz. En güzel mücadele de budur. Evet, bugün de her zaman olduğu gibi programımızın muhtevası gereği siz kardeşlerimize sorularımızı gündeme getiriyorduk. Bugün de bir sorumuzu soracağız inşallah kardeşlerimize. Hangi ayet-i kerimemiz hangi surede geçtiğine dair soracağız. Gelen cevaplar mukabilinde iki kısmetli dinleyicimize yine ikişer adet nadide eser göndermiş olacağız. selamkitap.com ve BK yayınlarının katkılarıyla inşallah. Ve bugünkü sorumuz şu şekilde kıymetli dinleyicilerimiz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde mealen şöyle buyurdu. Ey insanlar, bütün yeryüzündeki nimetlerimden helal ve temiz olmak şartıyla yiyin. Ancak şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size belli bir düşmandır. Bu ayet-i kerimemiz hangi surede geçmekte? Kardeşler, sorumuz bu şekilde. Ve dediğimiz gibi gelen cevaplarımıza İki kısmetli dinleyeceğimizi bularak ikişer adet nadide eser göndermiş olacağız. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde uyardığı insanlığa seslendi. Yeryüzündeki bütün nimetlerimden yiyin, için, yalnız helal ve temiz olmasına dikkat edin. Bakın dikkat edin. Helal ve temiz. İkisi farklı kavramlar kardeşler. Helal ve temiz olmasına dikkat edin. Helal ve temiz olmak şartıyla yiyin. Ancak şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size belli bir düşmandır. Niye? Çünkü şeytan sizi helal ve temiz olan şeylerden uzaklaştırmaya çalışacak. Helal olan bir ürünü belki de temiz olarak, yani helalden yedirecek ama temiz olarak yedirmeyecek size. Şeytan bunun mücadelesini verecek. Şeytan bunun peşine düşecek. Allah Azze ve Celle de bizi uyarıyor. Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Bunu böyle bilin. Ona uymayın sakın. Onun vesveselerine kanmayın. O size yalnızca kötülüğü, çirkin ve hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emredecek diye Rabbimiz bizleri uyarıyor kardeşler. Ve diğer ayet-i kerimelere baktığımız zaman da yine birçok ayet-i kerimede bunu görmekteyiz. Şeytan dedi ki, Rabbim beni kışkırttığın şeye karşılık andolsun ben de yeryüzünde onlara sana baş kaldırmayı ve dünya tutkularını süsleyip çekici göstereceğim. Ve onların tümünü mutlaka kışkırtıp saptıracağım. Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna diyor kardeşler. Nerede geçiyor? Yine bu da bir ayet-i kerimede geçiyor tabii ki. Bu ayetin tefsirlerine bakacağız bu şekilde. Ya da ayeti ayetle tefsir edecek konuma gelirsek veya konumdaysak bu ayetler kullanılabilir kardeşler. Neydi? Hicr suresi 39 ve 40. ayet-i kerimeler. Şeytan da Rabbine şimdi Allah Azze ve Celle kullarına şeytan sizin apaçık düşmanınız dedi, uyardı. İnsanlara tabiri caizse tiyoyu, kopyayı verdi Rabbimiz Allah Azze ve Celle. İnsanların sapmamaları, ateşe doğru gitmemeleri, baş kaldırıp yoldan çıkmamaları için Allah Azze ve Celle bizi uyardı. Şeytan da dedi ki, Rabbim beni kışkırttığın şeye karşılık andolsun ben de yeryüzünde onlara sana baş kaldırmayı ve dünya tutkularını süsleyip çekici göstereceğim. Ve onların tümünü mutlaka kışkırtıp saptıracağım diyor şeytan. Ve şeytan şunu da çok iyi biliyor. Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna. Yani muhlis olanları saptıramam zaten. Elimden gelmez, gücüm yetmez diyor. Ama birçoğunu saptıracağım diyor. Şeytan sakın sizi Allah'ın yolundan alıkoymasın. Gerçekten o sizin için apaçık bir düşmandır diyor Rabbimiz bizlere beyanen kardeşler. İnşallah bunlara kulak kabartanlardan oluruz. Hele hele yaşadığımız şu coğrafyada ve yaz mevsiminin geldiği şu dönemde ne derler? Ekonominin tabiri caizse dibe vurduğu ve fahşa ve fuhşiyatın arttığı
helal ve harama dikkat edilmediği bir yerde, bir toprakta, bir coğrafyada Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın. Helal ve temiz olandan yemeyi, fahşa ve fuhşiyata göz dikmemeyi Rabbim bizlere nasip eylesin diyelim. Mücadelemiz bundan yana kardeşler. En büyük düşmanımız olan şeytana karşı mücadelemiz. Rabbim mücadelemizde bizi, gazamızı mübarek eylesin diyelim. Ve sorumuzu kardeşlerimize bu şekilde sormuş olduk. Hemen irtibat numaralarımızı hatırlatalım. 0216 611 0123 numaralı telefonu arayarak mesajlarınız varsa kısa mesajlarınızı, ayet isteklerinizi ve sorumuza cevabınızı bırakabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0553 047 67 24 0553 047 67 24 numaralı telefonun WhatsApp'ına ve SMS bölümüne mesajlarınızı yazabilirsiniz. Şimdi Bismillah diyoruz, mikrofonlarımızı Ezan-ı Muhammediye bırakıyoruz. Buyurun.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

Evet kıymetli dinleyicimiz, kısa bir aradan sonra birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ezan-ı Muhammediye'den sonra programımıza. Rabbim yapmış olduğumuz dualarımızı, kıldığımız namazlarımızı, bütün ibadetlerimizi ilahi dergahında kabul eylesin duası ile inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Ve irtibat numaralarımızı hatırlattık. İnşallah Fatiha suresine mikrofonlarımızı bırakacağız. Kur'an'ın arasına dinleyeceğiz. Buyurun, Bismillah.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. O Rahman Rahim'dir. Din gününün sahibi, maliki, hükümranıdır. Yalnız sana kulluk eder ve ancak senden yardım diler, medet umarız. Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Kendilerine lütfundan nimet verdiğin o kimselerin yoluna, sapmışların, gazaba uğramışların, yoldan çıkmışların yoluna değil. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fatiha suremizde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Rabbimiz Fatiha suresini idrak ederek hayatını aktaran kullarından eylesin cümlemize kardeşler. Çünkü her zaman söylüyoruz, bir kez daha dile getirmiş olalım. Belki yeni dinleyen dinleyicilerimiz vardır. Bilen kardeşlerimiz için de tekrar olmuş olsun. Neydi? Fatiha suresi 6236 ayetin özü ve özeti olan bir sure kardeşler. Anlayanlar için, akledenler, aklını kullananlar, Rabbine haşyet duyanlar, Rabbine dönenler için. Dikkat edin, 6236 ayetin vermesi gereken mesajları 7 ayetlik bir surede, Fatiha suresinde, Kur'an'ın anası ve özü olan surede Rabbimiz bizlere vermektedir. 6236 ayet genel itibariyle baktığımız zaman Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin tek ve bir olduğunu ve övgülerin sadece ona layık olduğunu, onun için olduğunu bizlere beyan buyurur. Ki bu da Fatiha suresinin zaten birinci ayet kerimesi, ikinci ayet kerimesi bizlere vermektedir kardeşler. Mushafımıza göre ikinci ayet kerime. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Besmele birinci ayet kerime sayılıyor. Mushafımızdaki ayetlere göre konuşuruz. Tekrar söylüyorum, altını çiziyorum. İkinci ayet kerimemiz Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yani hamd, övme ve övülme. Övme ve övülmenin her türlüsü, en yücesi, zirvesi sadece alemlerin Rabbine aittir. Ve yine Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin rahmet ve merhametinden dolayı kardeşler, 6236 ayetteki rahmet ve merhameti gündeme getiren Rabbimiz Allah Azze ve Celle, Rahman ve Rahim ismi sıfatıyla

yarattığı kullardır. Kafirler, müşrikler, münafıklar ilahir çoğaltabilirsin. Son dönemde türemiş, yeni türemiş olan, yeni ne derler, kavramlar, izimler, ideolojiler ortaya çıkaran işte deistler, ateistler, neyse artık hepsi Allah'ın kullarıdır. Kabul etmeseler de. Çünkü Allah onları dilese, dilediği yerde, dilediği şekilde canlarını alabilir. Allah onları istediği şekilde yönlendirebilir, yönetebilir. O yüzden onlar kabul etmeseler de bu böyledir. Ama onlar görevlerini yerine getirmiyorlar. Bu da başka bir meseledir. Evet, Rahman ismi sıfatıyla bütün kullarına karşı merhametini gündeme getirerek onlara yaşama sevinci veriyor yine. Onlara fırsat tanıyor, onları rızıklandırıyor. Onlara zevk almaları için dünyada nimetlerini sunuyor. Bütün kullarını kapsayan Rahman ismi sıfatı. Ama Rahim ismi sıfatıyla sadece ve sadece ahirette, hesap gününde merhametli olan Rabbimiz Allah Azze ve Celle mümin kullarına karşı merhametini gündeme getirecek ve onları esirgeyecektir. Ayetler devam ediyor kardeşler. O yüzden Fatiha suresini saatlerce konuşabiliriz. Programımız da bu şekilde biter. O yüzden inşallah Fatiha suresini Rabbim dediğimiz gibi idrak ederek hayatını aktaran kullardan eylesin bizleri. Fatiha'mız bizim için aynı zamanda bir kurtuluş reçetesidir kardeşler. 6236 ayetin özetini hayatına aktaran insan zaten kurtulmuştur inşallah diyelim ve mesajlarımıza geçelim. Mesajlarımızda Erkan kardeşimiz mesajını iletmiş bizlere. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum abi. Sorumuzun cevabı Bakara suresi. Sizlerden Beyyine suresini istekte bulunmak istiyorum. Bir de bir Arapça neşeti var ve bir Türkçe neşet paylaştım sizlerle. Eşimle paylaşmak istiyorum. Cezaevinde yatan eşime Allah'tan merhamet dileyerek Rabbimin büyük nimeti olan imandan sonra bana en güzel nimet eşime selamlarımı iletiyorum demiş buradan. Allah razı olsun Erkan kardeşim. Notumuzu aldık. Rabbim esaretten kurtarsın. Bir kez daha dualarımızı gündeme getirmiş olalım. Rabbim hayırla sonuçlandırsın. İnşallah en kısa zamanda kavuşursunuz diyelim. Beyyine suresini istemiş kardeşimiz. Bir de Allah Azze ve Celle Mülk suresinde o ölümü ve hayatı amel davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O mutlak galip ve bağışlayıcıdır. Mülk suresi 2. Ey insanlar, muhakkak ki size Rabbinizden bir delil geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an indirdik. İşte Allah'a inanan ve onun Kur'an'daki buyruklarına tam sarılanları Allah kendi katından bir rahmet ve lütuf içinde cennetine koyacak ve onları sonu kendisine ulaşan doğru bir yola, İslam'a iletecektir. Nisa suresi 174 ve 175. ayetler mealini paylaşmış kardeşimiz. Bir ayet mealine daha bakalım inşallah. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru yola iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler bu Kur'an. Evet, bu Kur'an bizim için yol gösterici rehberdir kardeşler. Şüphesiz bu Kur'an sana ve kavmine bir hatırlatma, öğüt ve bir şereftir. Yakında ondan sorguya çekileceksiniz. Zuhruf suresi 44. ayet-i kerime. Yani kısacası şunu bilmeliyiz ki abi demiş, Kur'an eşittir hayatımız ve nefesimiz. Evet, Kur'an budur kardeşler. Kur'an için yaşamak, Kur'an için hayatını sonlandıran kullardan olmak ümidiyle diyelim ve bir başka mesajımıza geçelim. Emine Alıcı bacımız, Esselamu Aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Cevabımız Bakara suresinde geçmekte. İstek olarak da Tur suresi 48. ayet-i kerimeyi yayınlar mısınız? Allah Celle Celaluhu'ya emanet olunuz diyerek mesajını noktalamış. Mustafa Beyazkaya kardeşim, selamun aleyküm, hayırlı bereketli yayınlarınız olsun. Tüm Özel FM dinleyicilerine selam olsun. Nisa suresi 1 ve 5. ayetler arasını yayınlar mısınız? Allah'a emanet olun diyerek mesajını noktalamış ve Bakara suresi 256. ayet mealini bizlerle paylaşmış kardeşimiz. Dinde zorlama yoktur çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa kopması mümkün olmayan, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Elhamdülillah. Amenna ve saddakna Mustafa kardeşim. Ve Beyyine suresine mikrofonlarımızı bırakıyoruz. Buyurun, Bismillah.

0: من خشي ربه. صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Ehli kitap ve müşriklerden o inkar edenler kendilerine kanıt gelinceye kadar ayrılacak değillerdi. Allah'ın bir Resulü içinde sağlam kitaplar bulunan temiz sayfalar okur. Kitap verilenler ancak kendilerine kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara sadece dini ona özgü kılarak hanifler olarak Allah'a ibadet etmeleri, namazı dosdoğru kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte dosdoğru olan din budur. Gerek ehli kitaptan gerekse de müşriklerden olsun, inkar edenler kesinlikle cehennem ateşindedirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar, evet onlar, yeryüzünün en kötüleridirler. İman edip yararlı ameller işleyenler ise, işte onlar, evet onlar, yeryüzünün en iyileridirler. Onların Rableri katında ödülleri altından ırmaklar akan adın cennetleridir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah onlardan hoşnut olmuştur. Onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte bu Rablerinden haşyet duyanlar içindir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle kardeşler, Beyyine suresi 8 ayetten oluşan Medine döneminde nazil olmuş bu suremizde mealen böyle buyurdu. Özellikle 5. ayet-i kerimeye dikkat çekmek istiyorum kardeşler. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek ve dini yalnız Allah'a has kılmak kaydıyla. Dini Allah'a has kılmak dinde ihlaslı olmak demektir kardeşler. Dinde samimi olmak demektir. Dini kendine veya başkasına göre değil, Allah'ın emrine uygun yaşamak, onun emirlerine aykırı olan emirleri ondan üstün tutmamak, aksi halde akla ve nefse uygun gelen şekliyle algılanan ve yaşanan İslam'da ehli kitabınki gibi Allah'ın dini olmaktan çıkar. Günümüzde olduğu gibi. Herkes kendi keyfine göre bir İslam yaşamaya çalışıyor. Kendi nefsine göre, kendi hevasına göre bir İslam ortaya koymaya çalışıyor. Yani tevafuktur. Geçenlerde bir, sanırım o futbol yorumcularından bir tanesiydi, bu TV ekranlarında çıkan, o anlatıyor. Yani biz Müslüman olduğumuzu zannediyorduk diyor. Yani oruç tutuyoruz ama önce oruç tutmuyorlarmış. Önce işte içki, kumar, fuhuş, eşiyle beraber her türlü pislik yapıyorlarmış. Daha sonrasında karar almışlar. Eşi karar almış daha doğrusu. Hanım kapanmış. Çok güzel bir şekilde namaza başlamış, ibadete başlamış. Eşi, yani erkek olan o futbol yorumcusu, tekrar içkiye, alkole, bilmem neye devam ediyor. Ama Müslüman olduğunu savunuyor. Diyor ki düşündüm, sonra taşındım. Ya eşim gece kalkıyor namaz kılıyor, sabah kalkıyor namaz kılıyor, işte kapanıyor ve şunu dikkat ediyor, buna dikkat ediyor. Ben de içiyorum veya işte fahşa fuhşiyata devam ediyorum vesaire. İkimiz de Müslüman olduğumuzu düşünüyoruz. İkimiz de Müslüman olduğumuzu savunuyoruz. İkimizden birimizin yanlış yaptığı malum yani. Bir tanesi yanlış. Sonra diyor düşündüm, taşındım ve bu şekilde yanlışı bularak kendim de geriye dönüş yaptım. Ve namazıma başladım. Alkolü bıraktık, şunu bıraktık vesaire. Yani çok enteresandır. Yine diyorum, o videosunu izledim. Short videolardan bir tanesi. Ve o adamın futbol yorumcularından birisi olduğunu düşünüyorum. Yani hatırlıyorum. Sosyeteden birisi. Rabbim hidayetlerini arttırsın. Rabbim hidayet etsin. Rabbim sayılarını arttırsın. İşte şunu demek istiyorum. Ama kendilerinin Müslüman olduklarını zannediyorlar. Alkol var, içki var, faiz var. Kumar var. Günümüzde de bunların birçoğu. %99'u Müslüman denilen şu ülke diyorlar ya. Diyorlar sadece. Yani zaten yok da öyle bir şey. %99, hadi %70 olsun fark etmez. %70 olan şu ülkede, yaşamış olduğumuz coğrafyada kardeşler, kendini İslam'a nispet eden nice, İslam'dan uzak, kendi heva ve heveslerine göre hareket ederek din yaşayan insanlar var ki, işte bunlar da tıpkı ehli kitabınki gibi din yaşıyorlar. Heva ve heveslerine göre. Allah'ın emrine uygun yaşamak değil, heva ve heveslerine göre. Onun emirlerine aykırı hareketler ederek, onun emirlerini, onun kanunlarını, kurallarını, Allah'ın kanunlarını, kurallarını devre dışı bırakarak, bu nasıl bir İslam'dır, bu nasıl bir anlayıştır, bu nasıl Müslümanlıktır demezler mi İslam insana? Yani ya sizde hata var ya bizde hata var diyeceğim. Bizde hata olması mümkün değil o noktada. Günahlarımız ayrı mesele. Ama biz neticede Kur'an'a ve Allah'ın emirlerine sarılmaya çalışan bir toplumuz. Hatalarımızı varsa da birbirimize hatırlatacağız, düzelteceğiz. Günahlarımız varsa da Rabbimizden tövbe edeceğiz ki vardır, mutlaka vardır. Bilerek veya bilmeyerek yaptığımız çok günahlarımız var. Allah'a tövbe edeceğiz. Bu başka bir şey. Ama bunları yokmuş gibi yaşayıp kendini İslam'a nispet etmek bambaşka bir şey. İşte Yahudileşme temayülü denilen veyahut da ehli kitap gibi dinini tahrif eden bir güruh, bir toplum olur insan. O yüzden 5. ayet-i kerimeye dikkat çekmek istedim. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek ve bu dini yalnız Allah'a has kılmak ile görevlendirildiler. Evet, mesajlarımıza döndük ve mesajlarımıza bakıyoruz. Tuğba Yeşilyurt bacımız mesajını iletmiş. Selamünaleyküm abi, cevabımız Bakara suresi, sizden Beyyine suresini istiyoruz demiş. Maşallah, az önce okuduk, tam üzerine denk gelmiş. Okurken zaten yazmış bacımız da, tevafuk oldu, Rabbim kabul eylesin. Rabbim bizleri, sizleri Rabbinin yanında kalmayı, onun için yaşamayı, onu razı etmek için var olanları hep korusun. Onları yaptıkları hatalardan hemen dönerek kendilerini koruyanları muhafaza eylesin Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Rabbimiz sizleri bizleri sevsin inşallah. Rabbime emanet olun demiş. Siz de ona emanet olun. Onu unutmayın inşallah diyoruz. Ve bir başka mesajımız, Murat Demir kardeşim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Rabbim programımızı bereketli kılsın abilerim. Sorumuzun cevabı Bakara suresinde yer almakta. Sizleri severek takip ediyoruz. Rabbim programınızı her daim muhafaza eylesin demiş. Amin. Ve biz sizlere de demiş. Amin inşallah kardeşim. Rabbim dualarınızı kabul etsin. Sizlerden Rum suresi 20 ve 25. ayet kerimeleri istiyorum demeyerek mesajını noktalamış. Ahmet Baki Alp abim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar kıymetli abim demiş. Sorumuzun cevabı Bakara suresinde geçmekte. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için seslendirir misin demiş Ahmet Baki Alp abim, inşallah diyelim. Ve sıradaki ayet-i kerimemiz Tur suresi 48. ayet-i kerime. Emine Alıcı bacımızın isteği, buyurun. Bismillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Nasbir li hukmi rabbim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Sen Rabbinin hükmüne sabret. Sen bizim gözetimimiz altındasın. Bir meclisten veya namaz için kalkacağın zaman Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir bölümünde ve yıldızların kaybolduğu zaman onu tesbih et. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Tur Suresi 48 ve 49. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyuruyor kıymetli dinleyicilerimiz. Rabbinin hükmüne sabret, çünkü sen gözetimimiz önündesin, gözetimimiz altındasın. Her kalktığın zaman bir topluluk içinden veya uykudan kalkınca veya namaza, kıyama kalkınca yahut Allah için davet ve tebliğe başladığında Rabbini hamd ile tesbih et. Kardeşler, malumdur zaten hepimizin yaptığı ve yapması gereken. Yani eve girişimizde, çıkışımızda bir toplum olarak veya işte sohbetlere başladığımızda, derse başladığımızda besmeleden sonra hamdele ve salveleyi gündeme getiriyoruz. Hamdele Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye, salvele ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirmek. Yani şu duamız zaten ki hutbe-i hace dediğimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devamlı yaptığı ve bizlere de öğrettiği, Tirmizi'de geçen veya diğer hadis kitaplarında yer alan Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in dediğimiz bu güzel duamız. Rabbim kabul buyursun cümle Müslümanlardan. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de bir meclisten kalkınca aynı zamanda Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk derdi. Yine Rabbini hamd eder, Rabbini tenzih eder Subhanek olarak ve ondan başka ilah olmadığını gündeme getirerek ona sığınmayı, estağfiruke ve etubu ileyk, ona sığınmayı bize öğretirdi kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Gecenin bir kısmında ve yıldızların kaybolup gitmesinden sonra ki sabah vaktidir kardeşler, onu tesbih et, namaz kıl. Malum bu ayet-i kerime, 49. ayet-i kerime de bizlere bunu öğretmektedir. İnşallah daha geniş bir şekilde tefsirlerine müracaat ederek ayetlerimizi güzel bir şekilde anlayanlardan oluruz kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, mesajlarımıza döndük tekrardan ve mesajlarımıza bakıyoruz. Erol Emre kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar kıymetli abilerim. Sorumuzun cevabı Bakara suresinde geçmekte. Nisa suresi 115 ve 116. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız? İnşallah onda notumuzu aldık. Ve mikrofonlarımızı Nisa suresi 1 ve 5. ayetlere Mustafa Beyazkaya kardeşimizin isteğine bıraktık.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan, o ikisinden birçok erkek ve kadın üreten Rabbinize karşı gelmekten sakının. Onun ve rahimdekilerinin hürmetine birbirinizden dilek dilediğiniz Allah'tan sakının. Çünkü o Allah üzerinizde gözcüdür. Allah'tan korkun da yetimlere mallarını verin. Temizi murdara, helali harama değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Eğer yetimlerin haklarını gözetmeyeceğinizden korkarsanız, size helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Eğer bu şekilde adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir tane veya sahibi olduğunuz cariyeyi alın, onunla evlenin. Bu zulme düşmemeniz için daha uygundur. Aldığınız kadınlara mehirlerini gönül hoşnutluğuyla verin. Şayet ondan bir bölümünü kendileri gönül hoşluğuyla size bağışlarsa, onu da içinize sine sine yiyin. Bununla birlikte Allah'ın sizi başına diktiği mallarınızı akılsızlara vermeyin. Bunlarda yapacağınız tasarrufla onları besleyin, onları giydirin. Kendilerine güzel güzel nasihat edin. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nisa suresi 1 ve 5. ayet-i kerimelerde böyle beyan buyurdu. Kıymetli dinleyicimiz, her bir ayet ele alınıp tek tek incelenmesi gereken hüküm ayetlerdir kardeşlerin zamanında. Tekrar söylüyorum, hüküm ayetlerimiz, hukuk ayetlerimiz, aile hukuku, miras hukukunu barındıran Nisa suresi kardeşler, birçok ayeti. Zaten aile hukuku ve miras hukukunun yer aldığı ayetler Nisa suresindedir. Buradan hükümler çıkarılır. Mesela nikahladığınız kadınlara mehirlerini bağış olarak cömertçe verin. Mehir meselesi. Mehir meselesi başlı başına bir hukuktur aynı zamanda. İşte ne kadar vermemiz gerekir? Şu kadar mı, bu kadar mı? Yani şu kadar mehir istiyorlar, caiz midir hocam işte insana zulmetmek? İsteyebilir. Ama şunu unutmayalım ki isteyen tarafta, veren tarafta en azından kendi bulunmuş olduğu coğrafyadaki örfe göre hareket etmesi lazım. Kadının hakkıdır mehir hakkı. Allah'ın kantar kantar isteyeceklerini söylediği ayetler vardır. Ama gel gör ki şimdi Afrika tarafındasınız. Kantar kantar. Hadi Afrika'yı geçtim. Yaşadığımız olduğumuz coğrafyaya gelelim. Türkiye'ye gelelim. Türkiye'de kantar kantar. Kantar ne demek bilen var mı? Kantar, kilo kilo, kilo kilo altın, ya 50 gramı 100 gramı verenler var, veremeyenler var, düzeltiyorum. 50 gram 100 gram mehirleri veremeyenler var. Evet, yarım kilo veren vardır belki ama daha 1 kilo duymadım bugüne kadar, yarım kiloya kadar duydum. Ama veremeyenler var, o zaman evlenemeyecekler. Bu mu olması gerekiyor? Hayır. Örf topluma biraz da uygun olması lazım. İstenecek mehirler kimseye zulmedilmemesi açısından, ama imkan varsa tabii ki isteyebilir. Tekrar söylüyoruz, kadının hakkıdır, buna kimse bir şey yapamaz. Ayetleri iyi anlamamız lazım kardeşler. Hele hele mesela 3. ayet-i kerime Nisa suresi. Eğer yetimlerin haklarını gözetemeyeceğinizden korkarsanız, size helal olan kadınlardan ikişer üçer, yani ihtiyaç olduğu için kadınlardan ikişer üçer alın, dörder eş alın diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Ama dikkat edin, ayetin sonunu kimse kullanmaz kardeşler. Genelde Allah Azze ve Celle işte çift evliliği veya dörde kadar evliliği helal kılmıştır, caiz kılmıştır, ayet vardır, olması lazımdır, sanki farzmış gibi algılayanlar var. Farzmış gibi. Ama ayetin sonunu hiç kimse okumaz. Dikkat edin. Bir tane veya, bak dikkat edin, bir tanesi sizin için daha hayırlıdır. Veyahut da o da yoksa elinizde sahibi olduğunuz cariye ile evlenin. Bir tane. Bu en hayırlısı olanıdır. Bu da aynı zamanda zulme düşmemeniz içindir. Niyedir zulme düşmemeniz için? Şimdi 1-2-3 tane eş aldın. İslam hukukuna göre hepsinin hakkını verebilecek misin? Hepsinin hakkını muhafaza edebilecek misin? Koruyabilecek misin? Zulmetmeden birine. Mümkün mü? Allah Azze ve Celle bizi bizden daha iyi tanıyor kardeşler. Kimse bana ya işte efendim ben yaparım, ben ederim, ben işte şunu yaparım demesin. Allah Azze ve Celle böyle beyan buyuruyor kardeşler. Evet, dediğimiz gibi ayetlerin üzerinde çokça durulabilinir, konuşabilinir. Hemen mesajlarımıza döndük ve Ethem Albayrak abim mesajını iletmiş. Sinop Gerze'den selamünaleyküm kıymetli abim. Hayırlı bereketli yayınlarınız olsun inşallah. Sorumuzun cevabı Bakara suresi. İsteğim de Haşr suresinin son 5 ayetidir. Lev enzelne diye başlayan. Şimdiden teşekkür ederim. Rabbim sizleri var etsin. İnşallah Allah sizden razı olsun. Ümmeti Muhammed'e selam olsun. Allah razı olsun Ethem abim. Hakkınızı helal edin. Beni aramışsınız özel telefondan. Ulaşamadık, görüşemedik. İnşallah nasip olursa program sonunda bir görüşme sağlayabiliriz. Yoğunluğumuzdan dolayı görüşemedik Ethem abimizle. Beyaz kardeşimiz, hayırlı yayınlarınız olsun Özel FM ailesi. Abi vallahi bu zamanda öyle şeyler yaşıyoruz ki işin neresinden tutulacak ki? Bu konuların herkes elindekinin kıymetini bilsin yeter bence. Rabbim hayırlı güzel insanlar nasip etsin demiş. Amin. Allah razı olsun. Gerçekten öyle. Yaşadığımız olduğumuz coğrafyada ve yaşamış olduğumuz çağda bir karmaşa çağı kardeşler. Ama şunu unutmayalım ki bu karmaşanın içerisinden çıkacağımız en güzel rehber kitaptır, sünnettir. Kendi kendimize başaramayız bunu. Kimse akıl yürütmek, mantık yürütmek, şöyle yapmak, böyle yapmak değil. Kur'an'ı okuyor, Kur'an'ı da kendi yorumuyla güncellemeye çalışıyor ve onunla aydınlanmaya veya onunla kurtuluşa ulaşmaya çalışıyor. Yaşamış olduğumuz coğrafyadaki stresten, psikoloji bozukluğundan, aile düzeninden yine değil. Kardeşler, Peygamber Efendimiz'in uygulaması var. Tekrar söylüyorum. Kur'an bize yaşamak için gönderilen kitap, Peygamber'in uygulaması ise o yaşamayı nasıl yapacağımızı bize öğreten kitaptır, hadisler. Evet, Kur'an uyulması gereken bir kitap ama Kur'an'ın nasıl uyulacağını, Kur'an'a nasıl yaklaşacağımızı bize öğreten de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat edeceğiz, ona uyacağız, onu uygulayacağız ki kurtuluş erenlerden olalım. Bizim üzerimize düşen görev neyse onu yapacağız. Fazlasına karışmayacağız kardeşler. Fazlasına yürümeyeceğiz. Yok ben başarırım, ben çözerim, ben hallederim. Kardeş, Peygamber sana nasıl öğrettiyse o şekilde yap. Aksini yaparsan bocalarsın, yorulursun, çamura batarsın. Evet, bir başka mesajımıza bakalım. Erkan kardeşimiz tekrardan, abi sana zahmet Arapça ve Türkçe ezgileri paylaştığımda ismini hatırlat, hanımım bilsin demiş. Sana zahmet, çok teşekkür ederiz demiş Erkan kardeşimiz. Eyvallah. Yani inşallah dinliyordur bacımız da cezaevinde bizleri. Selam olsun kendilerine. Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Sabır ihsan eylesin. Bir an önce esaretten kurtarsın. Harun Duman kardeşim, selamünaleyküm abi. Hayırlı yayınlar diliyorum. Şahit medya olarak sizlere kulak veriyoruz demiş. Maşallah, barekallah. Rabbim çalışmalarınızı bereketli eylesin. Şahit medya grubuna Rabbim ayaklarınızı İslam üzere sabit kılsın kıymetli kardeşim ve sayılarınızı arttırsın diyelim. Nur Demir bacımız, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Bakara suresinde geçmekte. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için de seslenirim size demiş hocam. İnşallah diyelim ve Rum suresine mikrofonlarımızı bırakacağız. 20 ve 25. ayetleri dinliyoruz. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Onun varlığının delillerinden biri de sizi topraktan yaratmasıdır. Sonra siz yeryüzünde gezip dolaşan birer beşer oldunuz. Onun varlığının delillerinden bir diğeri de kendilerine ısınırsınız diye kendinizden size eşler yaratmış olmasıdır. Aranıza sevgi ve acıma duygusu yerleştirmiştir. Şüphesiz bunda düşünen bir topluluk için deliller vardır. Onun varlığının delillerinden bir başkası da göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı farklı oluşudur. Şüphesiz bunda bilginler için deliller vardır. Onun varlığının delillerinden biri de geceleyin, gündüzleyin uyumanız, çalışıp onun ihsan ve ikramından nasip aramanızdır. Şüphesiz bunda dinleyen bir topluluk için deliller vardır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Rum Suresi 20 ve 23. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Vaktimizin darlığından dolayı kardeşimiz 25'e kadar okuyamadık. Onun varlığının delillerinden biri de yine hem korku hem de ümit veren şimşeği göstermesi, gökten bir su indirmesi, bununla ölümünden sonra toprağı diriltmesi, o koca koca odunlar içerisinden, kardeşler dikkat edin, koca koca odunlar, kalaslar içerisinden meyveler çıkarması, rengarenk, tatlı, ekşi ve yine onun delillerinden bir diğeri de göğün ve yerin onun emri iradesiyle yerlerinde durmalarıdır. Allahu Ekber. Allah Azze ve Celle'nin delillerini ortaya koyduğu ve Allah Azze ve Celle'nin kendi gücünü, kudretini gösterdiği bize ayetlerini beyan etti Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Rabbim ibret alanlardan eylesin. Özellikle dikkat edin, 21. ayet-i kerimede ısınırsınız diye birbirinize, kendinizden size eşler yaratması, huzur oluşması için, saadet oluşması için acıma duygusunu da yerleştirdi kalplerimize kardeşler. Evet, kısa aramız gelmiş diyor İlyas kardeşimiz. Kısa aramıza gideceğiz ama mesajlarımıza bakalım inşallah. Mesajlarımız var mı? Alaaddin kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Bağcılar'dan yazıyoruz sizlere. Alaaddin Atiz kardeşimiz, Allah razı olsun. Furkan suresi 30 ve 32. ayet-i kerimeyi istiyorum. Sorumuzun cevabı Bakara suresinde geçmekte. Allah'a emanet olun, dua eder, dua beklerim demiş. Allah razı olsun kıymetli kardeşim. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Sen de dualarda bizleri unutma inşallah. Bir başka mesajımız, Selahattin Yüksel kardeşimiz Bağcılar'dan yazmış, asansörcü. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Bakara suresinde geçmekte. Sizleri Allah için seviyoruz. Bakara Süt'ten Ferit kardeşimize selamlarımızı iletiyoruz buradan demiş ki tevafuk. Ferit kardeşim de hemen mesajını göndermiş altında. Selamünaleyküm kıymetli abilerim. Sorumuzun cevabı Bakara suresi. Sizi Allah için seviyoruz demiş. Süt dağıtımına ve tavuk satışlarımız devam ediyor. Sucuk, tavuk, yumurta, süt. Maşallah, barekallah. Siparişlerimizi alıyoruz ve dağıtıyoruz. Rabbim bereketli eylesin, helalinden temiz eylesin inşallah kıymetli kardeşlerim. Sorumuzun cevabını Bakara suresi demiş, notumuzu aldık ve mikrofonlarımızı kısa aramıza bıraktık inşallah.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
8: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah.

Yükü ağır olunca insanın sevdası da duruluyor. Faydasız şehirlerde yaşlanıyorken beden. Hayat böyle işte. Kimi düğüne bakar, kimi de cenazeye.

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Canlı performans.

Evet kıymetli izleyicimiz, kısa bir aradan sonra birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Erkan kardeşimizin cezaevinde tutuklu eşi için istemiş olduğu, Kadir Dağdilen kardeşimizin yazmış olduğu bir neşede dinledik. Eşlerimize karşı inşallah sevgimiz ve muhabbetimiz artsın aynı zamanda. Rabbim esaretten kurtarsın, tekrardan bacımızı söylüyoruz ve dua bekliyoruz diğer kardeşlerimizden de. Bacımız için, tüm esaret altında bulunan kardeşlerimiz için. Evet, mesajlarımıza tekrardan dönüyoruz ve mesajlarımızda Şahit Medya ailesi olarak Özel FM'i dinliyor, kıymetli yayınlarınıza istifade ile takip ediyoruz demiş. Rabbimiz sesinize hayra vesile kılsın, bereketli yayınlar diliyoruz, selam ve dualarla demişler Şahit Medya ailesi olarak. Rabbim sizlerin de işlerinizi bereketli kılsın kıymetli kardeşlerim. Rabbim sayınızı artırsın. Rabbim sizin de sesinizi, yazılarınızı, çalışmalarınızı yeryüzüne, dünyaya duyursun. Hiç fark etmez kim bu işte gönül vermiş, Allah'ın dini yeryüzüne hakim olsun diye mücadele etmişse, karınca kararınca da olsa, kaplumbağa hızıyla da olsa, Rabbim azimlerimizi daim eylesin, kalplerimizi sebat üzere eylesin, ayaklarımızı sabit kılsın ve bu uğurda mücadele aşkımızı, mücadele ruhumuzu tabiri caizse kamçılasın Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Mesajlarımıza döndük. Tekrardan mesajlarımıza şöyle bir bakıyoruz kardeşler. Erkan kardeşim, çok teşekkür ederim abi. Allah sizden razı olsun demiş. Allah'ım amin. Rabbim cümlemizden razı olsun kıymetli kardeşim. Ersin Özer abim, Özer Metal'den bizlere kulak veriyorlarmış. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Bakara suresinde geçmekte. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için de seslendirir misiniz demiş. Özer Metal ailesi olarak sizleri dinliyoruz. Eyvallah. Ergün Özer abime de selam olsun. Adem Özer kardeşimize, haseten çalışanlarınızın tümüne selam olsun. Hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyoruz. TV'de Diriliş Bacımız, dünya baştan sona bir saatlik kedere bile değmez. Evet. Dünya baştan sona bir saatlik kedere bile değmez. O halde sana fayda vermeyecek dert ve üzüntülerle kendini yorma. Zira kaygı yarının acısını engellemez, sadece bugünün huzurunu çalar. İbn-i Kayyım el-Cevziye'nin o güzel sözlerinden yine paylaşmış bacımız. Allah razı olsun, gerçekten öyle. Kaygı yarının acısını engellemez, sadece bugünün huzurunu çalar. Bilgimiz olsun kardeşler. Esselamu Aleyküm Nusret abi. Sizden Nahl suresi 32. ayet-i kerime istiyorum. Sorumuzun cevabı Bakara suresinde geçmekte. Fi emanillah diyerek mesajını noktalamış. Notumuzu aldık ve mikrofonlarımızı Nisa suresine bıraktık. 115 ve 116. ayetleri dinliyoruz. Buyurun Bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Kim de hak kendisine açıkça belli olduktan sonra peygambere muhalefet eder, müminlerin yolunun dışında başka bir yola girip giderse, biz onu gittiği yöne bırakır, kendisini cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir gidiş yeridir. Doğrusu Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Onun dışındaki günahları ise dilediğine bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa o gerçekten çok derin bir sapıklığa dalmış olur. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nisa suresi 115 ve 116. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyuruyor kıymetli dinleyicilerimiz. Kim de hak kendisine açıkça belli olduktan sonra peygambere muhalefet eder. Bakın dikkat edin kardeşler, hak kendisine açıkça belli olmuş, anlatılmış, hak kendisine ulaşmış, hakkı görmüş, hakkı biliyor. İslam'ın kurallarına, İslam'ın kaidelerine hakim olmuş, yani bilmiş. Ve ondan sonra ne yapmış? Peygambere muhalefet etmiş. Beğenmemiş. Kendisi bir usul çizmeye çalışmış. Peygamberin yolunu beğenmemiş. Müminlerin yolunun dışında başka bir yola girmiş o kişi. Allah Azze ve Celle diyor ki biz onu gittiği o yöne bırakırız. Kendisini de cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir gidiş yeridir. Ki o kişi Allah'a şirk koşmuştur aynı zamanda. Doğrusu Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Niye şirk koştu? Nefsini şirk koştu. O hevasını ilah edineni görmedin mi? Furkan suresi 43. ayet-i kerimeye bakın. Hevalar ilahlaştırılabiliyor kardeşler. Hevasını kişi Allah'a şirk koşabiliyor. Ki sade hevası değil. Bu bir örnekti sadece. Başkaları da var. Reislerini, liderlerini, krallarını ilahlaştıranlar, Allah'a şirk koşanlar. Efendilerini, hocalarını, önderlerini fark etmez kim olursa olsun, atalarını ilahlaştıranlar, Allah'a şirk koşanlar ve kendilerini İslam'a nispet edenler, Allah bunları asla bağışlamayacak. Asla. Şirk asla bağışlanmayacak kardeşler. İstedikleri kadar namaz kılsınlar, oruç tutsunlar, hacca gitsinler. Abinin bir tanesi bana demişti ki sen namaz kılanlar için böyle demiştin radyo programında falan, işte namazları boşa gitmiştir falan. E gitmiştir. Şirk koşmuşsa namaz boşa gitmiştir zaten. Kimse kusura bakmasın. Hatta özür diliyorum, sözümü geri alıyorum. Herkes kusura baksın eğer bu kusursa. Herkes baksın bu kusura. Şirk koşan bir kimsenin yaptığı hiçbir amel karşılık görmeyecek kardeşler. Değer görmeyecek. Allah Azze ve Celle Furkan suresi 23. ayet-i kerimesinde beyan buyurduğu gibi onların amelleri getirilecek, toz duman edilecek onların göz önünde. Toz duman. Efendim öyle deme, adam 5 vakit namazını kılıyor ama Kur'an okuyor. O Kur'an gırtlaktan aşağı geçmemiş ki, ne işe yarayacak? Hani babaannemin bir sözü vardı diyor, o Kur'an diyor onun gözünü kör etsin diyor. Yani Kur'an kişinin gözünü kör etmez de, Kur'an onun gözünü kör etsin diyor. Okudukları hiç mi fayda vermiyor kendisine? Böyle beddua ederdi, kızardı bazen insanlara. Nankör olan insanlara. Evet, söyleyecek çok sözümüz var kardeşler. Allah Azze ve Celle kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamayacak. Ama bunun dışında günah işleyenler için Allah Azze ve Celle yine mümin kullarının tevbelerini kabul edeceğini, yeter ki kulları dönsün, ona tevbe etsin, ondan bağışlanma dilesin, Allah onları bağışlayacağını beyan buyuruyor. Deniz kardeşim yazmış. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli kardeşlerim. Kanada'dayım demiş. Sizleri dinlemekteyiz. Sizi uzun zamandır göremiyoruz demiş. Eyvallah abim, göremezsin. Ya görüntülü arayacaksın görüşmek için ya da İstanbul'a geleceksin. Deniz kardeşim biz Kanada'ya gelemiyoruz. Eyvallah, selam olsun Deniz kardeşimize de Kanada'dan. Rabbim yardımcılar olsun. Ahmet Aydoğdu abimiz, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Bakara suresi. İmam İbnül Kayyim rahimeullah şöyle demiştir: kul namazdayken kıldığı namazdan kendisine kalan yalnızca aklını verip şuurunda olarak kıldığı kısımdır. Onun ömründen kendisine kalan da yalnızca Allah ile ve onun için olduğu zaman dilimidir. Allah'a emanet olun, selam ve dua ile demiş. Sen de ona emanet ol, onu unutma kıymetli abim. İşte konuştuğumuz tam da konu üzerine bina edilecek sözlerdir bunlar kardeşler. Ki İslam'ın hakikati budur zaten. Kardeşimize tevafuk, yani ben tam konuşurken yazmış ya da konuşmadan önce yazmış. Ben de onun üzerine konuşmuşum, böyle bir denklem olmuş diyelim. Bir başka mesajımız var mı? Yok. Hemen mikrofonlarımızı Haşr suresine çevirdik. 21 ve 24. ayetlerdeyiz. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Biz eğer bu Kur'an'ı dağın üzerine indirseydik kesinlikle sen o dağın Allah korkusundan başını eğip çatladığını görürdün. O benzetmeler, o örnek olaylar yok mu? Biz onları insanlara düşünsünler diye anlatıyoruz. O Allah ki, o öyle Allah ki, ondan başka ilah yoktur. Gaybı, görünmeyeni bilir. Şehadeti, görüneni de bilir. O Rahman, Rahim'dir. O öyle Allah ki ondan başka tapılacak ilah yoktur. Her şeyin sahibi ve tek yöneticisi, gayet kutsal, her türlü eksiklikten uzak, iman ve emniyet veren, gözetip koruyan, onurlu, şanlı, şerefli, zor kullanarak düzelten çok büyük odur. Allah o müşriklerin ortak koştuklarından münezzehtir. O öyle Allah ki yoktan yaratan, temiz ve sağlam yaratan, dilediği şekilde en güzel tarzda biçimlendirendir. En güzel isimler O'nundur. Bütün göklerdekiler ve yerdekiler hep O'nu tesbih ederler. O onurlu, şereflidir. Yaptığını sağlam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunandır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Haşr suresi 21 ve 24. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Özellikle son 3 ayeti dinlerken durak yapılan ara cümlelerde ve sonlarında amenna ve saddakna, inandık ve tasdik ettik diyerek karşılıkta bulunabiliriz kardeşler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim sabah ve akşam 3 defa Euzu billahi semi'il alimi mineşşeytanirracim dedikten sonra bu 3 ayeti okursa kendisine sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar görevlendirilmiş melekler mağfiret diler buyurmuştur. Başka rivayetlerde 70 bin melek olduğu söylenir kardeşler. Euzu billahi semi'il alimi mineşşeytanirracim diyerek 3 defa tekrarlıyoruz, sonra besmele çekip son 3 ayeti okuyoruz. Yani huvallahu lezzi diye başlayan 3 ayetimiz okuyoruz sabah vaktinde. İlla sabah namaz olması şart değil. Sabah namazından sonra evden çıkarken, yolda yürürken, sabah namazın hemen arkasında fark etmez. Ya da akşam eve dönerken, evde otururken, akşam namazını kıldıktan sonra, yatmadan önce vesaire, çoğaltabiliriz bunları. Bu 3 ayet okuyan kimseye sabahtan akşama kadar, akşamdan da sabaha kadar mağfiret dileyen, görevlendirilmiş mağfiret dileyen melekler vardır kardeşler. Evet, mesajlarımıza devam edelim ve mesajlarımıza bakalım. Ahmet Şahin abim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyoruz Ümraniye'den demiş. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli abim. Sorumuzun cevabı Bakara suresinde geçmekte. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için de seslendirir misiniz demiş. İnşallah ondan notumuzu almış olduk. Ve bir başka mesajımız var mı? Yok. Hemen mikrofonlarımızı Furkan suresine çevirdik. 30 ve 32. ayetlerdeyiz. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber de, ey Rabbim, benim halkım bu Kur'an'ı terk edip ona uymadı, mahcur bıraktı diyecektir. Böylece her peygamber için günahkarlardan bir düşman yapmışızdır. Rabbin yol gösterici olarak da yardımcı olarak da yeter. İnkar edenler, Kur'an ona bir bütün olarak indirilmedi değil miydi dediler. Biz Kur'an'ı böyle indirerek onu senin kalbine yerleştirmek istiyoruz. Onu sana ağır ağır güzel olarak okuduk. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Furkan Suresi 30 ve 32. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Peygamber de Rabbine şikayette bulunarak, kardeşler, benim kavmim bu Kur'an'ı okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta men edip onu terk ettiler. Fakat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak indirildiği için diğerleri gibi kavmine beddua etmedi, kardeşler. Resulüm, sana olduğu gibi her peygambere aynı şekilde onlara uymayan günahkarlardan bir düşman var ettik. Rabbimiz Allah Azze ve Celle buyuruyor. Ancak dert edinme. Doğru yolu gösterici ve yardımcı olarak Rabbin sana yeter. Demek ki Kur'an'ın ve İslam'ın hayatına hakim olmasına karşı müminlere kendi kavminden düşmanlık yapanlar da çıkacaktır, kardeşler. O yüzden buna karşı hazırlıklı olacağız. Teyakkuzlu olacağız. Ama boş durmayacağız. Çalışacağız. Aynı zamanda başımıza gelen

Eyvallah. Deniz kardeşim Kanada'dan bizlere kulak veriyormuş. Eyvallah. Kur'an dinliyoruz. Elhamdülillah. Kıymetli kardeşime selam olsun, Deniz kardeşimize. Net üzerinden, internet üzerinden bizi dinliyor, bize kulak veriyor. Rabbim bereketli eylesin inşallah hayatınızı, iman üzere ayaklarınızı sabit kılsın. Almanya'ya uzanalım. Mahmut Eroğlu abimiz. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hayırlı yayınlar diliyorum. Bereketli yayınlar diliyorum demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli abim. Aleyküm selam ve rahmetullah dedik. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizler için seslendirirseniz seviniriz. Dua eder, dua bekleriz. Aynı zamanda Rabbim esaret altındaki az önce bahsettiğiniz bacımıza ve tüm esaret altındaki mümin ve mümine kardeşlerimizi kurtarsın. Rabbim bu zalimlerin zulmüne bir an evvel son versin. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyorum. Şafak 5 hafta. Maşallah. Şafak 5 hafta inşallah. 5 hafta sonra izin yoluna çıkacağız. Görüşmek ümidiyle. Allah Celle Celaluhu'ya emanet olunuz demiş. Sen de ona emanet ol. Onu unutma kıymetli abim. İnşallah başımız gözümüz üzerinde yeriniz var. Buyurun, hoş safa getirirsiniz. Ve bir başka mesajımız bizlere ulaşmış. Özden Plastik'ten kardeşlerimiz yazmışlar. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, hayırlı işleriniz olsun. Ben Özden Plastik'ten Emre Han sektöründeki değerli firmalara ulaşıp çalışmalar yapıyoruz. Rabbim programımızı bereketli kılsın demiş. İnşallah. Kardeşim sizlerin de bereketli eylesin işlerinizi. Bir başka mesajımız da Mustafa Eren Beylikdüzü'nden kardeşimiz yazmış. Vaktimiz azaldı ama selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Kayınpederim rahatsız, onun için dua ederseniz sevinirim demiş. Sıradaki ayet-i kerimeyi tüm hasta kardeşlerimize şifa niyetiyle istiyorum demiş. Allah'a emanet olun. Mustafa Eren kardeşimiz İstanbul Beylikdüzü'nden yazmış. Rabbim şifalar versin. Kayınpederinize ve tüm kardeşlerimize diyelim. Nahl suresine 32. ayet-i kerimemiz var. Ona kulak verelim inşallah. Bir ayet-i kerimemiz. Ondan sonra da Asr suresiyle noktalamış olacağız. Buyurun, Nahl suresindeyiz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Onlar meleklerin canlarını güzel güzel aldıklarıdır. Onlara selam size. Yaptıklarınızın karşılığı olarak cennete girin derler. Evet. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun kardeşler. Cennet nimetlerini kazanan kullar için Nahl Suresi 32. ayet-i kerimeyi bizlere beyan buyurdu ki 31, 30, 29 geriye doğru meleklerin canlarını aldıklarını ve güzel güzel aldıklarını bizlere beyan buyurur Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Herhangi mesajımız yok. Hemen mikrofonlarımızı Asr Suresi'ne çevirelim ve tüm dinleyicilerimiz için buyurun Bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Asra andolsun insan hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, birbirine hakkı, sabrı tavsiye eden müstesna. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Asr suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Rabbim okuduklarımızı anlamayı, hayatımıza aktarmayı, nakış nakış nakşederek işlemeyi, sonra tekrar tekrar birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye noktasında tavsiye etmeyi nasip eylesin. Bugün de programımızı bu şekilde noktalamış olduk. Gelen cevaplarımıza bakalım şöyle bir. 21 mesaj gelmiş kardeşlerimizden. Bir kardeşimiz cevapsız kalmış ve 20 kardeşimizden inşallah iki kısmetli dinleyicimizi bulacağız. Bakalım bugünkü kısmetli dinleyicimiz kim olacak? Ve bugünkü sorumuzun cevabı kardeşler çok önemli ve dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi. Ki Rabbimizin

emridir aynı zamanda. Unutmayın, Rabbimiz Bakara suresi 168. ayet-i kerimesinde mealen şöyle buyurmakta: ey insanlar, bütün yeryüzündeki nimetlerimden helal ve temiz olmak şartıyla yiyin. Helal ve temiz olanlardan yiyin. Ancak şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü şeytan size belli bir düşmandır. Şeytan sizi kandırır, sizi yoldan çıkarır kardeşler. Şeytan kendisi cehenneme sürüklendiği gibi yanında insanları da sürüklemek ister. Görevi budur zaten aynı zamanda. O size hep çirkin ve pis şeyleri emreder diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri sizlere söyletmek ister. Yani inkarı gündeme getirir. Ya bu da olur mu canım? Ne alakası var? Hangi çağda, hangi devirde yaşıyoruz? Faizsiz iş mi yapılır? Kredisiz iş mi yapılır? Kredisiz araba mı alınır? Kredisiz ev mi alınır? Kimin gücü yeter buna? Gibi söylemleri gündeme getirir şeytan. Abi şeytan değil, bizim akrabalar söylüyor o tür söylemleri. Şeytan onu zaten halt etmiş. Alt etmiş, yani kazanmış. Şeytanın askeri olmuş senin akraban, benim akrabam fark etmez. Şeytanın ağzıyla konuşuyorlar. Yoksa biz şeytanı görecek, şeytanın sesini duyacak değiliz zaten. Şeytan söylettiriyor. Rabbim bizleri muhafaza eylesin kardeşler. Ya bu sıcakta işte çocuk nasıl giysin o kapalı elbiseyi, ya da şeyi nasıl kapasın, onda yaşı kaç ki, 15-16, evlendiği zaman kapanır. Yapmayın kardeşler. Çocuklarınızı, çocuklarımızı ateşlere atmayalım. Ya da sabah namaza, ya işte yorgun kalkamıyor çocuk, sabah kalkamazsa sonra kalksın kılsın. Daha onun yaşı kaç ki, 13-14. Yok öyle bir şey. Müslüman kadın hava şartlarına göre değil, haya şartlarına göre kıyafetini giyer. Gençler ve müminler de Allah Azze ve Celle'nin emrine göre hareket ederler. Programımızı bu şekilde noktalamış olduk. Rabbim amel eden kullarından eylesin cümlemizi. Ve iki kardeşimizi bulacağız. Bakalım bugün iki kardeşimiz kim olacak? Bir, İlyas kardeşimizden numara isteyeceğiz ama Mustafa Beyazkaya kardeşim 15 olsun demiş. Bakalım. 14-15'te Özgen Plastik var. Son dakikada bize mesaj gönderen kardeşimizdi. Bir numarada İlyas kardeşimizden rica edelim. Göremedim pardon. 5 diyor. Sağlık olsun Yakup kardeşim. İnşallah. Eyvallah. Yazmaya devam etsen. 5'e bakalım. 5'te de Ferit Ege kardeşimiz var. İnşallah bizlere ulaşırlarsa hediyelerini göndeririz. Rabbim okuyup amel edenlerden eylesin. Yakup Baran kardeşim bizlere mesajını iletiyor. Allah razı olsun kıymetli kardeşim. Gönüllerimiz bir olsun. Yakup'cum. Selamünaleyküm abi demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Abi yetişemedim ya demiş programa. Adnan abiyle beraber tesisat işinde çalışıyorum. 14 yaşındayım. Oldun mu 14 Yakup? Maşallah. Yakup'u tanıdığımızda 7-8 yaşındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam babasıyla süt satıyordu. Şimdi tesisat içinde çalışıyorum demiş. Tabii abi demiş, 14 yaşındayım artık. Maşallah, barikallah. Rabbim ayaklarını İslam üzere sabit kılsın. Seni kötülüklerden, kötülerin şerrinden korusun. Bu dünyada, ahirette güzelliklerle karşılaştırsın. Adnan abimize de selam olsun diyelim. Sizlere emanetleri zayi etmeyen en emini, alemlerin Rabbine emanet ediyoruz. Yarın tekrar görüşebilmek ümidiyle inşallah. Esen kalın, sağlıcakla, hoş kalın inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.

0: Gönlünde ne varsa ya Resulallah, sana zafer verinceye, fetih ihsan edinceye dek Allah, önünde kılıç sallamaya ya da ölmeye bu uğurda. Uzat elini ya Resulallah, işte ellerim, beyat ederim, söz veririm.
1: Ellerimi tut ya Resulallah, önünde çarpışmaktan, uğrunda ölmekten yüz çevirmemeye,
2: yeryüzünde kula kulluk ortadan kalkıncaya, şehadete ya da zafere kadar dövüşmeye.
1: Allah'ın adı üstüne yemin ederim.
3: Kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
4: Özel efem. Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
5: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
6: Canlı performans, ayet istek programı.
7: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
4: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
6: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz. İman edenler ve iyi amellerde bulunanlar, işte onlar cennet ehlidir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada kalplerinde bulunan kini çıkarıp atarız. Onların altlarından ırmaklar akar. Bizi buna erdiren Allah'a hamdolsun.
9: Eğer Allah bizi doğru yola sevk etmeseydi, biz doğru yola erişemezdik. Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara şöyle seslenilir: İşte size cennet. Yaptıklarınıza karşılık buna varis oldunuz.

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Davut peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin, derler.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
5: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
5: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
15: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
16: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Geçen hafta yeni bir bahse başlamıştık. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'e öğrettiği bilgiler, ilimler üzerine konuşuyorduk. Şurada kaldık. İlel ihtivai ala durubil ulumi ve fünunil ma'arifi kettibbi vel ibareti vel feraidi vel hisabi vel nesebi ve gayri zalike minel ulumi mimmettehaze ehlu hazihil ma'arifi kelamehu sallallahu aleyhi ve selleme fiha budveten ve usulen fi ilmi. Müellifimiz Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, diyor ki Allah Teala Fahri Kainat Efendimiz'e çeşitli ilimler öğretmiştir. Ne gibi ilimler öğretmiştir? Misal de veriyor. Tıp ilmini diyor mesela öğretmiştir. Tıbb-ı Nebevi diyoruz ya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği tedavi şekiller. Rüya tabiri ilmini öğretmiştir. Feraiz yani miras taksimi ilmini öğretmiştir. Hesap ilmini ve soy bilgisi ilimlerini, benzeri ilimleri öğretmiştir. Bunların hepsini Allah Teala onun gönlüne ilham etmiştir. Kalbine ilham etmiştir. Ve şunu söylüyor müellifimiz, bu ilimlerde derin bilgi sahibi olan kimseler, alimler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koyduğu bu ilimlerden faydalanmak suretiyle kendilerini yetiştirmişlerdir. Diğer alimler Efendimizin öğrettiği bu ilimlerden istifadeyle sahalarında yetişmişlerdir. Şimdi misal verdi, şu ilim, şu ilim diye. Mesela rüya ilmi dedi. Vel ibara, ibara diye geçti. İbara tabir, rüya tabiri diyoruz ya. O demektir. Ke kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem. Er-ru'ya li evveli abir ve hiye ala ricli ta'ir. Müellifimiz rüya konusunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği rüya konusunda birkaç hadis naklediyor bize. Mesela biri şu hadisi şerif. Rüya ilk tabir edildiği şekilde çıkar. Rüya gördünüz. Birini anlatıyorsunuz. O nasıl tabir ederse rüya genellikle öyle çıkar. Biraz açıklayacağım onu. Anlatılmadıkça da gerçekleşmez. Rüya, kötü bir rüya gördünüz mesela. Onu anlatmayacaksınız. Anlatmadığınız sürece de o rüya gerçekleşmez. Fahri Kainat Efendimiz rüyanın herkese anlatılmasını doğru bulmuyor. Bazıları acul oluyor, aceleci tabiatları öyle. Efendim, gördüğü rüyayı birine anlatmadan ölür adam adeta. Karnı şişer. Halbuki rüyayı kime anlatacaksın, kime anlatmayacaksın? Bunun da bir usulü vardır. Kim o rüyayı tabir edebilecekse onu anlatmak lazım. Gördüğün rüyayı münasebetsiz bir komşuna anlatıp da onu olumsuz manada yorumlaması senin aleyhin olur. Efendimiz, rüya sevilen adama anlatılmalıdır. Buyur. Çünkü sevdiğin adam o rüyayı senin aleyhin de tabir etmez. Ya iyiye yorar veya hayır olur inşallah der. Sükût eder. Yani bu bize de ders. Biri bize bir şey anlattı, illa yorumlamaya çalışmayalım. Biliyorsak rüya tabirini anlatalım. Bilmiyorsak hayır olur rüyanın inşallah deyip geçelim. Kötü bir rüya görüldüğünde bu rüya kimseye anlatılmamalı. Hiç kimseye. Çünkü diyor Peygamber Efendimiz, rüya anlatılmazsa gerçekleşmez. Ve kavluhu er rüya selasun. Rüya hakkun ve rüya yuhaddisu biha er-raculu nefsehu ve rüya tahzinun mineşşeytan. Bunu sonra konuşalım. Efendimiz buyuruyor ki rüya üç kısımdır. Biri hak ve gerçek olan rüyalardır. Doğrudur. Allah Teala sana onu belli bir maksat için göstermiştir ve gerçekleşecektir. Biz bunlara salih rüya diyoruz. Güzel rüya. İkincisi, insanın içinden geçen düşünceler dolayısıyla gördüğü rüyadır. Akşam yatarken aklın bir şeye takılmıştır. Veya gündüz boyunca aklından bir şeyler geçiyordur. Onun neticesinde gördüğünüz rüya olabilir. Efendim. Üçüncüsü de şeytanın insanı üzmek için gösterdiği rüyalardır. Böyle buyuruyor Efendimiz. Şimdi sevgili kardeşlerim, adamın biri Peygamber Efendimiz'e gördüğü bir rüyayı anlattı. Dedi ki, rüyamda başım kesilmişti dedi. Böyle bir rüya gördüm. Başımı kesmişler, önüme düşmüş. Seyyid-i Kainat Efendimiz güldü ve ona şunu söyledi. Şeytan birinizde eğlenir. Rüyasında eğlenir ve böyle rüyalar gösterir. Böyle rüya gören kimse onu kim başkasına anlatmasın buyuruyor. Bunu kimse yani içinde kalsın. Çünkü kötü yorum aleyhte tecelli eder. Peki ne yapmalı başka? Allah'a sığınmalıdır. Böyle bir rüya gören kimse Allah'a sığınmalıdır. Sağ tarafına yatıyorsa sol tarafına dönmelidir. Sol tarafına yatıyorsa sağ tarafına dönmelidir. Bu da Efendimizin tavsiyesi. Peki, bu da bitti. Efendimiz ve Allah Teala'nın öğrettiği ilimleri konuşuyoruz. Ve kavluhu izâ tekârebe zamanu lem teket rü'yel mü'min teksibu. Fahri Cihan aleyhi salavatur rahman Efendimiz buyuruyor ki bir hadis-i şerifinde, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası yalan çıkmaz. Sahih olarak tecelli eder. Zaten o devirde kıyamet yaklaştığında müminlerin sayısı oldukça az olacaktır. Allah Teala da onlara, o az sayıdaki mümine salih ve sadık rüyalar gösterecektir. Bunun için onların rüyası Efendimizin buyurduğu gibi yalan çıkmaz. Ve kavluhu, bir başka hadisi şerif şöyle, aslu kullu da'in el berade. Fahri Cihan Efendimiz buyuruyor ki, bütün hastalıkların başı aşırı yemek. Aşırı yemek yemek. Böyle böyle. Tabii ki midenin bir hazmetme gücü vardır. Siz ona fazlaca yüklendiniz mi sıkıntıya sokarsınız. Fazlasını hazmedemez. Aşırı yemek de çeşitli hastalıklara yol açar. Onun için ölçülü. Her şeyde ölçülü olacağız. Az yemek, az uyumak, az konuşmak. Prensip bu. Az yemek, az konuşmak, az uyumak. Evet. Ve ma ruviye anhu fi hadisi Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu min kavlihi el ma'idetu havdul beden vel urugu ileyha varidetu. Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ettiği söylenen bir söz vardır. Şöyledir. Demiş ki Ebu Hureyre, belki de Efendimiz'den duymuştur. Efendim, mide bedenin havuzudur. Damarlar oraya doğru gider. Vücuttaki damarlar mideye doğru gider. Böyle bir şey söylemiş Ebu Hureyre radıyallahu anh. Müellifimiz diyor ki ve in kana haza hadisen la nusahhihuhu li dafihi ve kevnihi mevduan tekelleme aleyhi darakutni. Evet. Bu hadis hakkında Kadı İyaz müellifimiz diyor ki bu rivayet zayıftır. Hatta bazı muhaddislere göre de mevzudur. Mevzu nedir? Uydurma. Nitekim ünlü Şifai Şerif şarihi Ali Yülkari, aynı zamanda o büyük bir hadis üstadıdır. Onun El Esrarul Merfu'a fil Ahadisil Mevdu'a diye de bir mevzu hadislere dair kitabı vardır. Bunu oraya almış. Mevzu diyor yani. Müellifimiz diyor ki Kadı İyaz, bu sebeple biz bu rivayeti sahih kabul etmiyoruz. Zaten ünlü muhaddis Dârekutnî de bu rivayeti tenkit etmiştir diyor. Pekala. Ve kavluhu, Efendimizin şöyle bir hadis-i şerifi var. Hayru ma tedaveytum bihi es-sa'ud ve'l-ledud ve'l-hicame ve'l-meşih. Bir başka hadis-i şerifi de Efendimizin şöyle. Tedavide kullandığınız ilaçların en iyisi burun damlasıdır buyurmuş. Nitekim Fahri Cihan Efendimiz de burnuna ilaç damlatmıştır. O devrin ilaçları. Buyuruyor ki başka bir ilaç da şuruptur. Şurup o zaman da var. Arapların yaptığı, hazırladığı bir şurup. Tabii bugünkü farklı, o günkü farklı. Ama demek ki bu şurup içme adeti eskiden beri var. Bir başka tedavi yöntemi kan aldırma. Hacamat dediğimiz şey. Böyle buyuruyor Efendimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de iki omuzunun arasında kan aldırırdı. Bir sonraki hadiste bu konuda açıklama gelecek. Bir de diyor Efendimiz, tedavide kullandığınız ilaçlardan biri de müshildir. Yani kabızlıktan kurtaran ilaçtır. Evet, bu Tıbb-ı Nebevi dediğimiz kitap mevzuya dair sevgili kardeşlerim, alimlerimizin birçok kitapları vardır. Bunların bir kısmı Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Bu hacamatla ilgili buyuruyor ki Efendimiz, ve hayrul hicameti yevme seb'a aşrate ve tis'a aşrate ve ihda ve işri. Kan aldırmanın en faydalı olduğu günler şu günlerdir. Hicri aylara göre. Ayın 17'si, 19'u ve 21. Hicri ayların 17'si, 19'u ve 21'i kan aldırmak için en uygun günlerdir buyuruyor Efendimiz. Ve fil udil hindiyi seb'atü eşfiye. Yine Efendimiz buyuruyor ki udi hindi diye bir ilaç var. Udi hindi bir ağaç türü efendim. Onda 7 şifa vardır buyuruyor. Bu Hindistan'da bulunan güzel kokulu bir bitkidir. Tadı biraz acıdır. Evet, o ağaçtan alınan bir alınarak yapılan bir ilaçtır bu. Udi hindi. Demin zikrettiğimiz mide ile ilgili bir hadisi şerif var. Bunu dikkatle dinleyelim. Ve kavluhu ma mele ebnu ademe vi'a'en şerran min batnın fe inkâne labütte fesülüsün litta'am vesülüsün lişşerab vesülüsün linnefes. İnsanların buyuruyor Efendimiz, İnsanların doldurduğu en tehlikeli kap midedir. Mide de bir kaptır. O da doldurulur ama en tehlikeli kap odur. Ve şuna dikkat buyurun. İnsan mutlaka yiyecekse midenin üçte birini yemeğe ayırmalıdır. Üçte birini içeceğe ayırmalıdır. Üçte birini de nefese, rahat nefes almak için ayırmalıdır. Üçte birini yemeğe, midenin üçte birini yemeğe ayıracağız. Üçte birini içeceğe, suya ayıracağız. Üçte birini de rahat nefes alabilmemiz için boş bırakacağız. Evet, mutlaka yiyecekse ifadesi dikkatinizi çekmelidir. Bir başka hadisinde buyuruyor ki Efendimiz, insanın belini doğrultacak kadar bir yiyecek nesine yetmez? Acaba belini doğrultacak kadar yiyecek ne kadardır? Öyle değil mi? Şimdi belini doğrultacak kadar yemek insanın nesine yetmez? Yeter buyuruyor. Şimdi onun ölçüsünü şu bu hadisten, okuduğumuz hadisten anlıyoruz. Mutlaka fazla yiyecekse buyuruyor. Mutlaka çok yemesi gerekiyorsa midesinin üçte birini yemeğe, üçte birini suya, üçte birini nefese ayır. Demek ki Efendimizin kastettiği insanın belini doğrultacak kadar yiyecek bundan daha az. Yani midenin üçte birine attığımız yiyecekten daha az alacak. Çünkü kendisi hep öyle yapmıştır. Günde bir vakit yiyeceği bazen bulmuş, bazen bulmamıştır. İnsana kendini ayakta tutacak kadar birkaç lokma yeter. Bugün bütün dertlerimiz çok yemekten kaynaklanmıyor. Evet, çok yiyoruz. Ondan sonra da zayıflamak için çeşitli yollara başvuruyoruz. Bu ne iştir ya? Evet, halimiz tuhaf. Yanlış yapıyoruz. Ve kavluhu ve kad su'ile an sebe'in. Bir başka hadisi şerif. Tarihi bir olay bu. Eracülün hüve em imraetün em ardun. Fekale racülün velede aşraten teyamene minhum siddetun ve teşaeme erbaatun. El hadis bitulihi. Uzun bir hadisi şeriftir de bu. Müellifimiz bu kadarını almış buraya. İki cihan güneşi Efendimiz bu hadisi şerifinde soy bilgisi hakkında bilgi veriyor. Nesep bilgisi. Araplar buna ensab ilmi diyorlar. Arapların çok önem verdiği bir ilim. Daha cahiliye döneminde, yani Efendimiz'den önceki devirlerde de en çok Arapların önem verdiği bir ilim. Bizim soyumuz kimden geliyor diye bunu merak ederlerdi ve bilirlerdi. Bu sahada da Hazreti Ebubekir üstattı. Ona gelir sorarlardı. Hazreti Ebubekir'in işinden çıkmadığı şeyleri de Efendimiz'e gelir sorarlardı. Evet. Ona da Allah Teala öğrettiği için o söylerdi. Bakınız ne buyuruyor. Şöyle sordular Efendimiz'e. Sebe kavmi var ya. Sebe, Kur'an-ı Kerim'de de Sebe suresi diye bir sure vardır. Bu bir erkek midir? Kadın mıdır? Sebe yoksa bir yer adı mıdır? Diye Efendimiz'e sordular. Kur'an-ı Kerim'in 34. suresi bu, Sebe suresi. Yemen civarında yaşayan bir kabile. Neml suresinde söze edilen Belkıs var ya, Melike Belkıs, işte o Sebe kavmini. Onlar Belkıs zamanında iman etmişlerdi. Fakat daha sonraları adet olduğu üzere Allah Teala kendilerine bol nimet verdi. Bol nimet verilen insanların çoğunun yaptığı gibi azdılar. İnsanların eline bol nimet geçti mi, zengin oldu mu efendim, hem etraftakiler

Çocuklarından 6 tanesi Yemen tarafında yaşardı. 4'ü de Suriye topraklarında yaşardı. Böyle buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle başladı, daha geniş cevap verdi de bu sebe hakkında müellifimiz bu kadarını almış buraya. Bu hadisi şerif Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin soy bilgisi hakkında, ensab ilmi hakkında da ne kadar derin bir malumata sahip olduğunu göstermektedir. Ekezalike cevabuhu fi nesebi kudaa ve gayri zalike min mazdarratil arab ala şuhliha bin nesebi ila sualihi amma ihtelefu fihi min zalik. Nebiler Sultanı Efendimiz'e Yemen'de yaşayan Kuzaa kabilesinin soyu hakkında bir soru sordu. Kuzaa, Kudaa kabilesi. Efendimiz bu soruya da genişçe cevap verdi. Araplar soy bilgisine demin de söylediğim gibi çok önem verirdi. Bu konuda anlaşmazlığa düştüklerinde Fahri Cihan Efendimiz'e gelirler, sorarlardı. Benim soyum nereye dayanıyor, filanın soyu şundan sonra nasıl devam ediyor filan gibisinden Efendimiz'e sorarlardı. Onun kimsenin cevabını bilmediği, bu sorulara verdiği cevaplar mucize mahiyetinde cevaplardır. Kimsenin bilmediği bir şey bu çünkü. Başkaları da bilmiyor. O sorulara Efendimiz cevap veriyor. Konumuz neydi? Allah Teala'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme öğrettiği ilimler, bilgiler, değil mi efendim? Konu konuşuyoruz. Ve kavluhu himyer ra'sul arab ve nabuha ve mezhic hametuha ve galsametuha vel ezd kahiluha ve cümcümetuha ve hemdan garibuha ve zirvetuha. Şimdi 4 ayrı büyük kabileden gelmişler, Efendimiz'e soru soruyorlar. Kendilerinin Araplar içerisindeki yerini öğrenmek istiyorlar. Efendimiz de bakınız nasıl cevap veriyor onlara. Hiçbirini gücendirmeyecek, hepsini memnun edecek cevaplar veriyor. Himyer kabilesi hakkında buyuruyor ki, şeref ve üstünlük Himyer kabilesindedir. Onlar Arapların başı ve dişleri gibidir buyuruyor. Bu kabile, Himyer kabilesi adeta Arapların başı ve dişleri gibi önemlidir. Yani her birine vücudun bir yerini anlatıyor ki her biri önemli yerler vücudumuzda. Mesih kabilesi hakkında da şöyle buyuruyor. Onlar başın tepe noktası ve boğaz gibidir. Bir vücut için nasıl ki baş ve boğaz önemliyse siz de diyor bu kadar önemli insanlarsınız. Est kabilesinin hakkında da sizler buyuruyor sırtın üst kısmı ve kafatası gibisiniz. Vazgeçilmez insanlarsınız. Hemdan kabilesi için de siz buyuruyor iki kürek kemiğinin arası ve tepesi gibisiniz. Evet, kürek kemiği vazgeçilmezdir vücutta. Böylece onların her birini memnun eden cevaplar veriyor. Ve kavluhu bir başka misal. İnne zemane kad istedare ke heyeti yevme halagallahu semavati vel ard. Peygamberi Alişan Efendimizin başka konularda verdiği teknik bilgiler var. Onlardan birinde şöyle buyurdu sevgili Efendimiz. Buyuruyor ki zaman, zamanı anlatıyor. Zaman, Allah Teala'nın gökleri ve yeri yarattığı günkü şekliyle dönmektedir, dönüp durmaktadır zaman. Allah Teala'nın yeryüzünü yarattığı zaman ki zamanda olduğu gibi ha dönüp durmaktadır. Gökleri ve yeri

0: yarattığı günkü haliyle dönmektedir buyurdu. Veda haccında söylediği bu hadisi şerifte bildiğimiz gibi bir yılın 12 ay olduğunu söyledi. Bunlardan dördünün haram aylar olduğunu ifade buyurdu. Yani o aylarda savaşmak yasak. İnsan öldürmek ve kötülük yapmak, fenalık, bütün fenalıkları yapmak yasaktır. Bunlar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır. Böyle haber verdi. Bu aylarda yapılan sevaplara daha çok mükafat verileceğini söyledi. Günahlara da başka zamanlarda yapılandan daha fazla ceza verileceğini söyledi. Evet. Zilhicce biliyorsunuz Kurban Bayramı'dır. Ondan bir ay önce Zilkade, Zilhicce. Efendim, sonra Muharrem. Yılbaşı, Hicri yılbaşı geliyor. Recep daha sonra. Evet, böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haram ayların yani hürmet gösterilmesi gereken aylar demektir. Aynı zamanda haram aylar diğer aylardan daha önemli olduğunu anlattı. O aylarda yapılan sevaba, iyiliklere daha çok sevap verilir. O aylarda yapılan kötülüklere daha fazla ceza verilir. Buyurdu. Ve kavluhu fil havdı zevayâhu sevâun. Efendimiz'e Kevser havuzunu sordular. O da bu havuz hakkında bilgi verdi. Bunun büyüklüğünü anlatırken şöyle buyurdu. Kevser havuzunun dört bir tarafı birbirine eşittir. Bu konuda başka bilgiler de verdi. Mesela havuzumun büyüklüğü bir aylık yoldur buyuruyor. Yani bir ay yürü yürü Kevser havuzunun bir tarafından o bir tarafına varamaz. O kadar. Ve havuzun etrafındaki bardaklardan bahsediyor. Su içmeye, Kevser havuzundan içmeye mahsus o bardaklar gökyüzündeki yıldızlar gibidir buyuruyor Efendimiz. O kadar çok da bardak vardır. Daha fazla bilgi veriyor da uzatmayalım sözü. Ve kavluhu fi hadisi zikr ve innel hasene bi aşri emsaliha. فَتِلْكَ مِئَةٌ وَخَمْسُونَ عَلَى الْلِسَانِ وَاَلْفٌ وَخَمْسُمِئَةٍ فِي الْمِيزَانِ Server-i Enbiya Efendimiz bir başka hadisi şerifinde şöyle buyurdu. Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti zikretmiş oluyor böylece. Yapılan bir iyiliğe 10 misli karşılık verilir. Rabbimiz o kadar lütufkar ki siz bir iyilik yapıyorsunuz, o size 10 misli sevap verir. Bu ibadet olur, hayır hasenat olur, her şey. Mesela misal de veriyor, bir zikir 150 defa söylenmişse Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah dediniz. Efendim. Veya Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim dediniz. Bu da Efendimizin tavsiye buyurduğu bir zikirdir. La ilahe illallah bir zikirdir. Hepinizin bildiği uzunca bir zikir var. Bunun hepinizin bildiğini biliyor. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Hani ala Resulüne salavat dedikten sonra söylüyoruz ya. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. Dört tane zikir var. Bunu 10 defa söylediğimiz vakit artık hesabını siz yapın ya. Evet. Diyor ki Efendimiz, bir zikir 150 defa söylenmişse mizan da buna 1500 sevap verir. Mizanda, terazide sevaplar tartılırken 1500 sevap verilir. Yani o kimseye 10 misli sevap verilir buyuruyor Efendimiz. Sevgili kardeşlerim, ömür gidiyor. Ömür bir emanet. Hayat böyle gidiyor, habire gidiyor. Zaman ise elimizdeki para gibi. Onu kullanmamız lazım. Nasıl kullanacağız? İşte mesela zikir yaparak, hayır hasenat yaparak, ibadet ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, dini kitaplar okuyarak, en çok da ona ihtiyacımız var. Hadis-i şerifler okuyarak. Ve kavluhu ve huve bi mevdu'in Nime mevdu'ul hammami haza. Şimdi Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'e öğrettiği ilimlerden, bilgilerden bahsediyoruz ya. Fahri Kainat Efendimiz ashab-ı kiram ile birlikte çıktıkları bir seferde bir yere konakladılar. Orada dinlenecekler, namaz kılacaklar, yemek yiyecekler. O yer hakkında Efendimiz buyurdu ki, burası ne hoş hamam yeri olur buyurdu. Halbuki Efendimiz hayatında hamam görmemişti, hamamda yıkanmamıştı. Çünkü Araplarda hamam adeti yoktu. O yabancılarda vardı. Evet. Araplarda hamam adeti yoktu. Efendim. Buna rağmen konakladığı yerin hamam yapmaya uygun hoş bir yer olduğunu ifade buyurdu. Ve kavluhu ma beynel meşriki vel mağribi kıbletün. Şimdi kıbleyi nasıl tayin edeceğiz? Efendimiz bunu da anlatıyor. Şöyle buyurdu bir defasında Efendimiz. Doğu ile batının arası kıbledir. Doğu ile batının arası kıbledir. Namaz vakitlerinde kıbleyi bulmaya yarayan ilmi mikat denir ve bizde de çok önemli bir yeri vardır. Efendimizin bu ilme vakıf olduğunu şuradan anlıyoruz. Buyuruyor ki batıyı sağına al. Batı tarafını sağına al. Efendim doğuyu da soluna al. Kıble işte bu ikisinin arasıdır. Evet. Böyle buyuruyor. İki bedevi var. İkisi de kabilelerinin reisi. Bedeviler biliyorsunuz kaba saba adamlar olur. Bunlar da öyle adamlar. Biri Uyeyne bin Hısın, öteki de Akra bin Habis. Yani Uyeyne bin Hısın Efendimizin yanına gelmişti de Efendimiz çocuklardan birini öpüyordu. Adam şaşırdı. Siz çocukları öpüyor musunuz dedi. Efendimiz tabii dedi öperiz. Benim 10 tane çocuğum var, hiçbirini öpmedim bugüne kadar. Yiğitlik arz ediyor. Yani yiğit adam dediğin böyle mert adam çoluğu çocuğu öpmez. Onların yanında böyle yumuşak görünmez yani. Bu adamlardan birine, hangisi ise tam bilemiyoruz, şöyle buyuruyor. Atlardan, binicilikten bahsedilmiş orada. Efendimiz buyuruyor ki, atları ve biniciliği ben senden iyi bilirim buyuruyor. Bunlar bedevi Arabı da, atları da iyi bilirler. Ata binerler ve onları beslerler. Ama Efendimiz buyuruyor ki, ben atı da biniciliği de senden iyi bilirim. Öyle olmamış mıydı? Bir gün Medine'de korkunç bir ses duydular. Herkes dışarı fırladı. Ne oluyor? Kıyamet mi kopuyor? Filan diye. Efendimiz de sordu. Ses nereden geldi? Şu tarafta. Hemen sahabisine dedi ki şu senin atı getir. Atı getirdi adam da eğerlenmesini beklemeden atladı atın üzerine ve son sürat koşturdu. Biraz sonra döndü geldi. Atı methetti, ne kadar güzel de koşuyor filan. Ve bir şey yok dedi, merak etme. Merak edecek bir şey yok, öyle bir ses gelmiş. Ne olduğunu bilemiyoruz dedi. Yani Efendimiz atı da iyi biliyor, biniciliği de. Attan iyi anlıyor, biniciliği de biliyor yani. Ve kavlihu likatibihi. Müellifimiz çeşitli konulara dair misaller almış buraya. Efendimiz katibine buyurdu ki, دَعِ الْقَلَمَ عَلَى اُزُنِكَ فَاِنَّهُ اَزْكَرُ لِلْمُمِلْ Efendimizin çeşitli katipleri vardı. 40'tan fazla katip olduğu söyleniyor. Bunların bir kısmı vahiy yazan katipler, bir kısmı da diğer yazışmaları idare eden katipler. O katibine buyuruyor ki, yazıyı yazıp işini bitirdiğin vakit kalemi başka yere değil de kulağının üstüne koy diyor bize. Böyle yaparsan tekrar bir şey yazmak istediğinde kalemi nereye koyduğumu aramazsın. Pekala. Haza ma ennehu sallallahu aleyhi ve selleme la yektübü velakinnehu utiye ilme kulli şey hatta kad veradet asarun bi marifetihi huruful hatt ve husne tasviriha. Peygamber Efendimizin yazı yazmadığını biliyoruz. Değil mi efendim? Bu kesin. Buna rağmen yazı yazma konusunda tavsiyeleri var. Bu tavsiyeler bize neyi gösteriyor? Ona her şeyin ilminin verildiğini gösteriyor. Yazı bilmiyor ama yazı konusunda ne yapılması gerektiğini biliyor. İki Cihan Güneşi Efendimizin harfleri bildiğini ve onları güzel yazma yöntemini bildiğini gösteren rivayetler var. Harfleri tanıyor efendim ve onların nasıl yazılacağı konusunu da biliyor. Yazmıyor ama biliyor. Misal vermiş müellifimiz. Kekavlihi şöyle buyuruyor Efendimiz yazı yazanlara, hattatlara. Ve la temuddu bismillahirrahmanirrahim. Ravahu İbn-i Şaban min tarihi İbn Abbas. Buyuruyor ki Resul-i Ekrem Efendimiz vahiy katiplerine Bismillahirrahmanirrahim yazarken sin harfini bis derken uzatarak yazmayın. Sin harfinin dişlerini iyice belli edin. Düz yazmayın da bizim Osmanlılarda düz yazılır şey sin efendim. Öyle yapmayın da diyor yazı yazarken sinin dişlerini belli edin. Böyle buyurdu, rivayet ediliyor. Kim rivayet etmiş? Efendimizin amcazadesi Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan geliyor bu rivayet. Maliki Fakihi İbni Şaban rivayet etmiş. Yine bu yazıyla ilgili olarak ve kavluhu fil hadisil ahar ellezî yurva an Muaviye ennehu kâne yektubu beyne yedeyhi sallallahu aleyhi ve selleme fekâle lehu elkit devâte ve harrifil kaleme ve ekimil bâe ve ferrigis sîne. Bu hadis Muaviye bin Ebi Süfyan'dan rivayet ediliyor. Muaviye bin Ebi Süfyan Resulullah Efendimizin huzurunda yazı yazıyordu. Ona şöyle buyurdu. Mürekkebi ıslah et. Yani mürekkebi incelt. Mürekkebin içine bir katkı maddesi neyse onu kat. Efendim. Yani divitin ucuna çok gelirse kağıda da kaba düşer. Yazı belli olmaz. Harf belli olmaz. Onun için divitin kalemin kalın yazmaması için onu incelt buyuruyor. Kalemi düzgün kes buyuruyor. Bu kamış kalem için söz konusu tabii. Bunun nasıl kesileceğini de böylece öğretiyor. Düzgün kes. Ba harfini düzgün ve uzun yaz. Ba harfi. Sinin dişlerini belirgin yaz. Böyle tarif ediyor Fahri Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şöyle devam ediyor. Ve la tuavvirin mime ve hassinillâhe ve medderrahman ve mutterrahman ve cevvidirrahim. Mim harfinin gözünü kapalı yazma. Ayının gözü kapalı olacak da mim harfinin gözü açık olacak. Evet. Ve hassinillâhe. Allah kelimesini güzel yaz diyor. Allah kelimesini güzel yaz. Rahman kelimesini uzatarak yaz. Rahim kelimesini de özenerek yaz. Yani Bismillahirrahmanirrahim yazarken işte her bir harfi nasıl yazacağını böylece anlatıyor Peygamber Efendimiz. Ve haza ve in lem tasahha rivayetu ennehu aleyhisselam ketebe فَلَا يَبْعُدُ اَنْ يُرْزَقَ اِلْمَ هَذَا وَيُمْنَعَ الْكِتَابَةَ وَالْقِرَاةَ. Peygamber aleyhisselamın yazı yazdığını gösteren sahih bir rivayet yoktur elimizde. Yazı yazdı diye bir rivayet yok, bilmiyoruz. Böyle olsa bile, yani onun okuyup yazmasına Allah Teala izin vermemiş olsa bile onun hat sanatıyla ilgili bilgi vermesi olmayacak şey değildir. Bu konuda bildiğimiz bir olay vardır, hatırlarsınız. Hudeybiye musalahası yapılıyordu. Hudeybiye antlaşması yapılıyordu. Kiminle? Efendimizle Mekkeliler arasında. Mekkeliler de bir temsilci göndermişlerdi. Efendim, Peygamber Efendimiz namına da bu antlaşmayı Hazreti Ali yazıyordu. İmza atmaya geldi sıra. Hazreti Ali yazdı Efendimizin adını. Muhammed Resulullah diye yazdı. Mekkelilerin temsilcisi buna itiraz etti. Yo dedi. Resulullah lafını biz kabul etmeyiz dedi. Resulullah ne demek? Allah'ın peygamberi demek. Biz senin peygamber olduğunu kabul etsek zaten seninle burada böyle yazışmamıza, antlaşma yapmamıza ne gerek var? Bu Resulullah kelimesini sil, babanın adını yaz. Abdullah oğlu Muhammed. Yani Muhammed bin Abdullah. Hazreti Ali dedi ki ben Resulullah'ın adını silmem. Şimdi ortada bir müşkilat hasıl oldu. Efendimiz ver o metni dedi. Efendim göster bana o Resulullah'ın yerini. Orayı kendisi sildi ve İbni Abdullah diye de yazdı. Yani Muhammed bin Abdullah. Bunun için sözleşme, antlaşma bozulmaz. Bu da bize gösteriyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yazıyı biliyordu ama yazmıyordu. Yazmasına Allah Teala izin vermemişti. Niye? Çünkü bir sürü iddialar var zaten. Muhammed Kur'an'ı filan Yahudi'den öğrendi. Muhammed Kur'an'ı falan Rum köleden öğrendi filan iddialar var. Okuma yazma bilmiş olsa demek ki onları yazdı Muhammed denecek. Mesela iddialardan biri bu olabilir. Daha başka şeyler de olabilir. Onun için Allah Teala Peygamber Efendimiz'in yazmasını, okumasını istemiyor. Ümmi diyoruz biz böyle olanlara değil mi? Okuma yazma bilmez kişi anlamında ümmi. Ben ümmiyim demek, okuma yazma bilmem demektir. Kur'an-ı Kerim'de de Efendimiz için ümmi kelimesi geçiyor. Ve emmâ ilmuhu aleyhisselam bi lugatil arab ve hifzuhu mani eş'ariha fe emrun meşhur kad nebbehna ala ba'dihi evvelel kitab. Sultan-ı Enbiya aleyhissalatu vesselamın Arap lehçelerini yani farklı ağızları bildiğini biliyoruz. Efendim doğuda, Güneydoğu'daki kardeşlerimizin Türkçeyi nasıl konuştuğunu biliyoruz. Karadeniz'deki kardeşlerimizin nasıl konuştuğunu biliyoruz. Değil mi? Bunların hepsi birer lehçe, birer ağız. Efendimiz bu ağızların her birini, lehçelerin her birini bilirdi. Arapçayı farklı şekillerde telaffuz eden insanlarla onların konuştuğu şekilde konuşurdu. Ve etrafındaki sahabiler de hayret ederlerdi. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah sen bunları nereden biliyorsun? Bu adamlar gibi konuşuyorsun aynen. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Arap şiirini çok iyi anladığını biliyoruz. Bu diyor ki müellifimiz, onun bu özelliklerine kitabımızın baş tarafında temas etmiştik. Orada söylediklerimizin bir kısmını ben size nakledeyim, buraya aldım. Şöyle okuduk orada. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin düzgün ve doğru konuşması, etkili ve yerinde söz söylemesi en üstün seviyede ve herkesin çok iyi bildiği bir düzeydeydi. Sözlerinde tabiatından gelen açıklık vardı. Tabiatı gibi sözleri de net ve açıktı. Söze pek güzel bir girişle başlardı. Bu da çok önemli. Bir söze başlarken efendim usulüne göre bir giriş yapmak önemlidir. Hoş bir üslupla da bitirirdi. Söze başlayış tarzı ve bitiriş tarzı fevkalade güzeldi. Kelimeleri son derece anlaşılırdı. İfadeleri pek düzgündü. Yani Hazreti Ayşe annemiz diyor ya, Efendimiz konuşurken biri onun konuşmasını ezberlemek istese ezberlerdi. O kadar açık ve net konuşurdu. Bazen de önemli cümleleri 3 kere tekrar ederdi. Onun için rahatça ezberlerlerdi. Maksadını zorlanmaksızın anlatırdı diyor. Sevgili kardeşlerim, bu Allah vergisi tabii ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylesine güzel konuşurdu. Ve kezalike hıfzuhu li kesirin min lugatil ümemi ke kavlihi fil hadis sene sene ve hiye hasenetun bil habeşe. Mesela Habeşçe'de sene diye bir kelime var. Manası güzel demek. Sene kelimesi. Peygamber Efendimiz bu kelimeyi bir hadisi şerifte gördüğümüz üzere tekrarlayarak sene sene diye kullanıyor. Olay şöyle, ilk Müslümanlardan Halid bin Said var. Hani Habeşistan'a seyahat edildi ya, ilk seyahat edenlerden ve orada tam 15 sene kaldı. Evet. Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra Medine'ye geldi. Orada çocukları olmuştu. Bunlardan birini, adı Eme veya Ümmü Halid, gel seni Peygamber Efendimiz'e götüreyim, efendim ziyaret edelim beraberce dedi. Yavrusunu elinden tuttu, Efendimiz'in huzuruna getirdi. O sırada çocuğun üzerinde de sarı bir elbise vardı. Çocuk Efendimiz'in yanına geldiğinde, Efendimiz çocukları sever ve iltifat ederdi. Onun elbisesini okşadı. Sene, sene buyurdu, onun anlayacağı dilde. Tabi Arapça da biliyordur mutlaka çocuk da. Habeşçe onun adeta ana dili olmuş oluyor. Orada doğduğu için. Sene, sene diyor. Yani ne güzel, ne güzel elbisen, elbisen ne güzel diye ona iltifat buyuruyor. Evet. Ve kavluhu ve yeksurul hercu ve huvel katlu biha. Habeşçe'de bir kelime daha var. Herç kelimesi. Herç, karışıklık demek. Adam öldürme demek. Efendimiz bir hadisi şerifinde bu kelimeyi de kullanmıştır. Şöyle buyuruyor, ileride adam öldürme olayları çoğalacaktır. İleride adam öldürme olayları çoğalacaktır. Evet. Öyle olmadı mı? Kafirler, vicdansızlar, merhametsizler, Pakistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de binlerce kardeşimizi katletmediler mi? Ve kavluhu fi hadisi Ebi Hureyre'te eşkembe derdem. Ey vecaul batni bil farisiye. Farsça'da bir kelime var, bir ifade var. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Farsça'da karnım ağrıyor manasına gelmek üzere eşkembe derdem diye bir kelime varmış. Farsça bilen birine, galiba bir hanım olacak, Efendimiz böyle söylüyor yani. Onun yanında eşkembe derdem diyor. Bunu da Ebu Hureyre rivayet ediyor. Karnım ağrıyor. İlâ gayri zâlike mimmâ lâ yâlemu bâdâ hâzâ ve lâ yekûmü bihî ve lâ bi ba'dihi illa men marese derse vel ukufe alel kütüb ve müsafeneti ehliha ve umruhu. Fahri Alem Efendimizin başka dillerde geçen bazı ifadeleri kullandığına dair birçok misaller vardır. İnsan bunları ve bunların bir kısmını ancak diyor müellifimiz bir hocadan ders almak suretiyle öğrenebilir veya kitap okumak suretiyle öğrenebilir. وَهُوَ رَجُلٌ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى اُمِّيُّنْ. Halbuki Fahri Cihan Efendimiz Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurduğu gibi ümmi bir insandır. Okuma yazma bilmez ama bunları biliyor. Sevgili kardeşlerim, dersimizi burada bitirelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'i dinlediniz.

0: Özel FM. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
9: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
10: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 7070.
11: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
12: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmakta. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
16: Özel FM.
17: www.ozelfm.net.
16: ozelfm.net.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Berâ İbnül Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39:40. Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber, "Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol." dedi. Allah şöyle buyurdu: "Pek yakında onlar pişman olacaklar."

0: Özel FM.
1: Kul innes salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
10: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
12: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
13: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 02

0: 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
2: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Dahi sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve lakibetu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşler, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nahl suresinin 43 ve 44. ayet-i kerimelerinde mealen şöyle buyurdular: biz senden evvel kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başka peygamberler göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Onları apaçık deliller ve kitaplarla gönderdik. Sana da zikri, yani Kur'an'ı indirdik ki insanlara kendileri için indirileni açıklayasın ve onlar da iyice düşünsünler diye. Rabbimiz Allah Azze ve Celle yegane önderimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ediyor. Biz senden önce vahyettiğimiz erkeklerden başkasını göndermedik. Yani bütün nebiler ve rasuller erkek olan kullardan idiler. Çünkü kendilerine vahyedileni diğer insanlara açıklayacaklardı ve açıkladılar da. Kadınlardan dolayı gündeme gelmiş olsaydı, ki hiç olmadı. Her ne kadar bazı görüşler gündeme gelmişse de Hazreti Meryem'in ya da Musa Aleyhisselam'ın annesine Rabbimin vahyettiği malumdur. Ayet-i kerimelerde Rabbimiz öyle buyurur. Madem ki onlara vahyedilmiştir, onlardan nebidirler veya nebiyedirler diye görüşler gündeme gelmişse de bu ayet-i kerime apaçık beyan ediyor ki hayır, biz Nebi ve Resul olarak ancak erkekleri vazifeli kıldık diye buyurur Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Senden önce sadece erkekleri Nebi ve Resul olarak vazifeli kıldık ve insanlara mübellik olsunlar, davetçi olsunlar, hakka davet etsinler, batılın iptali için çalışsınlar, İnsanlara hakikati duyursunlar diye kendilerine vahyettik, vazifeli kıldık ve gönderdik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sual edin. Zikir ehlin ehli kitaptır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden önceki ümmetlere mensup olan İsa Aleyhisselam'ın ümmeti, Musa Aleyhisselam'ın ümmeti, ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde, yani bu ayet inzal olunduğundan, onlar kendi elleriyle hem de kırılasıca elleriyle kitaplarını bozdular, İslam'ı ılımlaştırdılar, hak din olmaktan çıkardılar, kendi hevalarına uydurdular ve kendilerince batıl bir din ortaya koydular. Yahudilik ve Hristiyanlık. Yahudilik ve Hristiyanlık hak din değildir. Allah Azze ve Celle'nin katında din, hak din sadece İslam'dır. Musa Aleyhisselam'a da indirilen din İslam'dır. İsa Aleyhisselam'a da indirilen din İslam'dır. Kendilerini İslam'a nispet edenler, Musa Aleyhisselam'ın ümmeti olduklarını ifade edenler, İsa Aleyhisselam'ın ümmeti olduklarını ifade edenler, daha sonraki yıllarda Allah Azze ve Celle'nin onlara göndermiş olduğu kitabı bozdular. Kendilerinden katmanlar yaptılar. Ayetler çıkarttılar, değiştirdiler, kendi elleriyle hevalarına uygun olanları ayet diye, Allah'tan inmedir diye yazdılar ve cahil insanlara yutturdular. Allah Azze ve Celle hakkındaki akideleri değişti. Tevhidi değiştirdiler. Bid'alar, hurafeler sokuşturdular tevhide. Şirk ve küfür gündeme geldi akidelerinde. Amellerinde de çok değiştirmeler yaptılar. O zikir ehli, yani kitap ehli olanlar biliyorlar. Allah'a inanıyorlar. Allah'ın insan kulları içinde seçtiği Nebi ve Resullere vahyettiğini de çok iyi biliyorlar ve inanıyorlar. Her ne kadar hevalarına uygun birçok değiştirmeler yapsalar da inançları bu yönde. O halde onlara sorun. Onlar size evet, Allah Azze ve Celle ancak erkek kullarından seçti, Nebi ve Resul olarak vazifelendirdi ve kavimlerine gönderdi. Onlar size bunun hak olduğunu, doğrusunun bu olduğunu ifade edecekler. Onları, yani gönderilen Resulleri ve Nebileri apaçık deliller ve kitaplarla gönderdiğini Rabbim beyan ediyor. Apaçık delillerle nübüvvetlerini, risaletlerini, doğrulayıcı delillerle ve kendilerine vahyedilen kitaplarla, hüküm kitaplarıyla gönderdik. Rabbimin göndermiş olduğu bütün kitaplar, dört büyük kitap ve hadislerde Resulullah Sellem'in beyan etmiş olduğu 100 sahife, bütününde Allah Azze ve Celle'nin hükümleri mevcut. Allah insan kullarını yarattı, sadece kendisine ibadet etsinler, itaat etsinler diye. Malum olduğu üzere Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Allah apaçık ifade buyurdular. Ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Yegane yaratıcı Allah Azze ve Celle'dir. İnsanlar niçin yaratıldılar? Rabbim hikmetini beyan buyurur. Sebebini beyan buyurur. Buna inanmayan, Allah Azze ve Celle'ye inanmayan ve inkar edenler yaratılış konusunda birçok tezleri ortaya sürerler. Dünyaya insanlar nereden gelmiştir? Hiç belli olmayan, bilinmeyen bir gezegenden buraya atılmışlardır. Niçin atıldılar? Kim attı? Niçin yaratıldı? İnsanlar nasıl yaratıldı? Allah Azze ve Celle'nin onları ilk ataları olan Adem Aleyhisselam'ı topraktan yaratmış olduğuna inanmayanlar, insanların maymunlardan türediği ya da balıklardan türediğinin tezlerini öne sürmüşlerdir. Maymunlardan türemişler. Niye? Ne dertleri olmuş? Niye bu kadar eziyet, niye bu kadar çile yeryüzünde? Krallar yönettiklerinden daha çok tedirgin, daha çok çileli, daha çok gamlı, kederli bir hayat sürmüşler. Her anları tehlike içinde. Mümkündür ki en yakınları onlara darbe yapsınlar, aleyhlerinde bulunsunlar, onları zehirletmiş olsunlar. Ya da düşmanların ülkelerine saldırsınlar. Her an tetikte bekler. Bu nasıl bir krallık? Krallar çok rahat olduklarını söylerler diğer insanlar. Mümkün müdür? Mesela iş sahipleri için, özellikle komünizmin gündeme getirdiği teze bakın. Çok rahat. İşçileri sömürüyorlar, emekçileri sömürüyorlar. Onların sırtlarından geçiniyorlar. Bunu gündeme getirenler hiç iş sahibi olmamışlar. Toplumdan herhangi bir esnaflığı gündeme getirmemişler. Ne çileler çekiyorlar. İşçi günde 8 ya da 10 saatini belli bir ücret karşılığından iş verenine devrediyor. O saatte ne işi varsa çalışıyor, işini tamamlıyor, akşamleyin ya yevmiyesini alıyor, gündelik ücretini alıyor ya da anlaşmaya bağlı haftalık ya da aylık olarak alır. Ya ay başında peşin ya da ay sonundan ücretini almış olur. Akşamleyin kafası rahat bir şekilde evine döner. Peki işverene bakın bakalım. Ne planlar, ne programlar, gece yarılarına kadar, hatta sabahlara kadar yatmadığı oluyor. Onu hesap ediyor, onu kitap ediyor. Yarın şuradan alacaklarım vardı, ya bir de gelmezsem şu ödemeleri yapamayacak. İlahir. Bundan dolayı kesinlikle insanlar birbirlerini anlayamıyorlar. Anlamak da herhalde istemiyorlar. Ve birbirlerine düşman kesiliyorlar. Rahatlık söz konusu değil yeryüzünde. Kim rahat? Allah Azze ve Celle'nin en sevgili kulları olan Resuller ve Nebiler rahat ettiler mi yeryüzünde? Kur'an'da bize biz kullarına Rabbimiz Azze ve Celle örnek olsun diye hikmetleriyle beraber bazı Resullerin ve Nebilerin hayatlarından kesitler beyan buyurmaktadır. Bakın bakalım hangisi rahat etti? Hangisi mücadele etmedi? Hangisi cihat etmedi? Hangisinin karşısına imansızlar, müşrikler, kafirler dikilmedi de onları hayatı boyunca rahatsız etmedi? Ya da onlara iman edenler onları rahatsız etmediler. Çok güzel bir şekilde idare edildiler veya ettiler. Böyle bir şey mi oldu? Allah'ın en sevgili kulları. Dolayısıyla yeryüzünde mutlaka insanlar imtihandadırlar. Elbette ki imtihan bazen sevinçli, bazen üzüntülü olur. Bazen de çoğunlukla mesele gündeme gelir. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı indirdi ki insanlara kendileri için indirileni, yani Rabbimiz Azze ve Celle'nin hükümleri, onun insan kullarından istedikleri, insan kulların ona ibadet ederken nelere dikkat etmelerinin gereğini ya da isyan ettikleri takdirde durumları kötüleşmiş bir halde nasıl davranacaklarını, nasıl olmaları gerektiğini, isyanlarından nasıl vazgeçmeleri, dünyadaki izzeti, ahiretteki ebedi cenneti nasıl kazanacaklarının tek tek beyan edilmiş olsun. Rabbiniz sizi yarattı. Kesinlikle herhangi bir gezegenden buraya atılmış değilsiniz. Kesinlikle maymundan türemiş değilsiniz, balıktan türemiş değilsiniz. Aklı başında olmayanların ifadeleri bunlar. Ya da ihanet içinde olanların, malumunuz kişiler ya cehaletten hareket ederler, insaniyet duygularının dışında, ya da ihanetten hareket ederler. İkisi de insanın tabiatına terstir. İkisi de fıtrata aykırıdır. Cehalet ve ihanet. Allah Azze ve Celle nebilerini, rasullerini vazifeli kıldı. Onlara vahyetti. Onlara hüküm kitaplarını verdi. Ki insanlar cehaletten kurtulsunlar ve ihanet etmesinler. İnsanların vazifesi kendilerini yaratmış olan Rableri Allah Azze ve Celle'ye itaat etmeleri. Onun için hüküm dolu kitaplar gönderildi. Hikmet dolu kitaplar gönderildi. En son kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Baştan sona hüküm, baştan sona hikmet, baştan sona Allah'a itaat eden, dolayısıyla Allah'ın hükümlerine boyun büküp itaat edenlerin iyilikleri, güzellikleri, isyan edenlerin kötülükleri beyan olunmuştur. Resul Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an indirildi ki insanlara tebliğ etsin, açıklasın, onlar da iyice düşünsünler. Çünkü düşüncesizlik gündeme geldiği vakit mutlaka Rabbimizin beyan buyurduğu üzere düşüncesizlik imansızlıktan ileri gelir. Mümin, muvahhid olanlar mutlaka fıkh ederler. Ayetleri, gerek kevni ayetleri, gerekse Kur'an ayetlerini, hükümlerini uzun uzun düşünürler. Düşüncelerini derinleştirirler. Güneşe bakarlar, aya bakarlar, yıldızlara bakarlar. Gökyüzüne, yeryüzüne bakarlar. Yerdeki mevsimlerden dolayı değişikliğe bakarlar. Kendilerini kontrolde tabi tutarlar. İnsanın en az düşündüğü kendisi. Menfaatleri değil, varlığı. Hiç hatıra geliyor mu? Aynaya bakıldığı vakit bu göz nedir? Niçin görüyor? Alemi niçin seyrediyor? Küçücük bir et parçası. Nasıl oluyor ki bütün alemi görüyor? Beyin ve kalp ile yoruma tabi tutuyor. Kendi yapısı. Kulakları, burnu, ağzı, boğazı, elleri, ayakları, bedenin diğer organları. Niçin bunlar var? Kim yarattı? Yaratmadaki maksat neydi? Hikmet neydi? Çok az düşünüyoruz. Ben niye varım? Niye bu dünyadayım? Niye bu gezegendeyim? Neredeydim daha önce? Buraya geldikten sonra hiç şüphesiz ölüm gerçeğiyle sonuçlanan hayattan sonra nerede olacağım? Burada var olduğum müddetçe erkek olarak, kadın olarak vazifem nedir? Eğer bunlar düşünülmeyecek olursa, inanılmayacak olursa, kamil bir iman sahibi olunmayacak olursa, Rabbimiz buyurdu ki onlar hayvandırlar, hatta hayvandan daha sapıktırlar. Sadece yer, içer ve mutfak ile tuvalet arasında gezip dolaşır, yılları geçer, ölüm anı geldiği vakit vücudu toprağa teslim edilir. Ruhu da iman etmediğinden dolayı azaba, o yeryüzündeki isyanlarının bedelini ödemeye sevk edilir. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı indirdi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a vazife kıldı ki insan kullarına niçin yaratılmış olduklarının hakikati ifade olunsun ve yeryüzüne gönderildikten sonra imtihan üzere olan kulların izzetli bir hayat yaşamaları konusunda nasıl inanıp davranacaklarını onlara anlatsın. Eğer o şekilde davranmazlarsa nasıl bir cezaya çarptırılacaklarını yine kendilerine beyan edilmiş olsun. Rabbimiz buyurdu ya İsra suresinin 15. ayeti kerimesinde, biz bir kavme bir uyarıcı göndermediğimiz müddetçe veya göndermedikçe onlara azap etmeyiz. Allah Azze ve Celle insan kullarını önce uyarır, bilgilendirir, cehaletten kurtarır, kendilerini tanıtır, vazifelerini beyan eder. Doğrusu bu şekilde davranacak olursanız dünya hayatınız izzetli, mutlu, bahtiyar bir şekilde devam eder. Ahiret hayatınız ise ebedi cennet olur. Ama eğer uyarılara kulak vermez, inanmaz, Rabbinin rızasına uygun şekilde davranmaz, her haliyle isyan halinde olur, insan olmaz, hayvandan daha aşağılık bir duruma düşersen, dünyadaki zillet hayatın, ahiretteki azap kendilerine peşinen beyan edilir. Ne kadar güzel, ne kadar hayırlı, ne kadar faydalı, Allah Azze ve Celle beyan eder de hayırlı olmaz mı? Faydalı olmaz mı? Güzel olmaz mı? Onun beyanından başka ne hayırlıdır ki? Elbette ki Resul Aleyhisselatü Vesselam'dan kendisine vahiy olanı beyan ettiği için her beyanı hayırlı, her beyanı güzel, her beyanı iyilik üzere. Rabbimiz Allah Azze ve Celle insan kullarına bu kadar lütufkar davranır. Resul Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimiz böyle beyan buyurdu. Nahl Suresinin 46. ayet-i kerimesi. Biz kitabı ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklaman ve inanan bir kavme rahmet ve hidayet olması dışında başka bir gaye ile indirmedik. Kitap indirilmeden önce insanlar ihtilaf halindedirler. Benceleri, kanaatleri öne çıkar. Özellikle de içinde bulundukları toplumda güç sahibi iseler, gerek saygınlıktan dolayı güç sahibi, gerekse bileklerinden dolayı ya da arkalarındaki bulunan aşiretlerinden dolayı güç sahibi iseler, elbette ki toplumda söz sahibi olurlar. Böylelikle benceler, bana göreler, kanaatime göreler öne çıkmış olur. Herkesin görüşülmesi gerektiği olan konuda bir kanaati oluşur. Bir kanaati vardır. Bence şöyle olursa daha faydalı, daha menfaatlı, daha güzeldir. Diğeri bence öyle değil, şöyle olsa daha iyi olur. Malumunuz inanmayanlar, İslam'ı dışlayanlar, İslam'ı hayat nizamı olarak kabul etmeyenler, yönetimden, ekonomide, yargıda, eğitimden, sosyal hayattan, insanlar arasındaki ilişkilerden İslam'ı hayat nizamı, hayat düzeni olarak kabul etmeyenler, güç sahipleri kendi kanaatlerini diğer insanlara kabul ettirmişlerdir. Ve onların kanaatleri bir anayasa haline gelmiştir. Diğer insanlar da o güç sahiplerini yenemedikleri için, onlara karşı kendi kanaatlerini savunamadıkları için ve o bölgede, o ülkede, o beldede yaşamaya mecbur oldukları için gündeme getirilmiş olan anayasayı, anayasadan ortaya çıkmış olan diğer hükümleri boyun bükerek kabul ederler. Kabul etmeseler bile boyun bükmüş olurlar. Yani itaat ederler. Zaman içinde görüyoruz. Egemen olan güç sahiplerinden daha güçlüleri ortaya çıktığında kanaatler değişiyor, anayasalar değişiyor, sistemler değişiyor, yönetimleri, ekonomileri, ticaretleri, yargıları, eğitimleri, sosyal hayatları değişiyor. Güç sahiplerine göre. Güç sahipleri de Allah'tan inzal olunmuş kitapları ya da kitabı, en son kitap, tarihi beyan etmeye ihtiyaç yok. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı gönderdi. Kur'an kendindekinden önce kitapları nesh etti. Kur'an kendinden önceki kitapları, şeriatları nesh etti. Yani artık Tevrat'ta şöyle yazılıydı, İncil'de böyle yazılıydı ya da kırılasıca elleriyle bozukların bugünkü Tevrat'ı ya da İncil'leri ele alıp İncil'de şu var, Tevrat'ta bu var demeye ihtiyaç yok. Bir mümin çok özel bir durum olmadıkça Yahudilere ve Hristiyanlara hakkı anlatma konusunda, bakın sizin mukaddes diye kabul ettiğiniz ve kesinlikle şu satırların, bu paragrafların sizden öncekiler yazdılar. Allah'ın kitabında böyle olamaz. Bu Allah'ın sözleri değil. Onun için Kur'an'daki ayetlerle Tevrat'ta ve İncil'de bulunan cümleler birebir örtüşüyorlarsa biz muvahhid müminler deriz ki evet, bu Allah tarafından inzal olunan ayettir. Kırılasıca elleriyle bunu bozamamışlar. Çünkü Allah'ın sözlerinde bir değişme olmaz. Kur'an'daki ayetlerle birebir örtüşmüyor ama mana itibariyle eğer aynı manayı taşıyorsan biz deriz ki müminler, muvahhidler olarak, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden olan şahsiyetler olarak deriz ki mümkündür ki Allah'ın kelamı da olabilir ya da insanların hikmetli sözlerinden de olabilir. Ve Kur'an'la kesinlikle uyuşmuyorsa, Kur'an'ın reddettiği düşünceler, görüşler, hükümler gündeme gelmişse, ki gelmiştir, azınlıkta da değil, çoğunluktadır, Tevrat'ta ve İncil'lerde. Halbuki İncil bir tanedir. İsa Aleyhisselam'a Rabbim bir kitap vahyetti. Ama şu anda piyasada İncil'ler var. Papalık tarafından, Hristiyanlar tarafından kabul edilen 4 İncil ve kabul etmedikleri Barnabas ve Thomas İncil'i olmak üzere 6 İncil kitap olarak ellerde dolaşıyor. Ve birbirlerini yalanlayan beyanlarla dolu. Birbirlerini kesinlikle kabul etmeyen cümlelerle, ifadelerle, manalarla dolu. Kur'an nesh etti. Kur'an varken bu kitapların ele alınmasına asla ihtiyaç yok. Bir mümin de tevessül etmemeli. Vazifeli kılınmış, çok özel durumda olan müminler hariç. İslam davetçileri, İslam tebligatçıları Yahudilere ve Hristiyanlara İslam'ı anlatmaları gerekli olduğu zaman elbette ki vazifeleri gereği Tevrat'ı da, İncil'i de, Ahdi Cedid'i de, Ahdi Kadim'i de incelerler, okurlar. Nitekim bu konudan müminler vazifeli kılınınca kitaplar da yazılmış oldu. Bugün elde bulunan Tevrat'ı, İncil'leri Allah Azze ve Celle'nin kelamı olanlarla insanların bizzat Allah'tan vahiy olarak gündeme getirdikleri kendi batıl anlayışlarının tek tek incelediler, reddiyeler yazdılar ve kitaplar gündeme geldi. İnsanlar kanaat belirliyorlar. Yönetenler yönetilenlere tek tek sorsalardı, bana göre, bence, hevama göre, hevesime göre, arzuma göre şu konuda böyle davranmak lazım, bunu kanunlaştıracağız, ilke haline getireceğiz, ne dersiniz? Gör bakalım, güç sahibi gücünü kullanmadan herkese açık bir şekilde sual etmiş olsan, binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kanaatler gündeme gelir. Elbette ki bazıları fıtrata isabet eder, çoğunlukla fıtrata ters düşer. Mümkündür ki fıtrata isabet etmiş olsunlar da. Ama her konu olmaz. Her konu olmaz. Mümkündür ki bazı konularda fıtrata isabet etmiş olsunlar. Bundan dolayı insan kulları Rabbimizin beyanlarını anlayacaklar, duyacaklar, düşünecekler ve kendi kanaatleri değil de onları yaratan Allah Azze ve Celle'nin hükümlerine göre bir araya gelecekler. O hükümleri kabul edecekler. Sıradan, kendileri gibi insanların ifadesi değildir bu ifade. Kendilerini yaratmış Allah Azze ve Celle'nin, yegane güç ve kuvvet sahibi Allah'ın beyanlarıdır bunlar. Ben niçin filancanın kanaatine göre hayatımı tanzim edecekmişim ki? Filancala benim gibi insan ve ifade ettikleri şu şu şu noktalarda da hatalı, yanlış, noksan. Ama güç sahibi olduğu için, ve dikkat edecek olursanız güç sahibi olanlar bir kurul oluşturuyorlar. Kendi anlayışlarına göre, inançlarına göre, ideolojilerine göre bir anayasa yapıyorlar. Ve o güç sahiplerine boyun bükmüş olan halka diyorlar ki, sizler için biz hayatınızı tanzim etmek üzere bu anayasayı hazırladık. Bizim kanaatimiz sizin hakkınızdaki iyi gördüğümüz, hoş gördüğümüz, faydalı gördüğümüz kanaatimiz bu. Siz ne dersiniz? Zaman zaman referandumlar gündeme geliyor, anayasa oylamaları oluyor. Kim okuyor? Kim itiraz ediyor? Bir anayasa yapıldıktan sonra aylarca insanlara takdim edilir ve onların kanaatlarından sonra mı gündeme geliyor? Hayır. O anda egemen olan güç sahiplerinin kanaatleri neyse, ya kendilerinden ya da diğerlerinden naklen, buluntu, alıntılarla bir anayasa yaparlar ve halka derler, buyurun. Evet mi, hayır mı? Ya da evet mi, ret mi? Haberi yok. Anayasadan ne var, ne yok. Yıllarca sual ediyoruz. 1982'de bir anayasa meselesi gündeme geldi. İçinde bulunduğumuz toplum için. Daha sonra 18 maddesi tekrar gündeme geldi ve halka sunuldu. Referandum oldu, halk oylaması oldu. Şimdiye kadar gittiğimiz yerlerde görüştüğümüz insanlarla o anayasayı gördünüz mü hayatınızda, kitap olarak, kitapçık olarak? Hayatınızda bir anayasa gördünüz mü? Okumak değil, dikkat buyurun. İncelemek değil. Gerekçeleriyle meseleyi gündeme getirmek değil. Ya da bilimsel olarak anayasa profesörlerinin, uzmanlarının görüşlerini gündeme getirmek değil. Hayatınızda böyle bir kitap gördünüz mü? Bazıları yemin ederek, bazıları inan ki kelimesiyle ifade ediyorlar, asla görmedik. Neydi bu? Gittiniz, evet dediniz, kabul ettiniz. Neyi kabul ettiniz? Ya da ret edenler neyi ret ettiler? İnsanlar kendi aralarında, eğer güç sahibi gündeme gelmezse, alabildiğine kanaatleri gündeme getirirler ve toplumdan büyük bir anarşizm, ifsat gündeme gelir.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

biraz söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.

0: Kayser FM. Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
1: Yalnız ve yalnız kendisine ibadet etsinler, itaat etsinler diye insan kullarını yaratan alemlerin Rabbi, Rabbimiz, ilahımız, melikimiz Allah Azze ve Celle yeryüzünde imtihana tabi tuttuğun insan kullarına nasıl davranacaklarını beyan eden vahyi Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a inzal buyurdu. Biz kitabı ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklaman ve inanan bir kavme rahmet ve hidayet olması dışında başka bir gayeyle indirmedik. Kur'an, insanlar arasındaki ihtilafları bitirmek, benceleri, senceleri, kanaatlerimize görelerini bitirmek üzere inzal buyuruldu. Kur'an geldikten sonra benim kanaatim, senin kanaatin ya da egemenlerin kanaati, onların benceleri, hevaları, nefsi arzuları asla gündemde olamaz. Böyle bir şeyi gündeme getirmek İslam'a karşı savaş açmaktır. Kur'an var iken, Allah'ın kelamı var iken, hele hele ben de Müslümanlardanım diyen güç sahipleri şu anda işgal edilen İslam topraklarından egemen olan güç sahiplerine bakın. Hangi yönetici ben kafirim diyor. Hangi yönetici ben müşrikim diyor. Hangi yönetici halkın karşısına çıktı da kendilerini Müslüman kabul edenler, ben sizin iman ettiğiniz, inandığınız Kur'an'ı kabul etmiyorum, reddediyorum. Sizler benim hevam ve hevesimden kaynaklanan kanunlara, yasalara tabi olacaksınız. Hiçbirinizi Kur'an'a tabi olmuşken görmeyeceğim. Hangi biri söylüyor? Hepsi kendini Müslüman kabul ediyorlar. Namazda kılıyorlar, oruçta tutuyorlar. Bakıyorsunuz ki eşlerin örtülü, açık olanlar da var malum. Peki neyle yönetiyorlar bunlar? Allah Azze ve Celle'nin insan kulları arasındaki ihtilafı bitiren ve söz sadece alemlerin Rabbine ait. Hüküm sadece alemlerin Rabbi Allah'a ait. O halde Allah'ın sözü gelince hiçbir söze hacet kalmaz. Bütün söz sahipleri sukut eder, boyun büker, kabul eder. Allah'ın hükmü gündeme geldiğinde bütün kanaatler ayaklar altına alınır. Ve denilir ki hak budur, doğrusu budur, biz buna tabiyiz. Eğer iman ediyorlarsa, ama dikkat edecek olursa işgal edilen İslam topraklarındaki egemenler Kur'an'ın hükümleriyle amel etmeyi yasaklamışlardır. Kur'an'ın hükümleriyle amel etmeyi yasaklamışlardır. Onların Kur'an'a karşı, Kur'an'ın yerine geçmek üzere temel yasaları var. Yönetimde, yargıda, ekonomide onların serbestlerin yasakları var. Yani helalları ve haramları var. Kesinlikle Kur'an'ın hükümlerine, Kur'an'ın hayata uygulanış şekli olan sünnetin hükümlerine asla itibar etmezler ve yasaklamışlardır. Kur'an'ın hükümlerin yasaklanmış olan bir beldeden ben Müslümanım diyenler Kur'an'ın hükümlerini, İslam'ın ilkelerini yasaklamış olanlara en büyük destekleyici oluyorlar. Mallarıyla, canlarıyla, fikirleriyle, dualarıyla, kalbi sevgileriyle, gönül bağlarıyla onlara destek oluyorlar, yardımcı oluyorlar. Ve onlarca yıldır, yüz yılı geçmiş bir zaman diliminden durum bunda başkası değildir. İhtilafların hangisi Kur'an'a müracaat ediliyor? Siyasi ihtilaflar mı? Ekonomik ihtilaflar mı? Toplumsal ihtilaflar mı? Eğitim ihtilafı mı? Yargıdaki ihtilaflar mı? Yaşanan hayattaki hangi ihtilaf Kur'an'a döndürülüyor da ona göre hareket ediliyor? Elbette ki beyan ettiğimiz toplumsal bir vaka. Yoksa iki Müslüman arasında bir ihtilaf olmuş da onlar Nisa suresinin 59. ayeti gereği Rabbimizin buyurması, ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin, sizin gibi iman etmiş, kamil manada şirksiz, küfürsüz, katıksız iman etmiş ve hayatlarından bulunmuş oldukları makamlarda, mevkilerde Allah'a ve Resulüne itaat eden, kitap ve sünnet ile amel eden emir sahiplerine de itaat edin. Çünkü onlar kitap ve sünnet ile sizi yönetiyorlar. Onlara itaatiniz Allah'a ve Resulüne itaattır. Onlar sizi İslam'la yönetiyorlar, sevk ve idare ediyorlar. Böyleyken herhangi bir konuda ihtilaf ederseniz, çelişkiye düşerseniz, uzlaşamazsanız o konunun hükmünü Allah'a ve Resulüne döndürün. Allah'a ve Resulüne döndürün. Bir defa ittifak edilen bütün konulardan Allah'a ve Resulüne itaat ile hayatınızı idame ettireceksiniz. Mümkündür ki herhangi bir konu gündeme geldi, kanaatime göre böyle, öbür dedi ki hayır, benim kanaatime göre de öyle değil, böyledir. Ya da herhangi bir anlaşmazlık ortaya çıktı, bu yönetimde siyaseten bir anlaşmazlık gündeme geldi, ekonomide bir anlaşmazlık gündeme geldi, yargıda bir anlaşmazlık gündeme geldi, sosyal hayatta, insanlar arasındaki ilişkilerde, eğitim hayatında böyle bir anlaşmazlık gündeme geldi. Bana göre, sana göre ya da bana ve sana görelerin bir araya getirdikleri İslam'ın dışından herhangi bir hükme müracaat asla. Allah Azze ve Celle'nin indirdiğiyle

asla kapı açılmaması lazım ama tartışıyorlar. Allah'ın indirdikleriyle kişiler inandıkları halde eğer amel etmezlerse kafir olmazlar. Ne olurlar? Zalim ve fasık olurlar. Peki zalim ve fasık olmak az bir şey mi? Zalim olurlar, dikkat edin. Ayet-i Kerimeler Rabbim buyurur ki Allah'ın laneti zalimler kavminin üzerine. Zalim olurlar. Fasık olurlar. Yani Allah'a karşı baş kaldırmış isyankar olurlar. Peki birilerin dediği gibi olsa efendim kafir olmazlar. Zalim ve fasık olurlar. Zalimlere ve fasıklara karşı kendini İslam'a nispet eden, ben de Müslümanım, Müslümanlardanım diyen birilerinin vazifesi nedir? Madem ki kafir olmazlar, o halde hala Müslümandırlar ve dolayısıyla hala Müslümanlarla kardeştirler. Ama zulüm işliyorlar, ama fısk fucur işliyorlar. Peki Müslümanların vazifesi neydi? Başta Rabbimiz Allah Azze ve Celle Hud suresinin 113. ayet-i kerimesinde buyurdu o. Zulmedenlere meyletmeyin. Zulmedenlere eğilim göstermeyin. Zulmedenlerle beraber olmayın. Yoksa size ateş dokunur. Rabbimin buyurduğu. Demek ki kesinlikle zulmedenlere karşı bir yakınlık, bir dostluk söz konusu olmayacak. Abdullah bin Abbas radıyallahu teala anhuma bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken birçok defa hatırlatıldığı üzere buradaki meyil veya eğilim göstermek kalbi bir sevgidir diyor. Zalime asla elinle, dilinle, malınla, paranla, pulunla yardım etmek söz konusu değil. Sadece kalbinde ona karşı bir sevgi oluşmuşsa cehennemi hak ettin. Ateşi hak ettin. Zalime karşı kalpte bir sevgi de olmayacak. Resulullah sellem ne buyurdu? Kardeşleriniz zalim de olsa, mazlum da olsa onlara yardımcı olun. Ashab-ı kiram, ya Resulullah, mazluma yardım etmeyi biliyoruz. Ama zalime nasıl yardım edelim? Onu zulmünden engelleyerek, zulmünden sakındırarak, elini tutarak, zulmünden elini çektirerek yardımcı olun. Dikkat buyurursanız Allah Azze ve Celle'nin hak dini İslam'ın dışındaki bütün ideolojiler, bütün düzenler, siyasal düzenler, felsefi düzenler veyahut da metafiziki düzenler, düşünceler, felsefeler, anlayışlar bütünüyle zulümdür. Bütünüyle zulümdür. Allah'a karşı isyandır. Allah'ın hükmüne karşı hüküm koymaktır. Ataları ise iblistir. Allah'ın hükmüne karşı ilk hüküm sana göre böyle, ya Rabbi bana göre de böyle. Sence öyle, bence böyle. İlk karşı çıkan iblistir. Adem Aleyhisselam'a secde etmediğinin beyanıydı bu. Tamamen zulüm. Şeytanın izini izlemekten başka bir şey değil. Hangi ideoloji olursa olsun, hangi düşünce olursa olsun, İslam'daki hükmü budur. Kabul edilir ya da edilmez. İnsanların kendilerince bileceği bir meseledir. Bundan dolayı bütünüyle zulm içindedirler. O zalimlere
kesinlikle ben Müslüman

0: İmanım, müminim diyen erkek olsun, kadın olsun, kalbi bir sevgi dahi gündeme getiremezler. Eğer gerçekten iman sahibiyseler, imanları bunu engeller. Eğer gerçekten dinlerini biliyorlarsa, o bilgi bu şekilde davranmalarını engeller. Ha kendi kardeşlerinden olursa eğer, zalimler ve fasıklar, vazife bellidir. Onları zulümden, fıskı fucurlarından engelleyecekler. Bütün imkanları kullanacak. Aleyhissalatü vesselamın buyurduğu üzere, herhangi biriniz bir masiyet gördüğünüzde, Allah'a isyan edilen bir hali gördüğünüzde, mutlaka elinizle onu değiştirin, giderin. Buna gücünüz yetmiyorsa dilinizle onu değiştirin, ortadan kaldırmaya çalışın. Buna da gücünüz yetmiyorsa kalbinizde buğz edin, kin duyun, nefret edin. Zalimlerin kendisi ve yaptıkları zulüm mutlaka Allah'a karşı isyandır, başkaldırmadır, masiyettir. O masiyete karşı kalpte nefret olacak, sevgi olmayacak. Ha bu zalimler kendini İslam'a nispet eden zalimler. Yoksa İslam'ın dışında herhangi bir ideoloji kabul etmiş, İslam'ı reddetmiş, Kur'an'ın yerine başka kitaplar kabul etmiş, Allah Azze ve Celle'nin hüküm koyma yasamasına karşılık kendilerince yeni yasamalar gündeme getirmişler, topluluklar oluşturmuşlar ya da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yegane önderliğinin yanı başında onu reddedip kendilerince önderler oluşturmuşlar, din oluşturmuşlar. İsmi ne olursa olsun fark etmez. Bu topraklarda yıllarca küfür şirk düzenlerinden olan bir düzeni baş tacı yapanlar, bu düzenin aykırı diğer şirk ve küfür düzenlerinin red etmek gayesiyle ne mücadeleler yaptılar. Ebu Cehil ile Ebu Leheb arasında seçime gittiler. Ya da Firavun'la Nemrut arasında seçime gittiler, tercihe gittiler. Ama ortadan kendilerini İslam'a nispet ettikleri halden İslam yoktu. İslam'ı gündeme getirmediler. Allah kitabı indirdi ki kullar arasındaki bulunan bu anlaşmazlıkların sonuçlandırsın. Bana göre, sana göre kanaat gündeme gelmesin. Allah ve Resulü ne hükmetmişse, Allah ve Resulü aleyhissalatü vesselam bir konuda hükmetti mi? Kadın olsun, erkek olsun, kendini İslam'a nispet eden muvahhid müminler asla kanaat belirtme hakları yoktur. Semi'na ve ta'na. İşittik ve itaat ettik. Zaten işittiğimizde iman etmiştik. İşittik ve itaat ettik. İşte Kur'an bunun için indirildi. Şu anda bir bakalım içinde yaşamış olduğumuz toplumdan ya da bu toplumun dışındaki toplumlardan, işgal edilmiş İslam topraklarındaki diğer beldelere bir bakalım. Kur'an gerçekten onların tabi olduğu, boyun büktüğü ve aralarındaki ihtilafı giderme konusunda itaat ettikleri mi? Yoksa kesinlikle devre dışı bırakılmış, Kur'an'ın hükümleri yasaklanmış, onların yerine geçmesi için kendilerinden, hevalarından hükümleri gündeme getirmişlerdir. Tekrar edelim. Maalen Nahl suresinin 64. ayet-i kerimesini, biz kitabı ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklaman ve inanan bir kavme rahmet ve hidayet olması dışında başka bir gayeyle indirmedik. Eğer kavim inanırsa, Allah'ın hükmüne iman ederse, onlar için rahmet ve hidayet olur. Onlara rahmet olur, hidayet olur, hayati mutluluk olur, saadet olur ve huzur olur. Ama eğer İslam'ın dışında herhangi bir düzeni İslam'a tercih edecek olurlarsa, dünya hayatları zillet, ahiret hayatları da felaketten başka bir şey değildir. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Daii'yi dinlediniz.

0: Tobi. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzela kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
12: Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur. Allah.

0: Geçer beni sonsuz korkularımdan.
1: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
2: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
1: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
11: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansör.com Güngören.
12: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Saat 18.
15: 18. Özel FM.
16: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Allah'ın son Resulü, en seçkin kulu Muhammed Mustafa'ya salatu selam olsun. Değerli kardeşlerim, yine bir Sahih-i Buhari dersinde bir aradayız. Kitab-ül Edeb bölümü hadis-i şerifleri için ömrümüzü versek yeridir. Hayatın her kesimine, her alanına ve herkese her zaman hitap eden hadis-i şerifler, edep ve ahlak ile ilgili hadis-i şerifler. Önce edep diyoruz, önce ahlak diyoruz. Bu dersimizde künye kullanımı ile ilgili hadis-i şerifleri okuyacağız. Sene 1978, Suriye'de bir dost meclisindeyiz. Biri künyeniz

hakareti ve bu levha, bu tablo, bu sahne kıyamete kadar müminlerin hayatında yer alacaktır. İşte Hazreti Fatıma-tü Zehra kesinlikle karşı çıktı. Bir İslam düşmanının kızıyla evlenemezsin dedi. O kızı gördüğünde ben babasını hatırlarım. Tartıştılar. Bir mani yok dedi Hazreti Ali radıyallahu anh. Ve tartışma sonucunda gitti mescitte uzandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Hazreti Fatıma peygamberimiz gelince ayağa kalkardı. Elini öperdi. Peygamberimiz alnından öperdi. Bu defa hiç yapmadığı şekliyle soğuk davrandı. Dedi ki doğru mu dedi. Allah'ın peygamberinin kızıyla Allah düşmanının kızı aynı evde olabilir mi dedi. Aleyhissalatü vesselam bir şey demedi. Geldi. Kalk ya Ebu Turab dedi. Mütevazi insan dedi. Ona güzel cümlelerle ifadede bulundu. Evet, aynı cümleyi peygamber kızıyla Allah düşmanının kızının aynı evde bulunması uygun değildir diye hitap etti. Şimdi peygamberimizin örnek bir kayınpeder olarak damadı ve kızı arasında nasıl güzel bir uyum, nasıl güzel bir huzur meydana getirdiğini görmekteyiz. Ve her iki tarafı da barıştırarak aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu meseleyi böylece güzellikle kapattı. Allah'ın peygamberinin kızıyla Allah düşmanının kızı ifadesi gerçekten işte buradaki hadis-i şerifte bu. Tabi bu hadis-i şerif daha önce bir başka şekilde geçmiş. Farklı rivayetleri var. Ama İmam Buhari'nin özelliklerinden biri bazen böyle uzun hadis-i şerifleri kısa anlatması. Burada konuyu öfkelendi deyip bırakıyor ve uzun uzun anlatmıyor. Konu burada Ebu Turab. Ebu Turab ismi Hazreti Ali radıyallahu anh'ın sevdiği hem topraklı demek hem mütevazi demek. Dolayısıyla bu ifade hoş bir ifade olarak nakledilmekte. Peygamberimiz lakap takmayı kesinlikle uygun görmüyor. Ama takdir manasında bir takım lakaplar, bir takım künyeler verilmiştir. Mesela Ebu Hureyre, Abdurrahman bin Sahır ismi ama biz Ebu Hureyre diyebiliriz. Küçük kedinin babası. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hizmetlerden birine Sefine diye hitap etmişti. Arkasında yük, kollarında yük, önünde araba, böyle epey bir yük taşıyordu. Epey böyle diyene ne dersiniz? Maşallah Sefine dedi. Gemi gibi. Hem kollarında yük var, hem arkasında yük var, hem de önünde araba, arabayı ittiriyor. Şimdi böyle lakaplar takmak, duruma uygun lakaplar takmak güzel. Ya zel üzüneyn dedi Peygamberimiz. Ey iki kulaklı. Ebu Hureyre böyle başını indirdi. Herkes iki kulaklı değil mi dedi. Yani böyle takıldığı kimselere künyesiyle hitap ederdi. Mesela künye ile hitap etmenin caiz olduğunu delil Kur'an-ı Kerim'de İslam düşmanına Ebu Leheb künyesini vermiş. Alevli demektir. Aleve layık, ateşe layık Ebu Leheb. Mesela Ebu Cehil'in ismini birçoğumuz bilmeyiz. Amr ibn Hişam değil mi ismi? Ama İslam tarihinde Ebu Cehil, bilgisizliğin babası künyesiyle tenkit edilmiştir. Dolayısıyla Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi kişinin inançsızlığını ifade eden künyeler vermekte caiz olmakta. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın künyesi gibi Ebu Turab gibi künyelerin kullanılması da caiz olmaktadır. Bazen isimlerden meydana gelen künyeler var. Ebu Enes, Ebu Muaz, Ebu Talha gibi künyeler verilebilir. Ama bazen de takdir manasında künyeler verilebilir. Arapçada mesela Ebu kelimesi mesela Ebu Nazara gözlüklü demektir. Ebu kelimesi

0: yani ek ifade eden bir ifade. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin takdir, medih, övgü anlamında değişik sahabilere değişik künyeler verdiğini görüyoruz. Mesela Hazreti Ömer'in künyesi Ebu Hafs'tır. Kızı Hafsa sebebiyle. Evet. Mesela Hazreti Osman'ın lakabı Zünnurayn'dir. Peygamberimizin bir kızıyla evlendi. Sonra o vefat edince ikinci kızıyla evlendi. Zünnurayn. İki nur sahibi şeklinde bir lakaplanılır oldu. Farklı sahabilerin bu manada farklı künyeleri vardır. Eminu hâzihil ümme. Bu ümmetin güvenilir şahsiyeti Ebu Beyde İbn-i Cerrah'ın lakabıdır. Halid bin Velid'in lakabı ise Seyfullah'tır. Muhtiye Savaşı'nda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onu Seyfullah lakabıyla almıştı. Seyfullah gibi lakaplar var ama bunun yanında Ebu ile başlayan künyeler verilmiştir. Bab-ı Ebgadil Esma ilallah, Allah'a en çirkin gelen, Allah nezdinde en kötü, en çirkin isimler, lakaplar, deyimler. Haddesene Ebu Yaman, kal akhbarana Şuayb, kal haddesene Ebu Zinad, anil Ağraç, an Ebi Hureyre'te, radıyallahu anhu kal. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, اَخْنَ الْاَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْاَمْلَاكِ. En düşük, en aşağılık, en rezil isimlerden biri kişinin hükümdarlar hükümdarı gibi bir isimle adlandırılmasıdır. Şehin Şah, Şahlar Şahı ve benzeri ifadeler, abartılı, mübalağalı ifadeler doğru değil. Çünkü bu ifadeler gerçeğe aykırıdır. Bu gibi ifadeler tarih boyunca bazı kişiler için kullanılsa da bu doğru değil. Yani Yavuz Sultan Selim Mısır'a gittiğinde hatip kutbede kendisine ya hakim el harameyn-i şerifeyn diye hitap etmişti. Hemen Yavuz Sultan Selim müdahale etti. Ben Mekke Medine'nin hakimi değil, hadimiyim, hizmetçisiyim dedi. Hatip düzeltti. Ya hadim el harameyn-i şerifeyn. Evet. Mekke Medine'nin hadimi, hizmetçisi, hizmetlisi manasında bu ismi verdi. Yani yanlış anlaşılabilecek iddialı isimler, abartılı isimler, mübalağalı isimler doğru değil. En diye başlayan isimlerde ülkemizin en büyük alimi, en büyük şahsiyet, en isimler doğru değil. Ülkemizin büyük şahsiyetlerinden dememiz lazım. Dolayısıyla Arapçada da bu noktada özellikle dikkat edilir. En büyük alimler arasında yer alan, en değerli kişiler arasında yer alan, en yiğit insanlar arasında yer alan, en yiğit, en alim, en büyük ifadeler yok. Allahu Ekber. En büyük olan Allah'tır. En büyük takım bizim takım. Yanlış ifade. En ifadelerini kullanmamız gerekir. Bunlar hoş olmayan, Cenab-ı Hak nezdinde kabul görmeyen isimdir. İsimler önemli. Müslümanın hayatında ağzından çıkan her söz, bakışı, duruşu, her şey ama her şey önemli. Niye bunu söyleyelim ki? Melikül emlak, yani burada hükümdarların hükümdarı, şahlar şahı ve benzeri ifade iddiayı ortaya koymaktadır. Dolayısıyla böyle bir ifade mümkün değil, kabul edilemez. Biz inanıyoruz ki Müslümanın dilinden çıkan her söz ya hayra yahut şerre sebep olabilir. Biz bakışlarımızdan sorumluyuz. Helal olan bakışlar var. takdir edilen bakışları var. Mubah olan, günah olmayan bakışları var. Haram olan bakışları var. Biz güzel sözü, güzel kelamı dinlemekle yükümlüyüz. Ama çirkin sözleri dinlediğimizde Allah'ın huzurunda sorumlu oluruz. Elimizde tuttuğumuz güzel şeyler vardır. Elimizde tuttuğumuz haramlar vardır. Ya Müslüman otokontrol sistemini geliştirmek durumundadır. Sürekli kendimizi kontrol edeceğiz. Camiye girerken sağ ayakla, çıkarken sol ayakla çıkmanın, lavaboya girerken sol ayakla girip sağ ayakla çıkmanın hikmeti ne olabilir ki? Yani sürekli nerede bulunduğumuzu, ne yaptığımızı kontrol etmek durumundayız. Bu isimler de böyle. Bir takım hoş karşılanmayan isimler, deyimler, kalıplar, lakaplar gerçekten dikkatimizi çekmeli. Bizim bulunduğumuz beldede birinin ismi Agop. Yani şimdi Yakup gibi güzel bir isim varken bir Müslümana, namaz kılan bir Müslümana herhangi bir hatasız bir Agop denmesi onun için hakaret değil mi? Bir başka cemaatten biri vardı. İsmi Akbaba idi lakabı. Hiç mi hiç hoşlanmazdı. Bir gün kahvede otururken "Ey Akbaba ne dersin?" deyince sandalyeyi adamın başına geçirdi. "Ya ben bir şey demedim ki Akbaba." dedi. "Bak hala Akbaba diyorsun." dedi. Yani o isimden hoşlanmadığını bilmiyor. Biri konuşurken Çatallı konuşurmuş. Adı Çatal Hasan kalmış. Dolayısıyla bu gibi isimler, tahkir ifade eden isimler hoş değil. İddia eden, abartı ifade eden isimler hoş değil. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu azamet, büyüklük sadece bana aittir diyor. Diktatörler, zalimler, tağutlar, kibirli insanlar hep böyle anılmayı isterler. Birileri onların önünde el pençe duysun, birileri onları sürekli övgüyle yad etsin isterler. Halbuki Müslüman böyle değil. Müslüman hatasını, kusurunu bilen insandır. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bu noktada görevini yapmaya çalışır. Burada bir şey daha söyleyeyim. Şiratül İslam'da görmüştüm. Yaptıklarımızı büyük görmek hatadır. Bir kaide daha var. Yaptıklarımızı küçük görmek de hata. Biri evimize gelir misafir olarak. Kusura bakmayın işte verecek bir şey yok diyorsunuz. Peki soğan ekmek nimet değil mi? Onu da bulamayanlar var. O halde yaptıklarımızı büyük görmeyelim. Yaptıklarımızı basit ve küçük görmeyelim. Hayırda devam diyoruz. Yani hayra anahtar, şerre kilit olalım diyoruz. Ve dillerimizi böyle iddialı, mübalağalı, abartılı sözlerle lekelemeyelim. Biz bütün yaptıklarımızdan hesaba çekileceğine inanan insanlarız. Haddesena Ali ibn Abdullah قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره روايه قال اخنع اسم عند الله وقال سفيان غير مره اخنع الاسماء عند الله رجل تسمى بملك الاملاك قال سفيان يقول غيره تفسيره شاهان شاه az önceki hadis-i şerifin bir başka rivayeti hükümdarlar hükümdarı şahlar şahı sultanlar sultanı gibi ifadeler uygun olmayan ifadelerdir. Hadis-i şerifte Allah'a en çirkin gelen, en kötü gelen isimlerden, Cenab-ı Hak nezdinde en sevimsiz isimlerden, lakaplardan biri budur denilmiştir. Biz Allah'a ve ahiret gününe iman ediyoruz. Mahşerde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda mahrum olmamak için daha bir dikkatli, daha bir titiz, daha bir itinalı bulunmak mecburiyetindeyiz. Evet, elimize, dilimize, belimize, gönlümüze, kalbimize hakim olalım diyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim.
1: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay'ı dinlediniz.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
14: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
16: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
17: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
18: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Kur'an nedir? Muhterem Müslümanlar, İlahi kitaplar 104 tanedir. Bunlardan yüzü sahifeler halindedir ki Hazreti Adem'e, Hazreti Şit'e, Hazreti İdris'e ve Hazreti İbrahim'e gönderilmiştir. Dördü de büyük kitap olarak Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti Davud'a Zebur, Hazreti İsa'ya İncil, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de Kur'an-ı Kerim Arapça olarak vahyedilmiştir. Kur'an okumak anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim bir benzerini meydana getirmekten insanları ve cinleri aciz bırakan, peygamberimize vahiy yoluyla gelen, harflerle yazılı bulunan, nesillerden nesle tevatüren nakledilen ve tilaveti ibadet olan bir ilahi kelamdır. Bu tariften de anlaşıldığı gibi Kur'an'ın benzeri getirilemez. Kur'an, Allah Celle Celaluhu tarafından Cebrail aleyhisselam aracılığıyla ve vahiy yoluyla gönderilmiştir. İki kapak arasında alınan Kur'an sahifelerinin tümüne Mushaf adı verilir. Kur'an tevatür yoluyla gelmiştir. Kur'an'ı okumak ibadettir. Son din İslam, son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, son kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Bunlardan sonra başka din, başka peygamber, başka kitap ve artık vahiy de gelmeyecektir. Kur'an-ı Kerim Ahzab Suresi Ayet 40. Allah Celle Celaluhu bizden Kur'an'ın yaşanmasını istiyor, yaşanması gayretini göstermemizi istiyor. Bunu malımızı, canımızı feda ederek sağlamamız isteniyor. Niye malımızı, canımızı feda edemiyoruz? Eksiğiz, noksanız. Bizim bu noksanlığımızı giderecek olan Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz manen ölmüş kafirlere gönderildi. Peygamberimiz onlara Kur'an'ı okudu, onları Kur'an'la diriltti. Manen öleni diriltecek olan Kur'an'dır. Ölmüş kalpleri canlandıran yegane vasıta Kur'an'dır. Şura Suresi Ayet 52. Onun için ruhların ruhu Kur'an'dır. Ona sarılan canlıdır. Yolundan sapmışların doğru yolu bulması Kur'an'la olacaktır. Doğru yolda olanların yükselişi yine Kur'an'la olacaktır. Peki yaşanan, hayat nizamı olarak gelen Kur'an nerede? Kendi elleriyle Kur'an'a hayat hakkı tanımayanların sonu cidden karanlıktır. Kur'an'dan uzaklaşan toplumlarda gasp, hırsızlık, soygunculuk, hortumculuk, huzursuzluk süratle artar. Hepimiz bu dertten muzdarip değil miyiz? Istırabımızı giderecek olan Kur'an'dır. Muhterem Müslümanlar! Kur'an'a bağlı olmayan bütün başlar serseridir. Kur'an Allah'ın nurudur. Kim bu nuru söndürmek için üflerse o cehennemdeki alevlerini arttırır. Kurbağa sesinden su bulanmaz. Kur'an'a saygı Allah'a saygıdır. Kur'an'a saygısızlık Allah'a saygısızlıktır. Herkes ona saygısı ölçüsünde yüksektir. Osman Gazi Kur'an'a olan saygısıyla yükselmiştir. Kur'an-ı Kerim'i sıkıntısı anında başvurulan rahatlama vasıtası olarak görmek ona ihanettir. Kur'an'ı yalnızca yaşama ilkelerinin bütünü olarak görmek asıl müminin harcıdır. Kur'an Allah'ın insanlara verdiği belgedir. Hesaplaşmak Kur'an'a göre yapılacaktır. Müslümanlar, hepimiz Kur'an'ı öğreneceğiz, öğreteceğiz ve yürüyen birer Kur'an olacağız.
içinde bulunduğumuz zulmetten kurtuluşun yolu budur. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.

0: Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.
1: Allahümme ente Rabbim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır.
2: Her akşam yatmadan önce kendinizi hesaba çekin. Gün boyu işlemiş olduğunuz günahlardan tövbe edin ve yaptığınız güzel işler için de şükredin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar, kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah, hesabı seri bir biçimde görendir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
3: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
4: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Allah'ın mescitlerini Allah'a iman edenler imar eder. Afrika'ya mescit inşa etmeye devam ediyoruz. Katkı bedeli 500 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
6: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
7: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri. 0212 659 1041 İstoç.
1: Reklam.

0: Hazırlayan ve sunan Kemal Akın.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rabbimize hamdolsun yine birlikteyiz. İmam Nevevi'nin Riyadus Salihin adlı kitabından hadis okumalarımıza devam ediyoruz. En son 108. ders ve 676. derste kalmıştık. Tabii yeni bir konu başlığıyla giriş yapmıştık. Fakat konuyu bitirememiştik. Yöneticiliğe talip olmamak, olmak değil, talip olmamak hakkında bir konu başlığımız vardı. Bu konuyla ilgili bir hadis okuduk. Evet, bir uzun bir hadis, daha doğrusu açıklaması uzun bir hadis okumuştuk. Orada kalmıştık. Sadece önemine binaen İmam Nevevi'nin yöneticiliğe talip olmamak konu başlığı altında aldığı, Kur'an'dan aldığı ayeti okuyalım. Sonra kaldığımız yerden hadisle devam ederiz inşallah. Yüce Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Kasas suresinin 83. ayetinde Estaizu billah tilket darul ahiretu nec'aluhel lillezine la yuridune uluven fil ardi ve la fesaden vel akibatu lil muttaqin. Kasas 83. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuk yapmayı istemeyenlere nasip ederiz. Sonuçta kazançlı çıkanlar fenalıktan sakınanlardır. İsterseniz hemen hadisi de söyleyelim ama açıklamasını söylemeyeceğiz. Hadis şu, Allah Resulü şöyle buyuruyor. Abdurrahman İbni Semure'ye diyor ki, ey Abdurrahman İbni Semure, kimseden yöneticilik görevi isteme. Zira bu görev sen istemeden verilirse Allah yardımcın olsun. Eğer sen istediğin için verilirse Allah'tan yardım göremezsin. Bir de bir şeye yemin ettikten sonra başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı isteyip yeminin için kefaret öde diyor Allah Resulü. Evet, bu konuyla ilgili 3 tane hadis var kısa kısa. Üçünü birlikte okuyup daha sonra değerlendirmeye alacağız. Hadisimiz Ebu Zer radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ebu Zer, senin gerçekten zayıf olduğunu görüyorum. Kendim için ne istiyorsam senin için de onu isterim. İki kişiye bile olsa sakın başkan olma. Yetim malına da yöneticilik yapma. Müslim'de, Ebu Davud'da ve Nesai'de geçiyor. Bir diğer hadis yine Ebu Zer'den radıyallahu anh şöyle dedi. Ya Resulallah, beni vali tayin etmez misin demiştim. Ebu Zer Resulullah'a diyor ki beni vali tayin etmez misin demiştim. Eliyle omuzuma vurarak şöyle buyurdu. Ya Ebu Zer, sen zayıf bir adamsın. İstediğin görev ise bir emanettir. Bu emaneti ehil olarak alan ve üzerine düşeni yapanlar müstesna, aslında bu görev kıyamet gününde bir rezillik ve pişmanlıktır. Müslim'de geçen bir hadis. Bir diğer hadisimiz Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Siz memuriyet alma konusunda pek istekli davranacaksınız. Halbuki o yanıp tutuştuğunuz görev kıyamet gününde bir pişmanlık sebebi olacaktır. Bu da Buhari'de ve Nesai'de geçen bir hadis. Evet, üçünü birlikte değerlendirmeye alalım. Kısaca üç hadiste de Ebu Zerre Allah Resulü yönetici olmaması noktasında olması değil telkinde bulunuyor. Daha ziyade onun karakteriyle, mizacıyla alakalı olarak özel bir durum. Hadislerden ilk ikisi 62 numaralı hadiste tercüme halini okuduğumuz Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh ile ilgilidir. Ebu Zer nasıl biriydi kardeşler? Çok mütevazi, açık kalpli ve doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen bir tabiatı vardı Ebu Zer'in. Her sahabi böyle olacak diye bir kayıt yok. Ve bu tabiatı sebebiyle de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu pek fazla severdi. Bir defasında onun hakkında şu gök kubbenin altında ve yeryüzünün üstünde Ebu Zer'den daha doğru sözü kimse yoktur buyurmuştu. Tirmizi'de geçen ve İbn-i Mace'de geçen bir hadis. Zaman zaman kendisini adıyla hitap ederek nasihatlerde bulunan Peygamber Efendimiz Ebu Zer'e valilik gibi önemli memuriyetler bir yana iki kişiye bile başkanlık yapmamasını, bir de yetim malına veli, diğer bir ifadeyle mütevelli olmamasını tavsiye etmiştir. Yöneticiliğin altından kalkılması zor, ilahi bir emanet olduğunu, onu ancak yöneticiliğe yatkın insanların başarabileceğini söylemiş, üstesinden giremeyecekler için idareciliğin kıyamet günü bir rezillik ve pişmanlık olduğunu ifade etmiştir. Burada anlaşılması zor gibi görünen husus, kendisi bütün memurların, yöneticilerin ve valilerin üstünde bir amir ve bir devlet başkanı iken Peygamber Aleyhisselam'ın Ebu Zer'e yönetici olmamayı tavsiye etmesi. Neden tavsiye etmedi? Çünkü onun yönetici olamayacağını, yani yöneticilik, tabii yönetici derken aslında hepimiz yöneticiyiz bir şekilde. Allah Resulü yine bir başka hadisinde kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetikum, hepiniz ra'isiniz, çobansınız, yani parantez içerisinde ya da tırnak içinde yöneticisiniz ve hepinize güttüğünüzden sorumlusunuz. Yani bu tamam, bir kişiye, iki kişiye, bir aileye belki yönetici olabilir de bir devlet, bir geniş bir eyalette bir vali olmak, işte bir başkan olmak apayrı bir konu ve bu karakterle de alakalı. Daha detaylarına gireceğiz inşallah. Ebu Zer'in bu göreve bu noktada, yani liyakat sahibi olamayacağını, karakteriyle uygun olmadığı açısından Allah Resulü onu bu göreve tayin etmemiştir. Çünkü Ebu Zer'in huyunu, karakterini daha açık bir ifadeyle onun aşırı zühdünü, dünyaya hiç değer vermemesini iyi biliyordu. Ona sen zayıf bir adamsın diye buyururken valiliğin gerektirdiği bazı özelliklerin onda bulunmadığına işaret ediyordu. Yoksa sen zayıfsın, basit kişisin manasında değil yani. Yanlış anlaşılmasın bu. Nitekim Ebu Zer Hazretleri Peygamber Efendimizin vefatından sonra diğer sahabilerin aksine zekatı verilmiş bile olsa, kardeşler bak iyi dinleyin, Peygamber Efendimizin vefatından sonra diğer sahabilerin aksine zekatı, bir malın zekatı verilmiş bile olsa ihtiyaç fazlası malın biriktirilmeyip Allah yolunda harcanması gerektiğini savunan bir sahabi. Oysa ki özel mülkiyet var, kişinin para biriktirme durumu söz konusu, herhangi bir mania yok. Yani sadakasını, tasaddukunu, zekatını verdikten sonra bunda bir sıkıntı yok. Ama Ebu Zer kendi şahsına, diğer sahabelerden farklı olarak zekatı verse bile fazla mal biriktirilmez görüşünde. Böyle bir görüşü var. Böyle bir görüş olan birisini vali nasıl yapabilirsiniz? Yani vali emri altındaki bu insanların hepsinin malını bir şekilde elden çıkartılması noktasında bütün devletin imkanını kullanmaz mı? O zaman ne olur? Bir kaos olur değil mi kardeşler? Allah Resulü de bunu biliyor. Ve düşünsenize, bu durumda bu kanaatte olan birisi yönettiği kimsenin malını, mülkünü bu şekilde nasıl koruyacak? Tasadduk edin, verin, elinize mal çıkartın, hiç elinize mal birikmesin diyerek. Yapacağı görevin özelliklerini taşımayan, kendilerini ve mallarını idare edeceği kişileri gelebilecek her türlü zarardan koruyacak güçte ve liyakatte bulunmayan kimselerin böyle zor işlere talip olması hem kendileri için hem de yöneteceği insanlar için de fayda yerine daha çok zarar getirir. Yani bu konuda gerçekten, yani herkes yönetici olacak diye bir kayıt yok kardeşler. Yani öyle tamam, biraz okumuş olmak, üniversite mezunu olmak, ordinarius olmak, profesör olmak demek, Yani yönetici olmak demek değil. Biraz ayet biliyor olmak, işte ondan sonra hadis biliyor olmak ya da doktor olmak ya da ne bileyim üstün vasıflara sahip olmak, İngilizce biliyor olmak, Fransızca biliyor olmak. Yöneticilik apayrı bir şey. Bu konuyla ilgili aklıma hemen şu geldi. Bu Eflatun'un Devlet adlı kitabında bir şey var, bir bölüm var, bir pasaj var. İsterseniz onu anlatayım. Eflatun'un bu Devlet adlı kitabında Atinalılara bir Fenike masalı anlatıyor. Ve şunu söylüyor. Diyor ki, Tanrı diyor, aranızdan önder olarak yarattıklarının mayasına altın, yardımcı olarak yarattıklarının mayasına gümüş, çiftçi ve işçilerin mayasına da demir ve tunç katmıştır. Arada bir altından gümüş, gümüşten de altın doğduğu olabilir. Tanrı önderlere, doğan çocuklara iyi bekçilik etmelerini, içlerine bu madenlerden hangilerinin katılmış olduğunu dikkatle araştırmalarını buyurmuştur. Çiftçi ve işçi çocukların arasından mayaları altın ve gümüşle katışık doğanlar olursa onları gözetecek, kimini önderliğe, kimini bekçiliğe yükselteceklerdir. Mayasında, buraya dikkat edin, yani demir ve tunç katışık olanların, demir ve tunç neydi Eflatun'un demesine göre? Yani çiftçi ve işçilerin bölümünü oluşturan insanların mayasındaki olan maden adı. Demir ve tunç. Diyor ki, mayasında demir ya da tunç katışık olanların önderlik edeceği gün şehir yok olur. Anlayabiliyoruz değil mi kardeşler? Yani Eflatun'dan Peygamber Efendimiz'e ve günümüze kadar bu tabiatta ya da dünyada ya da yeryüzünde ya da bu kainatta değişen hiçbir şey yok. Denilen her şey zamanında denmiş, söylenmiş. Bir de sadece bunları ortaya çıkartmak düşüyor. Her şey aynı şekilde devam ediyor. Mayasında demir ve tunç olan insanlar yöneticilik yapmakta sıkıntı yaşarlar. Mülayim olabilirler, mütevazı olabilirler ama yönetici olamazlar. Bu apayrı bir şey. Yöneticiliğin gerektirdiği bir takım üstünlükler, bir takım şartlar vardır. Yeri geldiği zaman bunları kullanabilme adına. Yine başka, hemen aklıma başka bir şey daha geldi. Türk İslam filozofu Farabi'nin, biliyorsunuz, Erdemli Şehir, El Medinatul Fadılı adlı bir teorisi var. Ve bu Erdemli Şehir'de yönetici olabilmesi için kişinin 12 meziyetinin kendisinde toplanması gerekiyor. Bu 12 madde toplanabilirse kişi de o Medine-i Fazla, yani Erdemli Şehir'in yöneticisi olabilir. Konumuzla ilgili olduğu için bunu da söyleyelim, bunu da anlatalım. Ne kısa kısa bu maddeleri. Vücudunun tam ve her uzvunun kıvamında olması lazımdır ki vazifesini kolayca yapsın. Kendisine söylenen her şeyi iyi kavrayıp anlaması lazımdır ki hem söyleyenin maksadını hem de konu mevzu olan şeyi olduğu gibi anlayabilsin. Hafızası kuvvetli olmalı ki anladığı, gördüğü, işittiği ve sezdiği her şeyi iyi bellesin ve unutmasın. Uyanık ve zeki olması lazımdır ki gördüğü en ufak delili anında fark edip yerinde kullanabilmesini bilsin. Güzel konuşmasını bilmeli ki zamirindeki her şeyi açıkça izah etsin. Öğretmeyi ve öğrenmeyi sevmesi, buna kendisini kaptırmış olması ve her şeyi kolayca öğretmesi lazımdır ki öğretme ve öğrenme yorgunlukları ona ne bir ızdırap versin ne de vücudunu hırpalasın. Yemeye, içmeye ve kadınlara düşkün olmaması ve tabiatıyla oyundan, yani kumardan sakınması lazımdır. Doğruluğu ve doğruları sevmesi, yalandan ve yalancılardan nefret etmesi lazımdır. Ulu olması ve ululuğu sevmesi lazımdır ki utandırıcı şeylere düşmesin ve tabiatıyla hep yüksek şeyleri arasın ve gümüşle altın gibi şeylere ve diğer dünyalıklara göz koymasın. Adaleti ve adalet ehlini sevmesi, istibdattan, zulümden ve zalimlerden nefret etmesi lazımdır ki hem kendi akrabasından hem de başkalarından hak arasın, onları hakka davet etsin ve istibdat kurbanlarının imdadına yetişsin, iyi ve güzel bildiği her şeyi desteklesin. Evet, bir de 10. madde mutedil mizaçta. Bu önemli madde olarak ortada, gerçekten mutedil, yani ortada, aşırı bir uçta değil, ifrat ve tefrit değil, ama her an o mutedillikten o noktalara kayabilecek, yani dengeyi tutabilecek bir pozisyonda olması. Yani bu ne demek? Mutedil mizaçlı olması, kendisinden adalet istendiği zaman şiddet göstermesin, titizlik ve aksilik etmesin, ama istibdada ve kötülüğe çağırdığı zaman da şiddet ve aksilik göstersin. Hani bir ayet var ya, "İzzetin ala kafirin, ezilletin ala müminin." Yani kafirlere karşı izzetli. Hani bir Maide Suresi'nin 54. ayetinde, "Ya eyyühellezine amenu men yertette minkum an dini fesefe etillahu kavmi yuhibbuhum ve yuhibbunehu ezilletin alel mu'minine eyyizzetin alel kafirin." Diyor ya ayette, sizden kim dininden dönen olursa Allah muhakkak onların yerine kendisinin onları sevdiği, onlara da kendisini sevdiği Müslümanlara karşı zillet sahibi ama kafirlere karşı güçlü, kuvvetli, izzet sahibi, işte kınayını kınamasından korkmayan, Allah yolunda cihat eden işte mücahitleri getirir diye bir ayet var. Yani burada da yeri geldiğinde mütevazilik ve izzet arasında, zillet ve izzet arasında gelip gidecek ortada bir yerde olması gerekiyor. Bu yöneticinin, İmam Farabi'nin Erdemli Şehir Yöneticisi'nde söylediği şartlar arasında. Son madde olarak da şunu söylüyor Farabi: büyük bir azim ve irade sahibi olmalı ki zaruri olduğu şeyleri gerçekleştirmek hususunda cesaret göstersin, korkak veya yumuşak olmasın. Farabi bu 12 şartı sıraladıktan sonra şöyle sorar: bütün bu meziyetler bir tek kişide toplanmadığı zaman ne olacaktır? Cevap: eğer fazlı şehirde bir kimse riyaset şartlarının ilk 6'sını veya 5'ini kendine toplarsa, muhayyile kuvvetine ait olan diğer meziyetler kendine olmasa bile reis olur. Fakat hikmet, yani hakimlik, hakim dediğimiz hikmet sahibi olmak. Bu Lokman hakim dediğimiz de sonuçta hakim olmuş, hekime dönmüş, A-E'ye dönmüş. Oradaki aslında Arapçadaki bu hani ha-hı-ce-cim-ha-hı üçlüsü var ya, birbirine benziyor. Biri noktasız, biri içten altta nokta, biri üstte noktaki, o harfiyle yapılan, söylenen ya da yazılan hakim. Ondan sonra hikmet sahibi demek. Hikmet sahibi manasına gelen bir kelime. Fakat hikmet riyasetin şartı olmaktan, başkanlığın, reisliğin şartı olmaktan çıktığı gün, diğer şartlar bulunmuş olsa bile fazıl, yani seçkin şehir başsız kalır. Kendisine teslim olacak bir hakim, yani ya da günümüz Türkçesiyle hekim, yani hikmet sahibi bulunmayan şehir gecikmez yıkılır diyor. Bu konuyla ilgili hazır konu yöneticilikken, bu konuyla ilgili bir de Osman Gazi'den, bir Orhan Gazi'ye vasiyetinden bahsedelim. Ondan sonra yine konumuza dönelim. Gerçekten bu yöneticilik kavramı Allah Resulü'nün söylediği gerçekler. Yani Eflatun'dan günümüze kadar hiçbir şey değişmedi kardeşler. Aynen Farabi'de de değişmedi, Osman Gazi'de de değişmedi. Ki Osman Gazi biliyorsunuz 600 yıl süren Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu. 622-23 yıl süren Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusunun, yani Osman Gazi'nin oğlu Orhan'a vasiyetinden bir parça okuyacağım size. Diyor ki: her işten önce dine dikkat et. Zira farzlara dikkat din ve devletin güçlenmesine yol açar. Beytul mali müslimini koru. Devletin servetini arttırmaya çalış. Sadakatle tahsil-i rıza için ömür geçiren erkan-ı devleti gözet. Vefatlarından sonra çoluk çocuklarına bak, ihtiyaçlarını gider. Tebaandan hiçbir ferdin mal mülküne taarruz etme. Hak edenlere iltifat elini uzat. Askeri erkanı iyi koru. Alimler, fazıllar, edipler devlet bedeninin gücüdür. Bunlara iltifat ve ikramda bulun. Bir kemal sahibini işitince onunla münasebet kur, dirlik ver, ihsanda bulun. Hükümetinde ulema, fuzela, erbab-ı maruf çoğalsın. Siyaset ve din işleri nizam bulsun. Benden ibret al ki bu diyarlara zayıf bir bey olarak, yani bey olarak gelip hak etmediğim halde bunca inayet-i celiye Rabbaniye'ye mazhar oldum. Sen de benim yolumdan git ve bu dini Muhammediye'yi ve ashabını ve başka sana tabi olanları koru. Allah'ın hakkına ve kulların haklarına riayet et ve senden sonrakilere de böyle nasihattan geri durma. Adaletli ve insaflı ol. Zulmü kaldırmaya devam et. Her bir işe teşebbüste Allah'ın yardımına güven. Tebaanı düşman istilasından ve zulme uğratılmaktan koru. Haksız yere hiçbir ferde layık olmadığı muameleyi yapma. Halkı taltif hakkında umumun kabulünü tahsil et. Evet kardeşler, yani bu yöneticilikle ilgili o kadar çok şeyler var ki aslında daha da söyleyebileceğimiz şeyler vardı ama şimdi bu konuyu fazla yerlere çekmeyelim. Devam edelim. Evet. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'e kendisini misal olarak gösterirken seni çok severim. Kendim için istediğim senin için de isterim. Şayet Allah Teala bana yardım edip desteklemeseydi doğrusu ben de bu işin altından kalkamazdım. Onun için sen yöneticilik isteme. İki kişiye başkan olmayı, hatta bir yetimin malını idare etmeyi bile arzu etme demek istemiştir. Bir kimse layık olmadığı ve üstesinden gelecek yeteneği bulunmadığı bir göreve talip olmadan önce Resulullah Efendimizin haber verdiği kıyamet günündeki acı sonu ve rezilliği ve pişmanlığı iyi düşünmelidir. Fani dünyanın iki günlük sultanlığı için ahiretin bitip tükenmeyen rezilliğine göze almak nasıl bir akıldır kardeşler? İyi ve adil bir idarecinin kıyamet gününde Cenab-ı Hakk'ın arşının gölgesinde barınacak yedi bahtiyardan biri olacağı da unutulmamalıdır. Üstesinden gelip gelemeyeceğini düşünmeden memuriyet alma hırsıyla yanıp tutuşan. Nara gelsin bu hadis. Evet. Memuriyet alma hırsıyla yanıp tutuşan kimselerin bulunduğu bir zamanda görevini mükemmel bir şekilde yapacağı bilinenlerin yöneticilikten görevinden kaçınmaları da elbette doğru değildir. Hatta kendisine teklif edilen böyle bir görevi almak yerine yerine göre de bir zaruret olmaktadır. 676 numaralı hadiste değerli insanların uygun olmayan isteklerini geri çevirirken onları kırmamaya dikkat etmek gerektiği pek güzel bir ifadeyle belirtilmiştir. Peygamber Efendimiz kendisinden görev isteyen Ebu Zer'in bu görevi insanlara hizmet etmek için arzu ettiğini bildiği kadar onun yapısının ve mizacının idareciliğe elverişli olmadığını da biliyordu. Fakat bu gönül adamını bazılarına yaptığı gibi sert bir ifadeyle geri çeviremezdi. Ona kendim için ne istiyorsam senin için onu isterim diyerek devlet hizmeti yapamayacağını tatlı bir üslup ile hatırlatmış oldu. Evet, hadisten öğrendiklerimiz: devlet memurluğu isteyen kimse bu göreve tayin edilmemelidir. Yöneticilik görevini yapamayacağını bilen kimse bu işe asla talip olmamalıdır. Devlet memurluğuna tayin edilen kimse görevinin sorumluluğunu iyi bilmeli ve görevine asla ihanet etmemelidir. Devlet kademelerinden birinde görev alan ve görevini hakkıyla yapan kimselerin manevi mükafatı pek büyüktür. Üstesinden gelemeyeceği bir idarecilik görevini alan kimse ahirette bin pişman olacaktır. Yetim malını gereği gibi korumak son derece değerli bir hizmet ve insana büyük bir sevap kazandıran bir hayırdır dedik ve yeni bir konuya, yeni bir başla geçtik. Yöneticilerin iyi yardımcı edinmesi. Yani Eflatun'un Devlet adlı kitabında mayasında gümüş olanların, yani dan yöneticilerinin yardımını bunlardan seçmesi kısacası. Dedi ki yönetici olacak olanlar altın, harcında mayasında o var. Yönetici yardımlarının mayasında gümüş var ama çiftçi ve ziraatçı olanların, işçi olanların diyelim hadi günümüz tabiriyle, onların mayasında da demir ve tunç var. Ya yani onun tanımı tabii o, Eflatun'un tanımı. Yöneticilerin iyi yardımcı seçmesi ya da edinmesi devlet başkanı ve kadı gibi yöneticileri iyi birer yardımcı edinmeye teşvik etmek ve bunları kötü arkadaşlar edinip onların tavsiyelerini tutmaktan sakındırmak konu başlığı. Bu konuyla ilgili bir ayet almış İmam Nevevi. Diyor ki Allah Teala Zuhruf suresinin 67. ayetinde Estaizu billah El ehillâ'u yevme izin ba'duhum li ba'din aduvun illel muttakîn. O gün dostlar bile birbirine düşman kesilecektir. Sadece Allah'tan korkanlar böyle olmayacaklardır. Ayet-i kerimede birbirlerini düşman, birbirlerini dünya menfaati için seven, şahsi çıkarları için dostluk kuran kimselerin kıyamet gününde birbirine düşman olacağı belirtilmektedir. Zira onları birbirine bağlayan şahsi çıkarlar ve nefsane hazlar son bulmuştur. Parasıyla veya nüfuzuyla insanları kendi etrafına toplayan kimselerin arkalarından gidilecek insanlar olmadığı artık anlaşılmıştır. İşte o zaman suçlamalar başlayacak. Kötü kimseler uydukları liderlerini bizi baştan çıkaran, doğru yoldan uzaklaştıran budur diye suçlayacaklardır. Fakat başının telaşına düşmüş o liderler bu nevi suçlamaları kabul etmeyip kendilerini savunacaklardır. Birbirini sadece Allah rızası için seven kimseler ise dünyada olduğu gibi ahirette de birbirlerine dost ve destek olacaklardır. İlahi nimetler içinde yüzerken dostlarını hatırlayacaklar, onları arayıp soracaklar ve dostlarının da kendileri gibi bahtiyar olması için Cenab-ı Hakk'a niyaza bulunacaklardır. Hal böyle olunca devletin çeşitli kademelerinde ve önemli mevkilerinde görev almış kimseler kendilerine hem dünyada hem de ahirette faydalı olacak, her zaman dost kalacak iyi kimseleri yardımcı seçmelidir. Evet, bu konuyla ilgili hadislere geçelim. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve başa geçirdiği her halifenin mutlaka iki yardımcısı olmuştur. Bunlardan biri ona doğru yolu gösterir ve buna teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve ona teşvik eder. Günahtan uzak duran Allah'ın koruduğu kimsedir. Bir diğer hadisimize birlikte açıklayacağız. Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah-u Teala bir devlet başkanı hakkında hayır dilediği zaman ona unuttuğunu hatırlatan, hatırladığını yapmaya yardım eden doğru sözlü bir yardımcı verir. Şayet Allah-u Teala o devlet başkanı için hayır dilemezse, ona unuttuğunu hatırlatmayan, hatırladığını yapmaya yardım etmeyen kötü bir yardımcı verir. Ebu Davud ve Nesai. Peygamber Efendimiz başta olmak üzere bütün peygamberlerin yardımcıları, sırdaşları ve danışmanları olmuştur. İsrail oğullarına gönderilen peygamberler Resul-i Ekrem Efendimiz gibi birer devlet başkanı idiler. Devlet başkanları ve halifeler devlet işlerini kendileriyle birlikte yürütecekleri, istişare edip konuşacakları vezirlere, bakanlara ihtiyaç duyarlar. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla özellikle Hazreti Ebu Bekir'le istişare ettiği bilinmektedir. Peygamberler masum oldukları için, yani Allah Teala onları kötülüklerden koruduğu için yanlış yönlendirmeye gelmezler. Kendilerine doğru olmayan bir fikir telkin edilse bile bunu yapmazlar. Allah Teala'nın yardım ettiği devlet başkanları kendilerine iyi vezirler ve bakanlar seçerler. İlahi yardımdan mahrum olanlar da kendilerine destek olmak yerine devlet çarkının sakatlanmasına yol açacak kötü yardımcı seçerler. Cenab-ı Hak bu konuda şu tavsiyede bulunmakta kardeşler. Ali İmran suresinin 118. ayette ey iman edenler, müminlerden başkasını sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar. Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Evet, bazı alimler hadis-i şerifte geçen iki yardımcı ifadesini biri melek, diğeri şeytan olmak üzere iki yardımcı şeklinde anlamışlardır. Nitekim Resulullah Efendimiz bir gün her insanın biri cinlerden, diğeri meleklerden olmak üzere iki arkadaşı vardır buyurmuştu. Sahabiler senin de var mı ya Resulallah diye sorunca Evet, benim de vardır. Yalnız Allah-u Teala bana yardım etti de cinlerden olan arkadaşım Müslüman oldu. Artık bana sadece doğru ve hayırlı olanı tavsiye ediyor buyurdu. Sahih Buhari Şarihi Kirmani, bu iki sırdaşı, biri fenalıklara teşvik eden nefsi emmare, diğeri de hayır yapmaya yönelten nefsi levvame şeklinde de anlamanın mümkün olduğunu söylemiştir. İki sırdaş veya arkadaş sözünü her üç şekilde de anlamak mümkündür. Cenab-ı Hak bizlere iyi tavsiye eden, hayra çağırıp çağıran dostlara nasip etsin inşallah ve onlara güzel telkinler yapmaya muvaffak buyursun. Amin. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz, devlet başkanları kendilerine iyi, doğru ve güzeli gösterecek ve onları gerçekleştirmeye yardım edecek, kötü olan her şeyden sakındıracak sağduyulu yardımcılar ve müsteşarlar seçmenidir. Devlet başkanları Cenab-ı Hakk'ın bazı insanları fenalıklardan koruduğunu göz önünde bulundurmalı. Allah-u Teala'nın kendisine de kötülerin telkininden himaye etmesini niyaz ederek ihlasla ve samimiyetle çalışmalıdır. İyi yardımcıları sayesinde isabetli kararlar veren yöneticiler Cenab-ı Hakk'ın himayesini kazanmış değerli idarecilerdir. Dedik, yeni bir bölüme geçiyoruz yine. Hep konumuz yöneticilik. Evet. Siz kendinizi nasıl buluyorsunuz kardeşler? Bir bakın bakalım. İçinizdesin, altın mı var, demir mi var, tunç mu var? Ne var? Yani tabii yöneticilik bakımından. Yoksa öbür türlü. Ya herkesin içinde altın, tabii altın var. Yani o bakımdan. Yöneticilik apayrı bir üstünlük mi diyeyim? Apayrı bir karakter, apayrı bir... Öğrenmekle mi, öğretmekle mi öğrenilir? Nasıl bir şey? Bunun dersi var mıdır? Kılavuzu var mıdır? Doğuştan mıdır? Ama yani biraz doğuştan gelen etkileri de, doğuştan gelen şeyi de var. Yani kalıtımsal bir özelliği de var bu yöneticiliğin. Yani her baba yiğidin harcı değil. Öyle diyelim size. Onu biraz da zorlu bir şey zaten. Şimdi konumuz da onunla alakalı. Yöneticilik isteyenlere görev vermemek hakkında. Evet, konu başlığımız bu. Çok enteresan değil mi? Evet, konu başlığımız bu. Diyor ki bir alt başlıkta da, devlet yöneticiliği ve kadılık gibi memuriyetlere talip olan ve bu görevlere aşırı düşkünlük gösteren kimseleri tayin etmemek hakkında. Evet, hadisimiz Ebu Musa el-Eşari'den radıyallahu anh şöyle dedi. Amcamın oğullarından ikisiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girmiştim. Ebu Musa el-Eşari biliyorsunuz Yemen'e var olarak gönderilen sahabi. Onlardan biri, ya Resulallah, idaresini Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği görevlerden birini bize amir tayin et. Bak sen. Evet. Demek böyle görev isteyenler olabiliyor Allah Resulü zamanında. Günümüzde de olduğu gibi içinde var insan olduğunu. Demek ki bu karakter. Ya Resulallah, Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği şey, görevlerden birini de bize amir tayin et dedi. Sonra amca oğlu da buna benzer şeyler söyledi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu kardeşler? Tamam tamam, buyur buyur, seni var tayin ettim. Seni de yardımcı tayin ettim. Gidin Yemen'e mi dedin? Hayır demedi. İnna vallahi la nuvelli hadal amel ahadan se'ele ev ahadan harasa aleyh. Muttafakın aleyh. Ne demiş? Vallahi, inna vallahi la nuvalli hadal amel ahadan se'ele ev ahadan harasa aleyh. Vallahi biz isteyeni veya görev hırsı bunların yönetici yapmıyoruz. Şimdi bu hadisi yani ne kadar anlatsak, neresinden başlasak da anlatsak, günümüze nasıl getirsek, nasıl güncellesek, yani dayı, torpil, morpil, şu bu falan, öyle bu işler olmuyor kardeşim. Vallahi biz isteyeni, sen istedin diye, sen bakan oğlusun diye, yok tanıdıksın diye, yok ilçedensin, ildensin, yok şuradansın, yok buradansın, yok amcamın oğlu, yok dayımın oğlu, yok Musa'nın yeğeni, Musa Aleyhisselam'ın yeğeni, yok amcası, yok kayını, bilmem ne diye değil. Biz hele hele isteyeni ve görev hırsı bulunanı yönetici yapmıyoruz diyor Allah Resulü. Yani bazı sözleri de anlatmaya gerek yok kardeşler. Hepiniz şu anda bu radyo 103.2 frekansını ayarlayıp gerek cep telefonlarınızın frekansından, dijital ekrandan, gerekse hala manuel kullanan radyolar varsa onlardan ayarlayıp açıp şu saatte bunu dinleyebiliyorsanız bir şekilde bu ibarenin de nereye gittiğini, Allah Resulü'nün söylediği bu sözün de ne anlamda olduğunu anlayabilecek bir akıl var demek ki, bir zeka var demek ki bu kadar şeyi şu anda dinliyorsanız. Yani en azından eliniz çalışıyor, eliniz dijitale alışık, en azından radyoyu bu saatte bir program, şu veya bu, yani illa ki bizim program olmasına gerek yok, olduğunu duyabilecek, kestirebilecek, anlayabilecek kişilersiniz, kardeşlersiniz, Allah razı olsun. Yani bu da çok net yani, Allah Resulü'nün bu sözü. Yani kes, kopyala, yapıştır bütün asırlara, kıyamet gününe kadar. Değişen, demin de söyledim, hala aynı programdayız. Yani biraz önce de söyledim. Yani bu yeryüzünde, kainatta değişen, insanlık adına değişen hiçbir şey yok. İnsanoğlu aynı, maya aynı, hamur aynı, yaptıkları ihtiras, nefsin levvame, emmare, çatışmalar, şeytan, ondan sonra Allah'ın emri, hepsi aynı, aynı şeyler. Devran edenler aynı. Yani bunlar değişmiyor kardeşlerim. O yüzden bu dinimiz her zaman diyoruz ya, kıyamet gününe kadar, o yüzden geçerli, değişmiyor, çünkü değişmez, kurallara hitap etmiş. İslam dini ayrıntıda boğulmamış ve o yüzden dinamik bir yapısı var. Bazı yerleri boş bırakmış, yani insanın onu doldurması noktasında boşluklar var, ama tabi temel ilkeler Kur'an ve sünnetin, Nas'ın belirttiği temel ilkeler muvaciyesinde, bu Allah'ın hududunu aşmama şartıyla tabi. Yani dinamik bir yapısı var. Her çağa uyarlanabilecek yönleri var bu dine. Dolayısıyla bu da böyle. Temel, net bir kaide. Anladınız değil mi kardeşler? Yine de biraz anladınız, anlatmaya çok kısaca çalışalım. Halkı adil bir şekilde yönetmek, Cenab-ı Hakk'ın üzerinde ısrarla durduğu konuların başında gelmekte. Bu sebeple İmam Nevevi 675 ve 678. hadislerin bulunduğu bahiste konuya yöneticiliğe talip olmamak adıyla işlediği halde, burada onu yöneticilik isteyene görev vermemek başlığı ile de değişik bir açıdan tekrar tekrar ele almıştır. Şurası bellidir ki Cenab-ı Hak herkese farklı kabiliyetlerde yaratmıştır. Bu sebeple her şahsın bir başkasına nispetle dahi yapabileceği bir meslek vardır. İdarecilik ise özel kabiliyetlere, üstün meziyetlere sahip olmayı gerektiren bir iştir. Gerekli şartlara ve vasıflara sahip olmayan kimse bir şehri veya ülkeye yönetici tayin edildiği zaman o şehrin veya ülkenin düzeni bozulur. Halkın huzuru yok olur. Hakları elden gider. İşte bu sebeple Peygamber Efendimiz her isteyene memuriyet vermemiş, bazı sevdiklerine de bu zor işe talip olmamayı tavsiye etmiştir. Hadisimizin diğer rivayetlerinden öğrendiğimize göre Ebu Musa el-Eş'ari'nin amcaoğullarının ona Peygamber Efendimiz ile görüşerek kendisine bir konuyu arz edeceklerini söylemiş ve bu hususta aracılık yapmasını istemişler. Demek ki o zaman da böyle tavassutlar, tevessüller var. Ebu Musa kuzenlerini kıramamış ve Peygamberimizle hangi konuda görüşmek istediklerini de sormamıştı tabii. Ne bilsin böyle rezil edecek onu. Resul-i Ekrem Efendimizin huzuruna çıkınca bu iki zat ondan yöneticilik istediler. Bunu duyan Ebu Musa pek şaşırdı ve zor durumda kaldı. Nitekim Peygamber Efendimiz de ona dönerek, sen bu işe ne diyorsun ya Ebu Musa diye sorunca, seni hak ile din ile gönderen Allah'a yemin ederim ki bunlar içlerinden geçeni bana söylemediler. İş isteyeceklerini bilmiyordum diye özür diledi. O zaman Peygamber Efendimiz, görev isteyen kimseye biz işimizi tayin etmeyiz buyurdu. Sonra biliyorsunuz, bundan sonra kendisine herhangi bir görev istemeyen Ebu Musa Hazretleri'ni Yemen'e vali tayin etti. Bu kuzenler Ebu Musa'ya ama çok kızmışlardı, ama değil mi? Ama böyle Allah Resulü'nün sünneti böyle kardeşler, isteyen bir şey yok, görev yok. Evet, 53 numaralı hadise gördüğümüz üzere Peygamber Efendimiz kendisine gelerek, ya Resulallah, filan kimseyi vali ve vergi memuru tayin ettiğin gibi beni de tayin etmez misin diyen Usayd İbni Hudayr Hazretleri'nin bu isteğine hiç cevap vermedi. Onu kırmamak için bir başka konuya temas ederek ileride adam kayırma türünden bazı haksızlıklar göreceklerini, kendisiyle Kevser havuzu başına buluşuncaya kadar bunlara sabretmelerini tavsiye etti. Halbuki Usayd Hazretleri Ensar dediğimiz Medine'li Müslümanların ileri gelenlerinden biriydi. İslamiyet'i ilk kabul edenlerdendi. Akabe biatında Medine Müslümanların temsilcisiydi. Uhud gazvesinde Peygamber Efendimizin etrafına ayrılmayan birkaç yiğitten biriydi. Buna rağmen Peygamber Efendimiz onun memuriyet isteğini sukutla geçiştirdi. Meziyet ile faziletin başka şeyler olduğu unutulmamalıdır kardeşler. Bakın, iki kelimeden bahsediyorum. Meziyet ile faziletin başka şeyler olduğu unutulmamalıdır. Nice eli öpülecek, duası alınacak faziletli kimseler vardır ki, buraya dikkat, idarecilik ve yöneticilik yapacak kabiliyetleri yoktur. Faziletlidir ama idare yapacak, yapabilme kudretine sahip ya da meziyetine sahip birisi değildir. Eli öpülesidir. O otursun orada, elini öptürsün bize. Ama idarecilik yapmasın, yöneticilik yapmasın. Üseyd bin Hudayr'ın falan kimseyi vali tayin ettiğin gibi beni de tayin etmez misin derken kastettiği zaten Am bin As oldu. Hazreti Ömer zamanında biliyorsunuz onun Mısır Fatih olarak adlandırdığımız, hatta bu Habeşistan hicretinde Müslüman değilken onları geri çevirmek için ta Habeşistan'a kadar arkalarından Mekke Kureyş toplumunu sözcüsü olarak giden kişi de Am bin As'tı. Sonra Müslüman Hoca da iyi bir komutan oldu. O zaman da yani küfür üzerindeyken bile bir yöneticilik vasfı var. Yani Habeş Kralı'na gidip kardeşim bunlar buraya geldi ama onlar işte bizden kaçtı şudur budur falan, onları almak kudretine sahip bir yöneticilik vasfı, bir meziyeti var. Ondan sonra zaten birçok savaşa katıldı, sonra Mısır Fatih oldu falan filan. İşte bunu kastettiği kişinin Am bin As olduğu söylenmekte. Am bin As yöneticilik ve kumandan konularında üstün meziyete sahip olduğunu zaten biliyoruz. Hazreti Ömer onun bu yönünü pek takdir eder ve Amr'a mutlaka yöneticilik yaptırmak gerekir derdi. Halkın menfaati işi ehil olanı tayin etmeye gerektirdiği için Resulullah Efendimiz Am bin As'ı da yöneticiliğe tayin etmişti. Devlet idaresi kendine teslim edilecek olan kimseler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ortaya koyduğu bu ölçüye göre seçilmelidir. Dinin, devletin ve halkın menfaati de bunu gerektirir. Görüyorsunuz değil mi? Allah Resulü'nden abdestin farzları, namazın nasıl kılındığı, orucu nasıl tutulacağı, hilalle ilgili meseleler ayrıntısından yöneticilik derslerine varıncaya kadar her şeyi anlatıyor. Böyle bir dine ve böyle bir peygambere sahibiz. Allah'a hamdolsun. Yönetici olmayı çok isteyen kimseler genellikle dünya zevklerine aşırı derecede düşkün ihtiras sahipleridir. Tarih boyunca hep böyle ola gelmiştir. Onların bu hırsı sebebiyle ordular birbiriyle çarpışmış, binlerce masum kan dökülmüş, ırs ve namusa çiğnenmiş, servet

Fazaya sahibi de değildir olduğu gibi diyoruz. Vaktimize bakıyoruz. Vaktimiz daralmış. Yeni bir bölüme, yeni bir baba geçemiyoruz maalesef. İnşallah kaldığımız yerden yeni bir başlık, yeni bir babla devam etmek üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Fussilet 29. Cehennemliklerin duası. İnkar edenler: ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar, diyeceklerdir.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
11: Ya Rahman.
12: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
13: Özel FM
1: 103.2.
14: En güzel ezgi.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: ZFM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
1: Allah!

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizde Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
2: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji. Teknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
9: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
10: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar. Bir insanı tanımak programında da sizlerle birlikteyiz. Geçen haftadan hatırlarsak Sad suresinde kalmıştık. Sad suresinden itibaren gidebildiğimiz kadar ayetler üzerinde düşünmeye, tahlil etmeye ve kendi üzerimize sonuçlar çıkarmaya devam ediyoruz. En son işlemiş olduğumuz ayet Sad suresinin 26. ayet-i kerimesiydi. Ve üst bölümünü, yani ayet-i kerime ikiye ayıracak olursak, birinci kısmına kadar gelmiştik. Yeryüzünde sizi halife kıldık ifadesine kadar. Öyleyse insanlar arasında hak ile hükmet, hevalara uyma, yani insanların hevalarına uyma. Genel manada hevaya uyma diye bir emir var. Bunun üzerine inşallah biraz duracağız. Daha sonraki ayetlerde mal sevgisi gelecek. Onlara inşallah değineceğiz. Bu akşam olabilir ya da önümüzdeki hafta olabilir. Çünkü ayetlerin hızı buradaki konuşmanın içeriğine göre değişebiliyor. Çok önemli olduğuna inandığımız kavramlara sizin de fark ettiğiniz gibi daha uzun süre durmaya çalışıyoruz. Çünkü onlar İnsan zihninde diğerlerinden daha çok yer işgal edip insanın tüm hayatını yaklaşık olarak etkiliyor. Dolayısıyla biraz daha fazla ehemmiyet veriyoruz. Mesela bu akşam heva üzerinde de biraz duracağız. Çünkü heva insanın Allah-u Teala ile arasına girip kendi kendine, kendini idare edip çıkarımlar ortaya koymasıdır. Yani heva, daha önceden bu programları dinleyen kardeşlerimiz hatırlayacaktır, hevesle sürekli karıştırılan bir kavram. İkisi arasındaki o büyük farkı daha önce ortaya koymuştuk. Heves, insan nefsinin çocuksu duygularından kaynaklanan istekler ve arzulardır. Heva ise insan isteklerinin daha ötesinde kendi akli çıkarımları, kendi kanaatleri, akıl ve zihin sonuçları gibi bir bütünü ihtiva eden kavramdı. Yani heva daha çok kanaatleri içinde barındırırken, hevesse geçici istek ve zevkleri içinde barındırırdı. Birbiriyle karıştırılmaması gerekir. Çünkü çok ayrı şeylerdir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de heva ile hevesten daha çok uğraşır. Yani heva kavramına atıf ilahi kitapta daha çoktur. Heves kavramı ondan daha az gelir, daha arkadan gelir. Çünkü heves kişinin kendisini terbiye etmesiyle ortadan kalkabilirken, heva ancak Allah-u Teala'nın tercihlerine kulun kendisini bırakmasıyla ortadan kalkabilir. Çünkü hevada bana göre sözü vardır. Yani birisi bana göre diyorsa o hevasından konuşuyordur. Kur'an'a yaslanması, hadislere yaslanması hariç. Orada da mesela bir hadis-i şerif var. Bunun üzerine biraz durmak lazım. Allah Resulü diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, kim Kur'an-ı Kerim'i kendi reyine göre, buna şu günkü anlamla söylemek gerekirse kendi tercihlerine göre, kendi kanaatlerine göre, burada da hevaya bir atıf var, yorumlarsa, tefsir ederse o cehennemdeki yerini hazırlasın. Şimdi burada dikkat ettiyseniz Allah-u Teala'nın ne kastettiğini insanlara aktarma eylemidir tefsir. Orada kişisel tercihler, kanaatler kesinlikle bulaşmış olamaz. Olmaması gerekir. Olursa o hevadır. Bana göre, ona göre, şuna göre, benim zihni çıkarımlarıma göre diye bir ifade varsa bir sözün önünde, oradan sonra söylenecek her şey hevadır. Sana gelen onca ilimden sonra diyordu Rahman, onların hevalarına uyacak olursan sana azabın iki katını veririz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in işaret etmiş olduğu noktaların dışında, ayetlerin dışında hiçbir şey insanların arzularına gitmez değil, gidebilir. Ama bu hevadır. Yani şöyle söylemek gerekirse, Allah-u Teala'nın öngörülerin dışında her ne kalıyor ise o az ya da çok hevadır. Heva, eğer din diye bir şey olmasaydı haşa, insanların kendi kendine çıkartmış olduğu her şeyiydi. Mesela dini hayatlarına karıştırmayan, dinden arındırılmış olarak hayat sürmeye çalışan laik felsefedeki tüm insanlar aslında kendi hevalarına göre giderler. Kendi kanaatlerine göre giderler. Kendi anlayışlarına göre giderler. Dolayısıyla işte Kur'an-ı Kerim'in iptal etmek istediği şey budur. Onların hevalarına uyma. İnsanların böyle yapmalarının en büyük sebebi kendi uyarlarına öyle geldiği içindir. Halk ifadesiyle kendi işine öyle geldiği içindir. Çünkü insan yapısı, yani psikolojisi, sorunsuzluğu özlemler. Problem olmasın ister. Her şey kendi istediği gibi aksın ister. İşte bu hevadır. Halbuki vahyin istediği gibi akması gerekir. Çünkü bu Sad suresinde de işleneceği gibi, birazdan inşallah değineceğimiz, Allah Teala diyor ki biz gökleri ve yeri o ehli inkarın, yani kafirlerin söylediği gibi batıl olarak, boş ve anlamsız olarak yaratmadık. Mesela kainat ve evren, diğer ifadesiyle, boş ve anlamsız bir şekilde yaratılmıştır haşa. Hiçbir şey ifade etmez sözü tam bir hevadır. Burada birazdan ateist felsefeye de gireceğiz bugünkü tabiriyle. Kur'ani tabirle inkar edenler, yani kafirler ifadesi var. Onların psikolojik altyapılarına değinmeye çalışacağız. İnkarın sebepleri üzerinde biraz duracağız. Heva ile ilgili çok düşünmemiz lazım. Aslında Kur'an-ı Kerim'deki geçen tüm kavramları enine boyuna çok dikkatli bir şekilde, heva kişilerin kendi kanaatleri, insanların kendi kanaati olarak oluşturmuş olduğu ve Rahman'ın vahyine muhalif bir şekilde gerçekleştirmiş olduğu şeyler, heva kavramının Kur'an-ı Kerim'de işlenmiş olduğu bir durumdur. Her kavramda olduğu gibi hevanın da çok ince bir şekilde düşünülmesi lazım. Çünkü eğer bu gerçekleştirilmezse bizim kendi vahye yaslanmayan akli çıkarımlarımız vahiy gibi bizim tarafımızdan algılanabilir. Bu çok ciddi bir sorundur. Vahiy olmamasına rağmen biz de onu vahiy zannedebiliriz. Oradan öyle çıkıyor zannedebiliriz. Her kim dinle ilgili bir şey söyleyecekse, vahiy ile ilgili bir şey söyleyecekse kendi kanaatlerini çok geride tutması gerekir. Bunun aksi durumu kargaşa ya da diğer ifadeyle anarşiyi doğurur. Ayet-i kerimeye tekrar bakacak olursak, ey Davut, gerçek şu ki biz seni yeryüzünde halife kıldık. İnsanlar arasında hak ile hükmet, doğru ile hükmet. Çünkü hakkın dışındaki her hüküm şekli vahye ters bir hüküm şeklidir. Yani hevadır. Devam ediyor ayet-i kerimine. İstek ve tutkulara diye meallerde yazar. Oradaki Arapça ifadesi hevadır. Hevalara uyma. Yani hem kendi hevana hem başkalarının hevasına kesinlikle uyma. Sonra seni Allah'ın yolundan saptırır bu davranış. Demek ki hevanın tek anlamı vardır. Tek arzusu vardır, hedefi vardır. İnsanları Allah yolundan saptırmak. Bu anlamda hevanın kaynağı aslında şeytandır. Çünkü şeytan, tabir doğruysa, Allah-u Teala ile cedelleşmek istercesine ben insanları senin yolundan saptıracağım demişti. Ve başka bir ayet-i kerimede ise Rahman şöyle buyuruyor. Şeytan zannında haklı çıktı. Zannını doğruladı daha doğrusu. Zannını doğruladı diyor Rahman. Yani insanları saptırma konusunda şeytan başarılı oldu. Neden? Çünkü o bir heva sistemi geliştirdi. Ve insanları buna çağırdı. Ve insanlar da bunu düşünmeden, aklını kullanmadan algıladılar, aldılar. Bu insanların düşünüp akletmiyor olmalarından kaynaklanıyor. Başkalarının suyuna gitme hali, insanın Allah-u Teala tarafından verilmiş olan o muhteşem imkanı, tefekkür etme, düşünebilme yeteneğini gerilere itmesinden kaynaklanıyor. Bu da çok ciddi bir sorundur. Şüphesiz Allah yolundan sapanlara hesap gününü unutmalarından dolayı şedid bir azap vardır şeklinde ayet sonlanıyor. Hesap gününü unutmak. Hani hatırlıyorsak Allah-u Teala şöyle bir ifade zikredecek diyor Kur'an-ı Kerim'inde. Nasıl ki siz beni dünyadayken unuttunuz, bugün de ben sizi unuttum. Allah'ı unutmanın altyapısına vaktiyle epeyce uzun bir şekilde değinmiştik. Bunu bir cümleyle şöyle zikredelim, yeni dinleyen kardeşlerimizin olacağını da varsayarak. İki çeşit unutma vardı. Bir, dikkat eksikliğinden kaynaklanan, zihnin aşırı yorulmasından kaynaklanan bir unutmaydı. Diğer unutmaysa tanımama, ciddiye almama, kale almama, önemsememe duygularından yeşeren bir unutmaydı. Önemsemiyor olmaktan kaynaklanan bir unutmaydı. İkisi de belki bir yerde birbirlerine yakınlaşabilirler ama birisi bilinçli olarak terk etmeyi ihtiva ederken birisi zihnin aşırı yorgunluğundan, yoğunlaşmasından kaynaklanan bir unutmaydı. Allah-u Teala burada insanların kendisini ve sonuçta vahyini ciddiye almamalarından kaynaklanan bir unutmayı zikrediyor. Siz beni unuttunuz, bugün de ben sizi unutacağım. Çünkü Allah-u Teala için unutma ifadesi aslında normalde kullanılmaz. Çünkü unutmak acziyetten kaynaklanan bir şeydir. Allah'ta böyle bir şey olmaz. Orada Allah-u Teala hatırlayamama anlamı değil, nasıl siz beni ciddiye almadınız, sözlerime dikkate almadınız, bugün ben de sizi ciddiye almayacağım, sizlerin sözlerinizi dikkate almayacağım anlamında kullanır. Şüphesiz Allah'ın yolundan sapanlara hesap gününü unutmalarından dolayı şedid bir azap vardır. Unutmanın panzehiri nedir? Bunu birçok kardeşimiz defaatle soruyor. Onu bir kez daha zikredelim. Unutmanın sevgili dostlar bir tane panzehiri vardır. Başka yoktur. Hatırlamak. Peki hatırlamak ne demektir? İnsan yaratılış
11: evresinde, yaratılış aşamasında Allah tarafından bir fitne olarak, yani imtihan, denenme evresi olarak unutma yeteneği, unutma hali kendisine yüklenmiştir. Unutma yeteneğine ya da unutma davranışına rağmen kim bunun üstesinden gelip beni hatırda tutmaya çalışacak, benim ilkelerimi hatırda tutmaya çalışacak, bu konuda kim çaba sarf edecek diye Allah bunu görmek istemiş, bunu murad etmek istemiş. Dolayısıyla unutmanın tek panzehri vardır, hatırlamak. O da eşittir Allah'ı zikretmek, Allah'ı tesbih etmek. Bu konuda bunun ne olduğunu tam olarak görebilmek için ben size bir ayet numarası söyleyeceğim. Not alan kardeşlerimiz için Ankebut suresinin 45. ayetine bir zahmet bakıversinler. Tekrar söylüyorum. Ankebut suresinin 45. ayetine bir bakıversinler. Orada Allah-u Teala'nın ne dediği çok açık bir şekilde ortaya konur. O yüzden sürekli Allah'ı zikretmek, sürekli Allah'ı tesbih etmek unutma probleminin tek çözüm yoludur. Zikir de 3 şekilde yapılır. 1- Zihnin tekrar etmesi, bu dil ile olur, akıl fikir ile olur. Bu aşama belli bir kıvama, ısınmaya geldikten sonra artık dil zikretmese bile, unutsa bile, o anda bir şeyle meşgul olsa bile, mesela alışveriş yapıyor olsa bile, kalp zikretmeye devam eder. Bu birinci aşamanın layıkıyla

kimse bir şey aramasın. Sürekli Allah'ı anmak, sürekli tekrarlamak. Ayet-i Kerime'ye devam ediyoruz. 27. ayetten itibaren, daha doğrusu sureye devam ediyoruz. Şimdi burada, bu surede, bu ayet-i kerimede biraz farklı bir konu gündeme geliyor. Bu birazdan zikredeceğimiz ayet-i kerime, bugünkü güncel disiplinle söylemek gerekirse, din felsefesi diye tanımlanan ilahiyat okullarında ve ona emsal okullarda ders konusu olan ciddi bir disiplindir. Önce ayet-i kerimeyi okuyalım, ondan sonra üzerinde konuşmaya devam edelim. 27. ayet Sad suresinin. Biz gökyüzünü ve yeryüzünü, ikisi arasında bulunan her şeyi batıl olarak yaratmadık. Yani anlamsız, boş, haşa, hiçbir şey ifade etmeyen bir şekilde yaratmadık. Bu inkar edenlerin, yani kafirlerin, güncel tabiriyle ateistlerin bir zannıdır. Ateşten dolayı, yani o görecekleri azaptan dolayı, vay o inkar edenlere, vay o ateistlere. Bu din felsefesi konusuna tekrar dönecek olursak, zannediyorum şu anda bizleri dinleyen kardeşlerimiz içerisinde bir kısmı bu konuya uzak değildir. Çoğu belki duymuştur, belki bir kısmı da çok fazla ilgilenmemiştir. Çünkü din felsefesi denilen konu, felsefe içerisinde, felsefe denilen disiplin içerisinde çok ayrı bir disiplin olup 150-200 yıllık bir geçmişe sahiptir. Dolayısıyla felsefe içerisinde dinin özünü sorgulayıp, tırnak içerisinde, aslında yargılayıp din denilen mefhumu bir yere sıkıştırma disiplinidir. Bir yere sıkıştırma, o kelimeyi özellikle kullanıyorum. Bir yere sıkıştırma disiplinidir. Din felsefesine ilgi duyan tüm dinleyici kardeşlerimiz bir şeyi görürler ki din felsefesi denilen anlayış özelde Allah-u Teala'yı sorgulama haşa ve onu insanın dili varmıyor ama sıkıştırma derdinden kaynaklanır. Çünkü felsefenin dinle alıp veremediği bir şey vardır. Felsefe dinden hoşlanmaz. Çünkü felsefenin altyapısında, ateizmin de altyapısındaki ikisi birbiriyle çok güzel örtüşür. Görmüş olduğumuz her şey anlamsızdır derler. Yani o anlamı bulmaya çalışırlar. O anlam da din değildir derler. Din olamaz. Allah olamaz. Yani bizim yerde gökte görmüş olduğumuz her şeyin anlamı Allah olamaz. Dolayısıyla din olamaz, başka bir şey olmalıdır. Kendi kendine yaratılmıştır, tesadüfler sonucu olmuştur. Canlılar yeryüzünde yeşermişlerdir, büyümüşlerdir. İnsan nesli Darwin dediğimiz zatın, şahsın teorisine göre, ispatlanamamış teorisine göre, maymunun bir evresi sonucu ya da değişimi sonucu bu hale gelmiştir şeklinde bir materyalist felsefeyi içselleştirir. Bu aslında bizim konumuzun biraz dışında. Fakat burada bir ifade var ayet-i kerimede. Batıl olarak yaratmadık, bu inkar edenlerin, bugünkü okumayla okuyacak olursak, ateistlerin bir zannıdır diyor Allah-u Teala. Bu ayet gelmeseydi belki biz sizlerle bu konuları paylaşmayacaktık. Çünkü biraz zihin karışıklığını içinde barındırabilecek olduğu düşünülen bir konudur. Birçok dinleyici kardeşimize ilgi çekici gelmemiş olabilir. Ama buna mecburuz. Çünkü başka türlü ayetler hakkıyla izah edilmemiş olur. Böyle bir şey var ve biz bundan çok fazla uzakta duramayız. O insanlar dinle olan mücadelelerini, aslında o ifadeyi kullanmak istemiyorlar ama aynısını yapıyorlar, dinle olan savaşlarını, dini ve sonuçta Allah'a köşeye haşa haşa sıkıştırma endişeleri için bunu yaparlar. Çünkü bu olursa, yani din onlara göre temizlenirse, hayattan çekilirse, ateist felsefe daha iyi uç verecek, yeşerecek. Yani onlar ona inanmışlar. Ve isterler ki tüm insanlar ateist olsunlar. Bu aslında Türkiye'de de büyük bir çabanın sonucudur. Yani Türkiye ne yazık ki kendi başına bırakılmış bir ülke değildir. Birçok tesirin içinde hareket etmeye çalışan bir yapıya sahiptir. Ateizm rüzgarı da bu ülkede uzunca bir süre estirildi. Şu anda dinmiş gibi gözükmesi
onun ortadan kalk

0: yaptığından dolayı değil, sadece biçim şekil değiştirdiğinden, yani muhteva değiştirdiğinden dolayıdır. Yani diğer ifadeyle taktik değiştirdiğinden dolayıdır. Çünkü onlar dinden arındırılmış bir nesil arzu ederler. Çünkü onların hayatlarında din yoktur. Çünkü haşa, anlamı da yoktur. Din yoksa, anlamı yoksa herkes bizim gibi olsun isterler. Özellikle yeni yeşeren nesli kendi istedikleri gibi yapmanın endişesi içerisindedirler. O inkar eden insanlar. Hep dinle uğraşırlar ve dini sorgulamaya çalışırlar. İşte din felsefesinin temelde altında yatan şey bu. Her ne kadar bazı kendilerince masumane bir iki kelime kullanarak aklamaya bunu çalışsalar da altyapısında tamamen bu vardır. Zaten felsefenin altyapısında bu vardır. Çünkü felsefe dinliliği hiçbir zaman kabul etmez. Dini her zaman mahkum etmenin endişesi içerisindedir. İşte onların batıl düşünceleri budur. Bu inkar edenlerin zanlıdır ayet-i kerimesi bizi biraz buralara götürür. Çünkü onlar, o ateistler, Kur'an'ı ifadeyle yani kafirler, yeryüzünde ve gökyüzünde görmüş olduğu ikisi arasındaki her şeyin anlamsız ve amaçsız, daha doğrusu anlamsız demeyelim, bir amaca binaen olmadığını kabul ettirmek isterler. Çünkü eğer bir amaca binaen varsa bu, o zaman o amacı gerçekleştirenin de olması gerekir. Eğer o amacı gerçekleştiren varsa o bir yaratıcı olması gerekir. O zaman din haklı çıkar derler. E dinin haklı çıkmaması için ne yapmak gerekir? Yerdeki ve gökteki her şeyin bir amacı yok. Onlar öyle rastgele akarsudaki herhangi bir şey gibi, çer çöp gibi öyle akıp gidiyorlar diye ısrar ederler ve bunu ispat etmeye çalışırlar. Bütün dertleri budur. Ama Allah asla onların dedikleri gibi değildir. Din asla onların dedikleri gibi değildir. Kur'an-ı Kerim'in zaten varlığı en büyük ispattır. Onlar Kur'an-ı Kerim'e inanmazlar ama bu kitabın bir benzerini getiremezler. Allah-u Teala bunu zaten malum olduğu üzere Kur'an-ı Kerim'de, Bakara Suresi'nde ve birçok yerde iddia eder. Eğer bu kitap bizim tarafımızdan değilse, eğer bunu bir insan indirdi, yazdıysa, o zaman siz de insanlar olarak bütün cinleri de kendinize çağırın, buna benzer bir kitap yapın bakalım derler. Dolayısıyla bunun mümkün olmayacağını kendileri de bilirler ve o yüzden hala tarihler boyunca bunu gerçekleştirememişlerdir. İnkar edenlerin psikolojik altyapılarında bu vardır. Bunun bilinmesinin yararlı olacağına inandığımız için bu açıklamaları yaptık. Bu inkar edenlerin bir zanlıdır diyor. Zan, hakikate dayanmayan bilgi birikimidir ki heva ile zan kardeştir zaten. Onu da unutmamak lazım. Ateşten dolayı, ateş göreceklerinden dolayı vay o inkar edenlerin haline diyor Allah-u Teala. Yani o inkar edenleri ve ateistleri ateş paklayacaktır. Onların gideceği yer odur. Orada görecekler öyle miymiş, böyle miymiş. 28. ayetse, yoksa biz iman edip salih amelde bulunanları yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar gibi mi tutacağız? Ya da muttakileri facirler gibi mi tutacağız? İman edip salih amel işlemek, Kur'an-ı Kerim'de iman kelimesinin geçmiş olduğu hemen hemen her yerde vardır. Bir iki istisna hariç, iman her nerede geçmiş ise salih amel de arkasından geçer. Neden? Çünkü salih amel imanın bir sonucudur. İman varsa salih amel de olur. İman zayıfsa salih amel de zayıftır. İman çok azsa salih amel de çok azdır. Gerisini sizler zaten zihninizde kurabilirsiniz. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya gelince, kimler bozgunculuk çıkarır ve neden bunu yaparlar? İç dünyası problemli olan, hastalıklı olan tüm insanlar dış dünyayı da problemli yapmak isterler. Buraya dikkat. İç dünyası problemli ve hastalıklı olan tüm insanlar dış dünyayı da problemli ve hastalıklı yapmak isterler. Dış dünya ile ilgili beklentileri ve projeleri bozgunculuk üzerine kurulmuş her kimi görüyor isek, bilelim ki iç dünyası bozuktur. İç dünyasında bozgunculuk vardır, problem vardır. İşte o problemleri her tarafa yayarak aslında kendisini rahatlatacağını zanneder. İçi hasta olan tüm insan dışı da dışarıyı da hasta etmek ister. Çünkü aksi durumda dışarıyla iç arasında fark oluşacaktır. Bu fark kendisini rahatsız edecektir. Bu rahatsızlıktan dolayı tüm dışarıya da bozgunculuk problemi salgılayarak her tarafı bozmak isterler. Aslında hasta zihinlerin ve hasta yüreklerin dış dünyayı, yani yaşamış olduğumuz çevreyi ve dünyayı bozgunculuğa uğratmalarının sebebi budur. Onlar hiçbir zaman iflah olmayacaklardır. Onları ancak cehennem ateşi paklayacaktır. Orada da artık geri dönüşü olmayan bir yer olduğu için onlar artık orada hayatın sonuna kadar, sonsuzluğa kadar orada o azap üzere devam edeceklerdir. Bunun en büyük sebebi fesatçılık yapıyor, yani bozgunculuk yapıyor olmalarından dolayıdır. Rahatsız olan insanlar rahatsız ederler. İçi rahat olan insanlar dışı da rahattır. İçinde rahatsızlık olan insanlar dışarıya da hep rahatsızlık salgılarlar. Bozgunculuk altyapısında olan insanların haleti ruhiyesi budur. Öyle yapanları bir mi tutacağız diyor. Salih amel yapanlarla, iman edenlerle asla Allah-u Teala bir tutmayacak. Devam ettiriyor ayet-i kerime, 28. ayetten bahsediyoruz. Ya da muttakileri facirler gibi mi tutacağız? Muttakilik, biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de en çok zikredilen kavramların üst sıralarında yer alır. Allah-u Teala'nın kullarından beklemiş olduğu bir yerdir o. Takva yeri, muttakilik. Allah her zaman kullarının muttaki olmasını arzular. Bu Kur'an-ı Kerim'in de bir hedefidir, idealidir. İnsanların, özellikle de iman eden insanların bu ideale doğru koşmaları, arzu etmeleri Kur'an'ın en büyük muradıdır. Özellikle de Allah-u Teala'nın muradıdır. Bunu zihnimizden hiç uzak tutmayalım. Muttakilerin özelliklerinden ve açılımından daha önceki programlarda defaatle bahsettiğimiz için tekrar oraya değinmeyeceğiz. Sadece şu ayetteki son bölümle ilgili bir şey söyleyelim. Muttakilerin tam zıttı facirlerdir. Nasıl ki muttakiler sakınan insanlarsa, facirler de kesinlikle sakınmayan insanlardır. Neyi? Kötülüğü sakınmayan insanlardır. Günahı sakınmayan insanlardır. İsyanı ve bozgunculuğu sakınmayan insanlardır. Aklına ne eserse onu yapan insanlardır. Aslında muttakiler kontrollü olan insanlardır. Facirler kontrolsüz olan insanlardır. 29. ayete gelirsek, ayetlerimi ya da bu Kur'an ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye indirdiğimiz mübarek bir kitaptır bu, diyor Allah-u Teala. Düşünmek insanoğlunun çok az yaptığı bir şey. Ne yazık ki düşünme kavramı ta insanlığın eski dönemlerinden beri peygamberler ve onlara benzemek isteyen insanlar tarafından ciddiye alınmış. Her ne hikmetse daha sonra filozoflar denilen insanlar bunu önemsemişler. Onların da ciddi problemleri olduğu için başka açılardan başka yere gelmek istemişler. Daha sonra düşünmeyi bilim adamları önemsemiş. Araştırmışlar, ölçüp biçmişler, aklını kullanmışlar. Daha sonra ilimle, hikmetle uğraşan insanlar da buna çok ciddi eğilim göstermişler. Fakat yine ne hikmetse bu saymış olduğumuz zümrenin dışındaki insanlar çok fazla düşünmemişler. Neden? Çünkü düşünmemek kolay, düşünmek bir parça zor. Düşünmemek rahat, düşünmek rahat kaçıran. Düşünmemek kendini boş bırakmak, serbeste bırakmak, serbest bir şekilde hareket etmek. Düşünmek ise dikkat etmek, hedef belirlemek, ölçüp biçmek, sonuca ulaşmak. Dolayısıyla düşünmemek kolay, düşünmekse zor gelmiş insanlara. Halbuki düşünmemek doğru değil, düşünmek doğrudur. Düşünmemek normal değil, düşünmek normaldir. Düşünmemek batıl, düşünmek haktır. Düşünmemek anlamsızlık, düşünmek anlamlılıktır. Bu o kadar böyledir ki Allah-u Teala bunu bir kez söylemez. Yani Kur'an-ı Kerim'de sadece bu ayet var değildir. O kadar çok şey var ki bu konuyla ilgili. Direkt ve dolaylı olarak 800'e yakın ayet insanların düşünüp öğüt almasından bahseder. Bu çok ciddi bir rakamdır. Yani Allah-u Teala isteseydi bunu birkaç kez zikredebilirdi. Neden düşünmeye bu kadar önem veriyor Allah? Neden insanların bu kadar düşünmesini istiyor? Aslında Kamer suresinde ve Sad suresinde de bir parça bunlara değinmiştik. Yani bu surenin başında da bunlara biraz değinmiştik. Ama en çok Kamer suresine değinmiştik. Yine ayet geldi. İleride yine gelecek inşallah. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bir özelliğidir bu. Bir konuyu istisna hariç hiçbir zaman bir kez bırakmaz. Bir kez söyleyip bırakmaz. Hep farklı açılardan tekrar dile getirir. Biz bunu daha iyi anlayalım diye, düşünüp öğüt alalım diye. O yüzden mutlaka zihnimizin açılması gerekir. Bu ümmetin en ciddi problemlerinden bir tanesi zihin kapanıklığıdır. Çünkü bu konuda ciddi bir eğitim verilmemiştir. Böyle bir disiplinden insanlar geçirilmemiştir. Düşünmenin insan yapısıyla ne kadar güzel örtüştüğünü ve insana ne kadar yararlar sağladığını, Allah-u Teala'nın bunu ne kadar emrettiğini hiç kimse bize istisnalar hariç söylememiştir. Halbuki bizler düşünülmüş şeyleri algılarız, onlar üzerinde gideriz, çok da fazla sorgulamadan. Ama bu yanlıştır. Bu muradı ilahiye aykırıdır. Birçok insan da ne yazık ki bilir ya da bilmeden insanları düşünmeden soğutmuştur. Aslında o insanları, yani insanları düşünceden soğutan insanları şeytan düşünmeden soğutmuştur. Yani onun kendisi de düşünmüyordur. 15 yıldan fazladır insanları inceleyen bir kardeşiniz olarak, insanları düşünmemeye çağıran, düşünmenin doğru olmadığını ve bundan uzak durmak gerektiğini söyleyen insanların tamamının hiç düşünmeyen insanlardan olduğunu gözlemledik. Yani düşünmeyen insanlar kendisi gibi başka insanların da düşünmemesini arzu eder. Dolayısıyla düşünen insanlar da kendisi gibi başka insanların düşünmesini de arzu eder. Peki Allah ne ister? Allah insanların iyiden iyiye, inceden inceye düşünmesini ister. Demek ki insanları düşünmeye çağıran insanlar Allah-u Teala'nın yanında yer alan insanlardır. İnsanları düşünmeye çağırmayan insanlar en azından bu konuda Allah-u Teala'nın yanında yer almayan, başka kanaatlerin ya da hevaların yanında yer alan insanlardır. Bu konuşmayı aslında daha genişletilmiş olarak belki birkaç programda sizlerle paylaşmıştık. Şimdi yeni dinleyen kardeşlerimizin de olacağını bildiğimiz için bazen ayet gereği biraz değinebiliyoruz. Eskiden beri dinleyen kardeşlerimiz için de biraz bu konuda daha hoşgörülü olmalarını arzu ederiz. Çünkü onların da buna hakkı vardır. O yüzden düşünmeye çok ihtiyacımız var. Allah-u Teala bizlerin inceden inceye düşünmesini istiyor. Çünkü insan düşününce anlar sevgili dostlar. Bunu çok tekrar etmek istiyorum. İnsan düşününce anlar. İnsan ancak düşününce anlar. Düşünemeyen anlayamayandır. Düşünense anlayandır. O yüzden düşünme ancak akli selim ile de olur. Bunu da eklemek gerekir. Yani temiz akıl sahibi olmak, temiz akıl sahibi olmak kirlenmişliğin ötesinde bir yerdir. Kirlenmişlikten uzak durarak düşünmek demektir. Bunu da en sağlıklı bir şekilde dürüstlük formatı verir. İnsanlar dürüst olurlarsa sağlıklı sonuca ulaşabilirler. Dürüst olmazlarsa sağlıklı olmayan bir sonuç üzere giderler. Çünkü dürüstlük temizliğin ön aşamasıdır. Ayeti tekrar zikredelim. Bu Kur'an ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri, akli selim olanlar yani, öğütü alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Nerede söylüyor Allah-u Teala? Sad suresinin 29. ayetinde. Demek ki düşünmekten de bir yere varmak gerekirmiş. Bir sonuç varmış. O da düşünüp öğüt almak için. Yani sonuçta kendimizi ve halimizi ve hayatımızı Rahman'ın istediğine göre uydurabilmek için, uyarlayabilmek için düşünmek. Bu eğer yapılırsa doğru olan yapılmış demektir. Bundan uzak bir davranışsa doğru olmayan bir davranıştır. Buna dikkatinizi çekmek istedik. 30. ayete gelirsek. Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik. O ne güzel kuldu. Çünkü o daima Allah'a yönelip dönen bir kuldu. Hatırlarsak birkaç program evvel Sad suresinin yönelip dönmek konusunu çok çok anlatan, çok çok işaret eden bir sure olduğunu ifade etmiştik. Gerçekten de öyle. Şimdi geldi, birazdan yetişebilirsek gene gelecek. Önümüzdeki haftalarda gene gelecek. Başka surelerde de gelecek. Ama Sad suresinde özellikle yoğunlaşmış durumda. Çünkü yönelip dönmek iyi bir kulun en temiz amacıdır. En düzgün amacıdır. Bunun dışındaki tüm amaçlar Allah-u Teala'ya götürmeyeceği için batıl olan bir yere insanları sürükleyecektir. O yüzden bizler de inşallah tertemiz bir şekilde Allah'a yönelip dönen kullardan olmaya çaba sarf edelim. Burada dikkat çekici bir şey daha var. Neden Allah-u Teala Davud Aleyhisselam'a Süleyman'ı ikram etmiş? Burada bize ne söylemek istiyor? Buna biraz değinip bir sonraki ayete daha sonra geçeceğiz. Süleyman Aleyhisselam da babası Davud gibi daha sonra kendisine de peygamberlik verilmiş güzel insanlardan bir tanesidir. Hazreti Davud Aleyhisselam'a Süleyman Aleyhisselam'ın ikram edilmesi onun yönelen bir insan olmasından dolayı olduğunu söylüyor. Buradan bize şu var. Eğer bizler Allah'a tertemiz bir şekilde yönelip dönen insanlar olur isek Allah da bize Süleymanlar ikram eder. Ahmetler ikram eder, Mehmetler ikram eder vesaire. Yani Allah bizim yüzümüze bakar. Ne şartı ile? Biz Allah'ın yüzüne bakarsak, ona yönelirsek. Biz Allah'a doğru yönümüzü yönelirsek Allah da bizim yüzümüze bakar, bize destek olur. Bizi ortada bırakmaz. Hani geçen hafta zikretmiştik, daha önce de hatırlarsak, kim Allah'ın dinine yardım ederse Allah da ona yardım eder ve ayaklarını sabit kılar ayeti de aslında aynı yere işaret eder. Allah'tan yüzünü çeviren insanlar tamamen batıla yüzünü çevirmişlerdir. Allah'a da yüzünü çevirmiş insanlara Allah Teala her zaman ikramlarını devam ettirecektir. 31. ayete gelince, hani ona akşama yakın hava karardı kararacak gibi bir durumdayken bir ayağını tırnağı üstüne diken, diğer üç ayağını da toprağı kazıyan yağız atlar sunulmuştu Süleyman Aleyhisselam'a. Yağız atlar getirilmişti. O insanın, o zatın, o peygamberin atlara karşı bir sevgisi vardı. Bunları tefsirlerde okuyabiliriz. Bunlar işin ayrıntıları. O da demişti ki 32. ayet, gerçekten ben mal veya at sevgisini Rabbimi zikretmekten dolayı tercih ettim. Yani mal ya da at sevgisini Rabbime zikretmek için sevdim anlayışı var. Bir peygamberde böyle, bir Allah dostunda böyle, bir Allah'a yönelen insanda böyle. Ya peki bizde nasıl? Bizde şöyle. Ya Rabbi, ben mal sevgisini seni zikretmeye tercih ettim. Seni zikretmek için tercih ettim değil de seni zikretmeye tercih ettim diyoruz. Neyle? Hal diliyle. Nasıl? Hayatımıza bir şeyler aktıkça başka şeyler oradan çıkar. Buna dikkat edelim. Hayatımıza bir şeyler akarsa oradan başka şeyler çıkmaya başlar. Bizde olan, kabımızda olan değerlerin hangisinin dışarı çıkmasını, hangisinin dışarı çıkmamasını arzu ediyoruz? Bunu Rahman'a bildirmemiz lazım. Halimizde, itikadımızda. Ya Rabbi, benim kabımdaki kötülükler, günahlar, fucurlar, yanlış olan şeyler çıksın. İyilikler çıkmasın, güzellikler çıkmasın. Aksine onlar artsın diye Allah'tan bir şey talep etmemiz lazım. Burada bize bir söz daha var sevgili dostlar. Önümüze konan şeyleri, bize ikram edilmiş şeyleri Allah'a yaklaşacak birer materyal olarak kullanmak durumundayız. Bize her ne verilmiş ise tamamen ve tamamen onları bizi Allah'a yaklaştıracak değerler olarak kullanmamız gerekir. Aksi durumda bizi Allah'tan uzaklaştıracak birer oyuncak haline gelebilir. Şu anda tam da olduğu gibi. Mal sevgisi insana yerleştirilmiş bir fitnedir. Tövbe suresinde, Enfal suresinde ve birçok yerde bu ayetleri hatırlıyorsunuzdur. İnsanlara şunlar şunlar şunlar sevimli gösterildi, çekici kılındı diye. Şeytan insana dünyayı süslü kıldı diye. Bunlar hep Kur'an-ı Kerim'de zikredilir. Çünkü şundan dolayı, kim insandaki bu meyli fark edip bunun kenarından geçip ya da üstünden atlayıp bundan etkilenmeden böyle bir şey yokmuş gibi davranıp Allah-u Teala'ya kim yönelecek, kim gelecek? Allah bunu bekler. Allah çünkü insanı bazen yoklukla sınar, bazen varlıkla sınar. Yokluğa sabretmek zordur ama avantajları vardır. Çünkü yapmak istediğiniz şeyleri, elde etmek istediğiniz şeyleri imkanınız olmadığından dolayı isteseniz de elde edemezsiniz. Ama iş varlığa geldiği vakit yapmak istediğiniz şeyleri, elde etmek istediğiniz şeyleri elde etmemeniz için artık hiçbir sebep kalmamıştır size göre. Dolayısıyla hiçbir engel kalmadığı için rahat davranmaya başlarız. Ve mal sevgisi bizi Allah'tan uzaklaştırır. Tıpkı şu anda olduğu gibi. Halbuki o mal sevgisini Allah-u Teala yakınlık için tercih etmek gerekirdi. Daha da özele inmek gerekirse, bize verilmiş malı Allah-u Teala'nın dini için kullanmak gerekirdi. Mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler ayetinde olduğu gibi. Çok zamanla çok yokluk çekmiş insanlar varlıkla karşılaştıklarında, ki bu bir imtihandır, müthiş derecede açgözlü davranabilirler. Adeta yıllarca açlık çekmiş olduğu, yokluk çekmiş olduğu yıllarının intikamını tabiri caizse alırcasına yüklenme yapabilirler. Bu ciddi bir dengesizliktir. Ve insanda ciddi bir problemi de gösterir. Kişilik bozukluğunu gösterir. Şahsiyetin oturmamışlığını gösterir. Mala çok değer verme haleti ruhiyesini gösterir. Bu kalpte malın daha önceden çok daha fazla büyütüldüğünü gösterir. Çünkü mal sevgisi önce gözle başlar. Gözde büyür. Göze sevimli gelir. Sonra zihne taşar. Zihin buna ikna olur. Onu almayı arzular, niyet eder. Buraya kadar sevgi bir yere kadardır. Daha sonra oradan damıtılmış olarak yüreğe damlar, akar. Artık orada, yani yüreğe akmış mal sevgisi başka sevgilerin dışarı taşmasına sebep olur. Yani gözümüzden zihnimize, oradan yüreğimize akan mal sevgisi daha önce orada bulunan sevgiyle yer değiştirmeye başlar. Çünkü Allah bir göğüste, bir göğüs kafesinde iki kalp yaratmadık diyor. İnsanın, her insanın bir kalbi vardır. O kalbinde sahibi Allah'tır. O kalbin sahibi Allah'tır. Ve Allah sevgisidir. O sevgi %100'se oraya hiçbir şey akamaz. Ama o sevgide boşluklar varsa akıl bunu bilir. Akıl bunu bilir. O boşlukları başka sevgiler doldurmaya başlar. Başka sevgiler artık artmaya başladıkça Allah sevgisini itmeye başlar. Buraya dikkat. Başka sevgiler yüreğimize, kalbimize akıp fazlalaşmaya başladığı zaman Allah sevgisini iter. İttikçe Allah sevgisi küçülür. Küçülür, küçülür, küçülür ve küçücük olur. Artık yüreklerimizde Allah sevgisi yok değildir. Ama sıkıştırılmış, küçükleştirilmiş, iyice bozguna uğratılmış, deforme edilmiş bir halde durur. Mahcup bir çocuk gibi, tabiri caizse. Zayıf bir insan gibi. Yıllarca aç bırakılmış bir bünye gibi. Çünkü sevgi de bünye gibidir. Büyür ve küçülebilir. Tok olabilir ve aç olabilir. Aç bırakırsak bir deri bir kemik insan gibi böyle bir köşede sinmiş bir şekilde durur. Ve insanı şu kandırır: benim yüreğimde hiç Allah sevgisi yok değildir der. Var ama nasıl var? Bütün yüreğimi kaplamış, yoksa iyice bir deri bir kemik insan gibi bir köşeye sıkıştırılmış birisi gibi mi duruyor? Ve Allah sevgisini geçen hangi sevgiler var yüreğimde diye düşünmek gerekir. Ne yazık ki sevgili dostlar, yüreklerimizde Allah sevgisine galebe çalan birçok sevgi vardır. Allah sevgisini bastıran birçok sevgi vardır. Bu önce gözlerin görmesiyle başlar. Buna çok dikkat edelim. Bunu defaatle zikrettik ama çok önemli bir şey bu. Gözlerimizin neye baktığına çok dikkat edelim. Eğer gözlerimiz bakmamamız gereken şeylere bakmaya başladığı anda oradaki sevgiler bizim içimize girmeye başlar. Başka yolu yok çünkü. Başka yolu yok. Olsaydı onu da zikrederdik. Başka yolu yok. Sevginin içimize akmaya başladığı hep gözlerle olur. Önce göz kayar, sonra gönül kayar, sonra insanın ayağı kayar. Önce göz kayar, sonra gönül kayar, sonra insanın ayağı kayar. Neyi sevdiğimize ve neyi sevmediğimize dikkat edelim. Neyi çok sevdiğimize, neyi de az sevdiğimize de çok dikkat edelim. Ve soralım, niye ben bunu çok seviyorum? Neden o sevgim buraya gelince azalıyor? Nedir? Sebebi ne? Bu sorulara dürüst cevap bulmaya çalıştığımızda hep bir şeyle karşılaşırız. Bizim yüreğimizi dizayn eden şeyler bizim işimize gelen şeylerdir. Bizim yüreğimizi dizayn eden şeyler bizim işimize gelen şeylerdir. Halbuki akıllı insan şunu düşünür. Asıl olan ahirette bizim işimize yarayacak şeyleri sevmektir. Yani ahireti sevmektir. Yani cenneti sevmektir ve cennette Allah'ın cemalini tercih etmektir ve onu sevmektir. Doğru olan budur. Bu gerçek sevginin adıdır. Bunun dışındaki tüm sevgiler, ev sevgisi, mal sevgisi, evlat sevgisi, iş sevgisi, eş sevgisi, yiyecek içecek sevgisi, her neyse, hepsi yalancıdır. Onlar sizin için birer fitnedir diyor Allah. Fitne Allah'la bizim aramıza giren şey. Fitne Allah'la bizim aramıza giren her şeydir. Dolayısıyla bize verilmiş olan her şeyi Allah'a yaklaşmak için kullanmak gerekir. Ve gerektiğinde gözümüzü kırpmadan verebilmesini bilmek gerekir. Eğer bunu yapabiliyorsak yüreğimizde ona ait sevgi yok demektir. Yapamıyorsak orada sevgi var demektir. Hele o şeyi Allah yolunda harcamak gerekiyor da bunu eğer bunu yapamıyor isek demek ki o şey, o sevmiş olduğumuz şey Allah sevgisinin çoktan üstüne geçmiş demektir. Bu da çok ciddi problem demektir. Sonunda bu atlar, o Allah'a yaklaşmak için sevmiş olduğu bu atlar, toz perdesinden diye de çevrilebilir, toz bulutu diye çevrilebilir, alacakaranlıktan sonra diye de tefsirlerde geçiyor. Perdenin arkasına saklandılar, görünmez oldular diyor. Devam ediyor 33. ayet. Onları bana getirin dedi, yardımcılarına, hizmetçilerine, onlarla beraber olanlara. Sonra onların bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı, sevmeye başladı. Andolsun biz Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtın üstüne bir ceset bıraktık. Sonra eski durumuna döndü diyor. Bir iki ayet daha var, onları da zikredelim. Bu konuları önümüzdeki haftaya bırakacağız inşallah. Bize ayrılan sürenin artık sonlarına yaklaşmış durumdayız. Allah-u Teala'nın Hazreti Süleyman'a ait bir imtihanı burada söz konusu. Bazı tefsirlerde Süleyman Aleyhisselam'ın atlara düşkünlüğü gibi bir şeyden bahsedilebilir. Bu mümkün olabilir. Unutmayalım ki onlar da birer insandı. Melek değillerdi ve insan gibi, her insan gibi dünyanın içerisinde yaşıyorlardı. Ama hiçbir zaman onların sevgileri Allah-u Teala'nın sevgisinin yanında kırıntı bile olmazdı, o mallara olan sevgi. Mesela şöyle bir ayet var. Onlara vermiş olduğumuz dünya nimetlerine gözünü dikip bakma. Bu ayeti yeri geldikçe zaman zaman zikrediyoruz. Hatırlamışsınızdır. Bu ayetin iniş sebebine baktığımızda Peygamber Efendimiz'de de atlara karşı belli bir döneme kadar bir sevgi olduğunu görüyoruz Sierra olarak. Çünkü onun yaşamış olduğu toplumda Arap atları, malum şu anda da öyle, çok kıymetliydi ve çok güzeldiler, çok gösterişliydi. Peygamber Efendimiz de Muhammed olarak, yani sallallahu aleyhi ve sellem, bir insan olarak atlara karşı biraz sevgi besliyordu. Zaman zaman onlara böyle düşünceli bakıyordu, alımlı bir şekilde. Fakat Allah-u Teala bundan hiç hoşlanmamış olacak ki, ve bunu da bizim dikkate alıp düşünmemizi istiyor olacak ki, bunu ayetleştirmiş. Bir gün yine Resulullah Efendimiz ashabıyla beraber bir köşede oturup sohbet ederken atların geçtiğini görünce onlara şöyle bir gözlerine dikip baktı. Ve bir süre sonra biraz önce zikretmiş olduğumuz ayet-i kerime indi. Onlara vermiş olduğumuz dünya nimetlerine gözünü dikip bakma ayet-i kerimesi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki daha sonra, bir daha asla atlara o gözle bakmadım. Alıcı gözle, dikkatli bir şekilde bakmadım diyor. Buradan aslında bize şu ders vardır. Bizler de başka insanlara verilmiş dünya nimetlerine kesinlikle gözümüzü dikip bakmayalım. Çünkü biz dünyada kalmayacağız ki onları sevelim. Biz dünyada kalmayacağız ki onları kucaklayalım. Biz dünyada kalmayacağız ki o mal sevgisine yönelelim. Bizim yerimiz burası değil ki. Biz buralı değiliz ki. İman eden insanların hiçbirisi dünyalı değildir ki. Evet, dünyalı insanlar çok. Ahireti olmayan, sadece dünyası olan insanlar çok. Ama biz dünyalı değiliz ki, biz ahiretliyiz. Ve biz sadece belli bir süre için burada yaşıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gölgelik diyor. Hazreti Enes de bir ağacın gölgesinde oturup kalkarken o hadisi zikrediyor. Dünya hayatı da bir gölgelik gibidir. Asıl varılacak yer Allah'ın yanıdır. Ahirettir. O yüzden ahirete bakarak yaşadığımızda dünyadaki hiçbir şey bize sevimli gelmez. Bu neye benzer biliyor musunuz sevgili dostlar? Bu örneği lütfen zihnimizde hep diri tutmaya çalışalım. Çoğumuzun çocukları vardır. Ya da çocukları olan yakınları vardır. Onların oyuncakları vardır. Mesela çocuğumuzun plastikten yapılmış kurmalı bir oyuncak arabasıyla bizim kullanmış olduğumuz araba bir midir? Onun küçük yapbozdan yapmış olduğu küçük kulübecik eviyle bizim içinde oturduğumuz dayalı döşeli, her şeyini en iyi yaptığımız evimiz bir midir? Onun oyuncak bebeğiyle bizim gerçek çocuklarımız bir midir? Hayır. İşte ahiretle dünya da böyledir. Şimdi bizler gerçek olan şeyleri bırakıyoruz, oyuncakları seviyoruz, basitleri seviyoruz. Ne güzel diyoruz şu tekerlekler, ne güzel şu kurmalı araba. Onun içine binmeye çalışıyoruz, onu kalbimize ekmeye çalışıyoruz, kalbimizden çıkartmamak için uğraşıyoruz. Halbuki Allah diyor ki, size gerçeğini hazırladım, size gerçeğini hazırladım. Bırakın o oyuncakları, onlar dünyanın oyuncakları. Onları bırakın ki gerçekleri size vereyim. Onları bırakmazsanız gerçekleri alamazsınız diyor. Biz de Allah'a akıllılık yapmaya çalışıyoruz. Ya Rabbi diyoruz, sen bize hem gerçeğini ver, hem oyuncaklarından da vazgeçmeyelim. Allah'ın böyle bir hesabı yoktur. Kim o oyuncaklardan yüz çevirirse Allah ahirette ona hakikisini verecek. Burada noktalayalım. Önünüz açık olsun, yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımlarımız devam ediyor. Bir kişilik yemek ikramı 90 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70. iyilikzamani.org.tr.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
5: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
6: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
8: www.özelfm.net. ozelfm.net.
9: Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Bütün sevdiklerini ardında bırakarak. Yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Yapayalnız. Tek başına gireceksin toprağın altına. Ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, sizlere ihtiyacımız var. Çıkacaksınız, yürekli bir şekilde diyeceksiniz ki biz yenilmedik ve asla yenilmeyiz. Biz dünya hayatını hiçbir meta karşılığında satın almayız. Biz sadece canımızı ve malımızı cennet karşılığı Allah'a satarız. Allah'tan başka da hiç kimseden korkmayız, ibadet etmeyiz ve ondan başkasından da yardım dilemeyiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yusuf 101. Hazreti Yusuf'un duası. Rabbim, doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem öte dünyada yârim, yardımcım sensin. Canımı, varlığını sana adamış biri olarak al ve beni salih insanlar arasına kat.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor?
1: Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461. sadakataşı.org.tr.
5: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114. Başakşehir.
7: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
8: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
11: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.

Kayseri FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Kayser FM. Fıkhi meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkhi Meseleler isimli eserinin ibadetle ilgili 3. kitabından kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızla da amellerimizi taçlandırmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Hocamıza gelen 287. mektubun konusu oruç ibadetinin vücubunun ve edasının şartları. Sorusu ise hidayet rehberi olan ve hak ile batılı birbirinden ayıran Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Ramazan-ı Şerif ayının bütün İslam alemine hayırlı olmasını dilerim. Ben bir kamu kuruluşunda emekli olan bir kardeşinizim. Türkiye'de yaşayan her insanın resmi ve gayri resmi olmak üzere iki kimliğe sahip olduğu malumunuzdur. Demokratik, laik devletin vatandaşı olduğu için kanunlara, Müslüman kimliği ile İslam ahkamına muhatap olan insanlar ne yapacaklarını şaşırmışlardır. Bütün fıkıh kitaplarında akıl bali olmayan kimselerin mükellef olmadıkları ifade edilmektedir. Ancak atalarımızdan tevarüs eden din anlayışına göre çocukların 7 yaşında namaza başlamaları, 10 yaşına girince de oruç tutmaları gerekir. 10 yaşındaki çocuğu oruç tutmaya teşvik etmek ile onu mecbur bırakmak arasındaki dengeyi kuramayan ve bu emekli kardeşinizin ailesi dağılmak üzeredir. Oruç ibadetinin vücubunun ve edasının şartları nelerdir? 10 yaşındaki bir çocuğun tuttuğu oruç sahih midir? Sünen-i Nesai'de yer alan hadis-i şerifte Peygamberimizin sefer halinde iken oruç tutan kimse mukim iken oruç tutmayan gibidir buyurduğu belirtilmektedir. Bu hadis-i şerifi nasıl anlamamız gerekir? Sefer halinde olan bir mükellefin herhangi bir problemi yoksa oruç tutmasının hükmü nedir? Ramazan ayında her günün orucu için ayrı ayrı niyet etmek gerekir mi diyorsunuz? Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Cevaben, bütün müçtehit imamların bir kimseye orucun farz olması için o kimsenin mümin, akıllı ve buluğa ermiş olması şarttır hükmünde ittifak ettiği malumdur. İbni Abidin Rahimullah Reddür Muhtar isimli eserinde orucun vücubunun şartlarını izah ederken şu tespitte bulunmuştur. Şüphesiz niyet ederek gündüzün orucu bozan şeylerden, kendini tutmaktan ibaret olan oruç ibadeti, İslam diyarında olsun, Darul Harp'te olsun, keza orucun farz olduğunu bilsin veya bilmesin, hayız ve nifastan temiz olan Müslümanda tahakkuk eder. Ancak akıl ve bülû Ramazan orucunun farz olması için şarttır. Sahih olmasının şartı değildir. Dolayısıyla temiz yaşındaki çocukların oruç tutmaları buluğa ermedikleri süre içerisinde farz değildir. Ancak 10 yaşını dolduran çocukların bu ibadeti eda etmeleri için teşvik edilmesi müstehaptır. Elbette temiz yaşındaki çocuğun tuttuğu oruç sahihtir. Ancak çocuğunu ibadete teşvik etmek yerine zorlamayı ve mecbur bırakmayı tercih eden mükellef hem kendisine hem de gelişme çağındaki çocuğuna zulmetmiş olur. Bir mükellefe orucun edasının farz olması için iki şart vardır. Birincisi sıhhatli olmak, ikincisi mukim olmaktır. Yani seferi halde bulunmamaktır. Bu tespitten sonra sefer halinde olan bir mükellefin herhangi bir problemi yoksa oruç tutmasının hükmü nedir sualinize geçebiliriz. Fakihlerin büyük çoğunluğuna göre sefer halinde olan mükellefin yani yolcunun oruç tutması farz değil, caizdir. Sadece zahiri fukahasına göre caiz değildir. Sahabeden İbni Ömer ve Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet edildiğine göre kim Ramazan ayında hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde kaza etsin. Bakara suresi 185. ayeti yolcu için başka günlerin tıpkı Ramazan ayı gibi olduğunun delilidir. İmam Serahsi rahimullah bu meseledeki ihtilafları zikrettikten sonra şu tespitte bulunmuştur. Sefer halinde olan kimseye oruç zarar vermeyecekse tutması caizdir. Bizim delilimiz o sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an o ayda indirilmiştir. Öyle ise içinizden kim o aya erişirse onun orucunu tutsun. Bakara suresi 185. ayeti yolcu olan ve olmayan herkesi içine alan umumi bir beyandır. Bu umumi beyanın sizden kim hasta yahut sefer üzerinde olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar kısmı ise bu durumda olan kimselerin oruç tutmama ruhsatının olduğunu ifade etmektedir. Hülasa olarak bu ayet hasta ve yolcunun tutacağı Ramazan orucunun caiz olmadığını değil, onların oruç tutma mecburiyetlerinin bulunmadığını yani ruhsatını beyan etmektedir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hamza bin Amr el-Eslemi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah ben Ramazan ayında yolculuk yapıyorum oruç tutabilir miyim diye sordu. Efendimiz de ona istersen tutabilirsin cevabını verdi. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sefer halindeyken oruç tutmak birre yani itaat ve iyilik değildir hadis-i şerifi güçlük meşakkat durumuna hamledilir. Bilindiği gibi ruhsat kavramı kulların özürlerine binaen meşru kılınmış olan durumları ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Muhakkak ki seferi halde bulunan mükellefin mukim olan kimselere oranla değişik meşakkat ve zorluklarla karşılaşması mümkündür. Orucun edasının sahih olması için iki şart vardır. Birincisi mükellefin niyet etmesidir. İkincisi kadınların hayızdan ve nifazdan temiz olmalarıdır. Niyet kalbe mahsus olan kesin karar ve azimdir. Mükellefin oruç tutacağını kalbiyle bilmesi ve azmetmesi niyettir. Bu niyeti diliyle söylemesi ise sünnettir. Nehrul Faik'te de böyledir. Hanefi fukahası Ramazan ayında her günün orucu için ayrı ayrı niyet etmenin esas olduğu hususunda ittifak etmiştir. Zira her günün orucu başlı başına bir ibadettir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim. Hocamıza gelen 288. mektubun konusu mükellefin Ramazan orucunun tamamına niyet etmesi. Sorusu ise biz haftanın belirli günlerinde arkadaşlarla bir araya gelerek sohbet ediyoruz. Ramazan ayı yaklaştığı için oruç ibadetinin zahiri ve batini şartlarını sanki hiçbir şey bilmiyormuş gibi gözden geçirmeye karar verdik. Fakat daha niyet bahsinde şahsi kanaatlerimiz yüzünden ihtilafa düştük. Ramazan-ı Şerif ayını oruç ibadetinin farz olması açısından bir bütün olarak kabul eden kardeşlerimiz, Ramazan ayının her gününde oruç tutmaya niyet ediyorum demenin daha doğru olacağını söylediler. Ben, her günün orucu ayrı bir ibadettir. Takvimlerde yer alan imsak vakti bunun için konulmuştur dedim. Bir kardeşimiz, imsak vaktinde niyet etmek nafile orucun şartı olabilir, doğrudur. Ancak Ramazan ayının tamamında oruç farz olduğuna göre sadece birinci gün niyet etmek kafi gelebilir iddiasında bulundu. Sohbetin neticesinde akıl yürütme yolu ile niyet konusunda bile ittifak sağlamanın mümkün olmadığını öğrendik. Bu hususta bilgi verir misiniz? Bir kardeşimizin şeyhinin Ramazan kelimesi Allah'ın isimlerinden birisidir. Sakın davulcu ağzıyla Ramazan geldi, Ramazan gitti demeyin. Bu mübarek zamana hürmetsizlik etmeyin diye nasihat ettiğini söyledi. Bunun bir delili var mıdır diyorsunuz. Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Cevap olarak İmam-ı Merginani El-Hidaye isimli eserinde orucu tarif ederken şu tespitte bulunmuştur. Oruç, niyet ile beraber vakti mahsusta yemekten, içmekten ve cinsi münasebetten nefsini men etmektir. Esasen lügat manası yemekten, içmekten ve cinsi ilişkiden kendini tutmaktır. Ancak bunların üzerine şer-i şerifte niyet ziyade olunmuştur ki ibadet ile adet birbirinden ayrılabilsin. Dikkat edilirse burada niyetin ibadet ile adeti birbirinden ayırdığı ifade edilmiştir. Usul uleması ilahi teklifleri tashif ederken zaruri rüknü niyet olan fiilleri ibadet olarak nitelendirmiştir. Hanefi fukahasından Molla Hüsrev, Ramazan ayında orucun edası her gün için niyet etmekle sahih olur diyerek bir inceliğe işaret etmiştir. Niyetin belirli bir vakti vardır ve o vakitte yapılması gerekir. Muteber fıkıh kitaplarında niyetin vakti gecenin başlangıcından istiva anına kadardır. Bu süre içerisinde niyet edilmezse farz eda edilmiş olmaz hükmüne yer verilmiştir. Bu genel izahtan sonra bir aylık niyet olup olmayacağı konusuna geçebiliriz. İmam-ı Serahsi, her günün orucu tek başına bir ibadettir. Görmez misin ki Ramazan ayında bazı oruçların bozulması geriye kalanların eda edilmesine engel değildir. Diğer taraftan Ramazan ayı içerisinde oruç tutulmayan bir zaman dilimi gece geçmektedir. Ayrıca mükellefin Ramazan ayının bazı günlerinde oruç tutma ehliyeti olmasa hastalık gibi sebeplerle bu kalan günlerde mükellefin ehliyetinin bulunmasına engel değildir. Bu açıdan Ramazan ayında tutulan oruçlar birbirinden farklı namazlara benzer. Bunların her biri ayrı ayrı niyet etmeyi gerektirir. Şafii fukahasının şer'i delillerden çıkardıkları hükümlere ittiba eden kardeşlerimizin oruç ibadetine geceden niyet etmeleri gerekir. Zira Şafii fukahası Resul-i Ekrem'in oruca geceden niyet etmeyen kimsenin orucu yoktur beyanını esas almıştırlar. Mektubunuzun sonunda yer alan bir kardeşimizin şeyhinin Ramazan kelimesi Allah'ın isimlerinden birisidir. Sakın davulcu ağzıyla Ramazan geldi, Ramazan gitti demeyin. Bu mübarek zamana hürmetsizlik etmeyin diye nasihat ettiğini söyledi. Bunun bir delili var mıdır şeklindeki sualinize gelince Rivayet edildiğine göre İmam-ı Mücahit Rahimullah bir kimsenin Ramazan geldi, Ramazan gitti demesini hoş karşılamamıştır. Bazı kaynaklarda Resul-i Ekrem'in Ramazan ayını Allah'ın yücelttiği gibi yüceltiniz buyurduğu mürsel haber olarak yer almıştır. Bu sebeple sadece Ramazan demenin caiz olmadığını ifade eden alimler vardır. Ancak Ramazan kelimesinin Allah'ın isimlerinden birisi olduğunu iddia etmek doğru değildir. Peygamber Efendimizin Allah'ın 99 ismi vardır, kim bunları sayarsa cennete girer buyurduğu malumdur. Bu isimler arasında Ramazan isminin geçmediğini dikkate alan İmam Serahsi şu tespitte bulunmuştur. Allah'a mahsus olan bir isimler ehad haberlerle değil mütevatir hadislerle sabit olur. Ehad haberler sebebiyle Ramazan'ın Allah'ın isimlerinden biri olduğu kabul edilse bile bu isim hakim ve alim isimlerinde olduğu gibi Allah ile insanlar arasında müşterek olarak kullanılan isimlerden birisi olur. Bir kimsenin hakim geldi veya alim geldi demesinde bir sakınca yoktur. Çünkü bununla Allah'tan başka birisi kastedilmiştir. Şeyh Efendi'nin sakın davulcu ağzıyla Ramazan geldi, Ramazan gitti demeyin, bu mübarek zamana hürmetsizlik etmeyin şeklindeki nasihati Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek zaman dilimini diğer aylardan üstün tutmaya teşvikle sınırlıdır. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim. Hocamıza gelen 289. mektubun konusu oruca niyet etmenin vakti ve sahur yemeği. Sorusu ise bazı fıkıh kitaplarında imsakın manası şer'en orucu bozan şeylerden nefsini hakikaten ve hükmen men etmektir şeklinde tarif edilmiştir. Böyle olunca imsakın vakti ile fecr-i sadık denilen beyazlığın yayıldığı an arasında zaruri bir münasebet vardır. Diyanet'in yayınladığı takvim yaprağında 16 Ramazan tarihinde imsakın başlama anının saat 3.09 olduğu belirtilmektedir. Ancak bu saat ile beyazlığın zahir olduğu fecr-i sadık arasında yarım saatlik bir farkın olduğunu söyleyebilirim. Şimdi takvimde arada bırakılan yarım saatlik süre bir vakti mühmel midir? Sahur yemeğinin hükmü nedir diyorsunuz? Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Cevaben mükellefin oruca başlama vakti muhkem nasla tayin edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ak iplik, kara iplikten size seçilinceye, fecr-i sadık anına kadar yiyiniz ve içiniz. Sonra geceye kadar orucunuzu tutunuz. Bakara suresi 187. ayeti de emrinin verildiği malumdur. Bu ayeti kerimede zikredilen siyah ve beyaz iplik kelimeleri mücmel bir beyandır. İmam-ı Serahsi orucun başlama vaktini izah ederken şu tespitte bulunmuştur. İlk dönemlerde orucun vakti mükellefin yatsı namazını kıldığı veya uyuduğu andan itibaren başlıyordu. Nitekim bizden öncekilerin şeriatlarında da durum böyleydi. Daha sonra Allah-u Teala bu ümmetin işini hafifletti ve orucun başlama vaktini fecr-i sadıkın doğuşuna kadar uzattı. Hazreti Adi bin Hatim'in Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiği bir hadiste ayette yer alan mücmel beyanın keyfiyeti açıklanmış. Beyaz ve siyah iplikten maksadın gündüzün beyazlığı ve gecenin karanlığı olduğu ifade edilmiştir. Arapların kurt kuyruğu dedikleri birinci fecrin doğuşuyla fecri kazip, orucun vakti girmez. Peygamber Efendimizin Bilal'in ezanı ve uzunlamasına olan fecir sizi yanıltmasın. Enlemesine yayılmış olan fecir, yani fecri sadık doğuncaya kadar yiyin, için buyurmuştur. Hanefi fukahası oruca niyet etme vaktinin fecri sadıkın zahir olmasıyla başlayacağı ve orucun güneş batıncaya kadar devam edeceği hükmünde ittifak etmiştir. Sadece fecri sadıkın girdiği ilk ana mı, yoksa beyazlığın ufukta dağılmaya başladığı zamana mı itibar edileceği hususunda farklı görüşler vardır. Şemsüleyimme Hulvani, birinci kavle uymak, yani ilk ana itibar daha evladır, ihtiyata daha uygundur. İkinci kavil ise daha geniştir, oruç tutacaklar için daha müsaittir demiştir. Muhitte de böyledir. Alimlerin çoğu da bu görüşü benimsemişlerdir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bastırdığı takvimde imsak vakti fecr-i sadık ilk ana göre değerlendirildiği için beyazlığın yayıldığını söylemek mümkün değildir. Takvimin yayınlanmasıyla meşgul olan bir yetkili, itidiyada riayet için yapılan bu hesabın hatalı olduğunu, tekrar gözden geçirileceğini ve düzeltileceğini ifade etmektedir. Bu tespitten sonra sahur yemeğinin hükmü nedir sualinize geçebiliriz. İmam-ı Serahsi'nin sahur yemeği yemek menduptur, bunun delili Peygamber Efendimizin şu tavsiyesidir: gündüz uykusu ile gece namazına, sahur yemeği ile gündüz orucuna destek alın. İbn Abbas radıyallahu anh kanalıyla gelen rivayette Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu zikredilir: bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir. Sahur yemeğini imsak vaktine kadar geciktirmek de menduptur diyerek bir inceliğe işaret etmiştir. İbni Abidin Reddül Muhtar isimli eserinde sahur önemini izah ederken şöyle demiştir: sahurun delili Ebu Davud'dan Maada, hadis imamlarının Hazreti Enes'ten rivayet ettikleri hadistir. Peygamber Efendimiz sahura kalkın, çünkü sahurda bereket vardır buyurduğu sabittir. Buradaki bereketten murat, ertesi günün orucuna kuvvet kazanmak veya sevabın ziyadeliği olduğu söylenmiştir. Sahur, seher vaktinde yenilen yemektir. Bu, gecenin son altıda birindedir. Bahır sahibi diyor ki, ulemanın sözlerinde bu sünnetin sadece su ile hasıl olacağını açık olarak göremedim. Ama hadisin zahiri bunu ifade ediyor. Hadis, İmam-ı Ahmet Rahimullah'ın rivayet ettiği sahurun hepsi berekettir, onu bırakmayın, velev ki biriniz bir yudum su olsun içsin. Çünkü sahura kalkanlara Allah ve melekleri salat eylerler hadisi şerifidir. Hanefi fukahasından İmam-ı Merginani bahsi geçen hadisi şerifi zikrettikten sonra şu tespitte bulunmuştur: müstehap olan sahur yemeğini yemek ve onu geciktirmemektir. Zira Peygamber Efendimizin üç şey mürsellerin ahlakındandır: İftarda acele etmek, sahuru geciktirmek ve misvak kullanmak buyurmuştur. Ancak mükellef fecr-i sadıkın durumu hakkında şüpheye düşerse, eftal olan şüpheden kurtulmak için yemeği terk etmesidir. Sahura kalkıp bir şeyler yemek, oruç tutmak niyetiyledir. Fetevai Hindiyye'de Ramazan ayında sahura kalkmak niyet hükmündedir. Necmuddin Nesefi bu şekilde zikretmiştir. Ancak sahura kalkmak sadece o günün orucu için niyet sayılır. Başka bir günün orucu için niyet yerine geçmez, hükmü kayıtlıdır. Meselenin özü budur birbirimize dua edelim. Kitabımızda yer alan, zaman zaman hocamızın meseleler üzerinde geniş bilgi vermek için beyan buyurduğu 27. inceleme yazısını okuyoruz. Konusu ise oruç ibadeti, nefisle mücadele ve takva. Bütün peygamberler ve onların ümmetleri hakkında Allah Celle Celaluhu değişmeyen sünnetlerinin, yani kanunlarının bulunduğu muhkem naslarla haber verilmiştir. Allah her kavme önce kendi içlerinden, kendi dilleriyle konuşan bir Resul veya Nebi göndermiş, daha sonra kendilerine hidayeti veya dalaleti tercih etme mesuliyetini yüklemiştir. Peygamber gönderilmesinin hikmeti, insanların sırat-ı müstakim üzerinde yürümelerine, akıllarını kullanmalarına, şeytanın güzel gösterdiği şeylerden sakınmalarına ve hevalarına tabi olmaktan kaçınmalarına yardımcı olmaktır. İmtihanın mahiyetini, şartlarını ve keyfiyetini tebliğ eden peygamberler, babaları bir, kardeşler gibidirler. Dinleri birdir. Muhakkak ki peygamberlerin vazifeleri sadece vahyi almak ve tebliğ etmekle sınırlı değildir. Başka vazifeleri de vardır. Sünnetullah'ın keyfiyetini açıklamak ve insanların fıtratlarını muhafaza edebilmek için zaruri olan amellerin nasıl eda edileceğini öğretmek peygamberlerin en önemli vazifeleridir. Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratılış hikmetinin sadece Allah'a ibadetle sınırlı olduğu haber verilmiştir. İslami literatürde ibadet, Allah'ın her emrettiğini emrettiği gibi yerine getirmeyi ifade eden bir kavramdır. Bazı alimler ibadeti hevasına muhalefet eden ve Allahu Teala'ya ihlasla teslim olan mükellefin meşru fiillerine ibadet denilir şeklinde tarif etmişlerdir. Oruç ibadeti daha önceki ümmetlere de farz kılınan bir ibadettir. Bu hakikat muhkem nasla sabittir. Ey iman edenler, sizden evvelki ümmetlere yazıldığı gibi sizin üzerinize de oruç yazıldı. Umulur ki günahlardan içtinap ederek korunursunuz. Bakara suresi 183. ayet. Bilindiği gibi oruç Farsça olan bir kelimedir. Kelimenin aslı rozedir. Bu kelime Türkçe'ye önceleri oruze, günlük olarak geçmiş, daha sonra oruç şeklinde kullanılmaya başlanılmıştır. Arapça karşılığı savm veya siyamdır. Savm kelimesinin lugat manası imsak, hareketsiz kalmak, yiyip içmekten vazgeçmek ve her kötülükten el etek çekmektir. İslami ıstılahta ikinci fecirden, fecri sadıktan itibaren güneşin grubuna kadar yemekten, içmekten, cinsi münasebetten ve orucu bozan diğer şeylerden Allah'a ibadet niyetiyle nefsi men etmeye savm denilir şeklinde tarif edilmiştir. Sahih olan rivayete göre oruç ibadeti Bedir Savaşı'ndan sonra hicretin ikinci senesinde farz kılınmıştır. Peygamber Efendimizin ve ashabının daha önce Muharrem ayında Aşure günü ve her hicri ayın bazı günlerinde oruç tuttuğu malumdur. Nefsi emmare ile savaşın önemi. Oruç ibadeti açlığa, susuzluğa ve nefsin diğer arzularına boyun eğmemeyi beraberinde getiren bir ibadettir. İmam-ı Serahsi, oruç ibadetiyle insanın hevasına karşı mücadelesi arasındaki münasebeti izah ederken şöyle demiştir. Oruç tutarak Allah'a yaklaşmak, nefsi emmaresinin yani hevasının ihtiraslarını bir kenara bırakmak, onunla savaşmakla olur. Bu anlamdaki savaş iki şekilde gerçekleşir. Birincisi, arzu edilen zamanda nefsi yemekten alıkoymak. İkincisi, uykuyu sevdiği bir zamanda kalkıp ibadet etmekle olur. Dili korumak ve Allah-u Teala'nın yücelttiğini yüceltmek de nefisle savaşın bir unsurudur. Nitekim İmam-ı Muhammed Rahimullah oruç bölümüne nefisle savaşmak diye başlamıştır. Allah'a iman eden ve onun yolunda cihada karar veren her mükellef oruç ibadeti sayesinde kuvvetli bir iradeye sahip olur. Hicri takvim ayın hareketlerine göre değiştiği için oruç ibadetini bazen eksi 30 derecede bazen de artı 40 derecede eda etmesi gerekir. Bunun anlamı şudur. Mükellef dondurucu bir soğuk ve kavurucu bir sıcakta Allah'ın rızası için her şeye hazırım taahhüdünde bulunur. Ayrıca elbette mülk yani hakimiyet Allah'ındır ve onun mülkünde müstekbirlerin ve tağutların egemenliklerinin bir önemi yoktur. Her halükarda Allah'a karşı tekebbür eden tağuti güçlere karşı cihada hazırım demektir. Oruç ibadetinin diğer bir vechesi de insanın kendi ile hesaplaşmasıdır. Musavmi, oruç tutan kimse gün boyunca açlık ve susuzluk sebebiyle kıvranırken hem kendi varlığını hem de Allah'ın nimetlerinin kadri kıymetini tefekkür eder. Ayrıca hiç kimse yokken ve her türlü nimet önünde dururken ilahi tekliflere riayet ederek açlığa, susuzluğa ve nefsin diğer arzularına karşı mücadele eder. Herhangi bir sebeple orucu bozulsa kendi cezasını kendisi vermekle yükümlüdür. Hiçbir mazerete sığınmadan insanların kendini cezalandırması, aleyhinde olan hükümlere boyun eğmesi ve bu olgunluğa kavuşması ne büyük bir nimettir. Beşeriyete ibadet mezhebinin, humanizmin ve pozitivizmin yayıldığı durumlarda nefs murakabesi denen melekenin tamamen kaybolduğu dikkate alındığı zaman oruç ibadetinin insana yeni meziyetler kazandırdığını söyleyebiliriz. Mükellef olan insanın orucun tutulup tutulmadığını hiçbir resmi otoritenin yani polis, jandarma ve bunun gibi kontrol etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla oruç ibadeti insanın iradesinin güçlenmesine, şahsiyet özelliklerinin gelişmesine ve fıtratının muhafazasına vesile olan bir ibadettir. Hazreti Osman İbni Ebil Aslan radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu malumdur. Oruç, mükellefi cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır. Tıpkı sizi harpte ölüme karşı koruyan kalkan gibi. Müfessir İbni Arabi bu hadisin keyfiyetini izah ederken şu tespitte bulunmuştur. Peygamber Efendimizin orucun cehennem ateşine karşı bir kalkan olduğunu beyan etmiştir. Bu bir teşbihtir. Çünkü orucun manası şehvetlerden el çekmektir. Şehvetin azalmasıyla ateş izale edilmiş olur. İnsan dünyada elini, belini ve dilini şehvetten koruduğu zaman bu davranışı ahirette onu cehennem ateşinden muhafaza eder. Oruç ibadetinin mükellefin hem dünyada tehlikeli olabilecek şehvetlere karşı hem de ahirette bu şehvetlerin alevlendirdiği ateşe karşı korunması için bütün şartlarına riayet etmesi gerekir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem orucun bir kalkan olduğunu beyan ettikten sonra şu tavsiyede bulunmuştur. Her kim

etmenin ve kötü hareketlerde bulunmanın nehyedildiği malumdur. Aynı zamanda bu nehi sadece oruç tutanlara ve münhasıran oruç ayı olan Ramazan'a mahsus değildir. İnsan bütün emri boyunca hayır konuşmak ve salih amellerde bulunmak durumundadır. Oruç ibadetinin zahiri ve batini edeplerini hafife alan, gününü aç ve susuz geçiren kimselerin bu ibadeti hafife aldıklarını söyleyebiliriz. Efendimizin bir hadis-i şerifinde şöyle buyurulmuştur: kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa Allah o kimsenin yemesini ve içmesini terk etmesine bir kıymet vermez. Binaenaleyh yalan ve gıybet gibi kötü sözler tutulan orucu ibadet olmaktan çıkardığı gibi ondan hasıl olacak sevabı da ortadan kaldırır. Hatta İmam Evzai'den rivayet olunduğuna göre gıybet etmek orucun bozulmasına sebep olur. Gıybet eden kimsenin o günün orucunu kaza etmesi gerekir. Kendisi her türlü kötü söz ve hareketlerden koruyan musavmi, oruç tutan kimse başkalarının şahsına karşı yaptığı kötü davranışları da sükunetle karşılamayı öğrenir. Zaten oruçlu olan ağızdan kötü sözler, oruçlu olan ağızdan kötü sözler çıkması kadar acayip bir durum tasavvur edilemez. Altın tepsinin içerisine pislik doldurulduğu nerede görülmüştür? Hazreti Muaz bin Cebel'den rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamberimizin dilin muhafazasının önemini haber verdiğini görmekteyiz. Hadis-i şerif mealen şöyledir: bir gün ya Resulallah, beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir ameli haber verir misin sualini sordum. Bana çok zor bir sual sordun. Böyle olmakla beraber Allah'ın yardımına mazhar olan kimse için bu sualin cevabı kolaydır. Allah'a ihlasla teslim olur, ona hiçbir şekilde şirk koşmazsın, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar ve gücün yeterse hac edersin. Efendimiz sonra buyurdu ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi ey Muaz? Oruç fenalıklara karşı bir kalkan, sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi bir günahları söndüren iyilik, kişinin geceleyin kıldığı namaz da hayır çeşitlerindendir. Daha sonra Peygamber Efendimiz, onların vücutları gece namaz kılmak için yazaklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler, kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar, onların yaptıkları amellere mükafat olarak geldikleri için gözler süruru olarak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu hiçbir kimse bilemez mealindeki Secde Suresi 16-17. Ayetlerini okudu ve dinin esası ve direği nedir sana söyleyeyim mi ey Muaz? Evet ya Resulallah dedim. Her şeyin başı imandır, dinin direği namazdır, en yüce tarafı da cihattır buyurdu ve bu dediklerimin hepsinin daha mühim olanını sana haber vereyim mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. Mübarek dilini tuttu ve şunu muhafazaya gayret et buyurdu. Oruç ibadetinin neticesi takva. Kur'an-ı Kerim'de daha önce yaşayan ümmetlere de farz kılınmasının hikmeti beyan edilirken korunmaya, yani takvaya vesile olduğu haber verilmiştir. Ey iman edenler, sizden evvelkilere yazıldığı gibi sizin üzerinize de oruç yazıldı. Umulur ki korunursunuz. Bakara Suresi 183. ayet. Takva kavramı Allah'a ihlasla teslimiyeti

0: ve ilahi teklifleri rükünlerine, şartlarına ve hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirmeyi ifade eden vücuh bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de iştiyaklarıyla beraber 238 ayette yer almıştır. Lugatta sipere girmek, titizlikle korunmak ve nefsi kötülüklerden alıkoymak gibi manalara gelir. Takvaya uygun hareket eden kimselere Kur'an ve sünnette muttaki vasfının verildiği malumdur. Sahabeden Hazreti Muaz bin Cebel radıyallahu anh bu vasfın keyfiyetini şöyle açıklamıştır. Muttaki vasfına haiz olan kimseler açık ve gizli şirkten korunan, ibadetlerini sadece Allah rızası için eda eden ve cennete layık olan kimselerdir. Takva denilince önce kalbe yerleşen tahkiki iman akla gelir. Peygamber Efendimizin takva kalplidir buyurmasının hikmeti budur. Sahih imana ve selim bir kalbe sahip olmadan bu vasfı elde etmek mümkün değildir. İnsanın Allah nezdindeki değerinin takvasıyla sınırlı olduğu nasla sabittir. Hucurat suresi 13. ayetinde "Ey insanlar! Hakikat biz sizi bir erkekle, bir dişiden yarattık. Sırf birbirinizle tanışmanız için büyük cemiyetlere ve küçük kabilelere ayırdık. Şüphesiz ki sizin Allah nezdinde en şerefliniz, takvaca en ileri olanınızdır." Bütün ibadetlerin ve salih amellerin değeri, mükellefin kalbinde bulunan ihlas ve ihsan unsuruna bağlıdır. İslam uleması, Allahu Teala'nın indirdiği hükümlere kalben teslim olmayı ve sadece onun rızası için ibadet etmeyi ihlas, ilahi murakabe altında olduğunu bilmesini de ihsan kavramıyla izah etmişlerdir. Muhlis ve muhsin vasfına haiz olan kimselerin yeryüzündeki hilafet vazifelerini kolaylıkla eda etmeleri mümkündür. İmam Seyyid Şerif Cürcani ihsanı şöyle tarif etmiştir. İbadet ederken veya herhangi bir ameli eda ederken Allah'ın murakabesini kalp gözüyle müşahede etmeye ihsan denilir. Bu tarif muhaddislerin Cibril hadisi olarak vasıflandırdıkları haberde yer alan keyfiyete uygundur. Bilindiği gibi Cebrail'in "İhsan nedir?" sualine Efendimiz "İhsan Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadet etmendir. Zira sen Allah'ı görmüyorsan da o seni görüyor" cevabını vermiştir. Daima ilahi murakabe altında olduğunu idrak eden bir mükellefin ibadetlerin zahiri ve batini hükümlerini hafife alması mümkün değildir. Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. İslam alimleri ilahi tekliflerin sebepleri ve hikmetleri üzerinde durdukları gibi ahkama mahsus olan makasıdın, gayelerin ve vesailin yani vasıtaların neler olabileceği üzerinde de durmuşlardır. İlahi tekliflerin tamamı bir hikmete mebnidir. İlahi tekliflerde yer alan maslahatın ya faydalı olanı elde etmek celbi menfaat veya zararlı olanı ortadan kaldırmak defi mazarrat şeklinde tezahür ettiği bilinmektedir. İslam fıkhında illeti akılla kavranabilen hükümler bulunduğu gibi taabbudi olan hükümler de vardır. İslam alimleri ilahi tekliflerin hikmetini insanların dünya ve ahiret saadetlerine vesile olmakla sınırlandırmış ve bunu maslahatın temini olarak ifade etmişlerdir. Oruç ibadeti mükellefi cehennem ateşine karşı koruyan manevi bir kalkandır.
1: Fıkhi meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan temizle.
2: Aktualite ile ilgilenin, güncel haberleri, özellikle de Müslümanları ilgilendiren haberleri takip edin.
1: İslam'ın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle İslam'ın genel servetine hizmette bulun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Yarın sabah ne sevdiğiniz kişilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz aynı olacaktır. Ne zaman aç kaldımsa kalbimde hikmetten açılmış bir kapı buldum. Çocuklukta yaşanan olaylar geçip gitmez. Mevsimler gibi kendilerini yineler. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
1: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Güzel ahlak demek, Kur'ani ve Muhammedi ahlak demektir. Bu ahlakla ahlaklanmayanlar meyvesiz ağaca benzerler. Onun için hem kendimizi hem nesillerimizi Kur'ani ve nebevi ahlakla ahlaklandırmaya çalışalım. Kibir, ucub, haset, kin, yalan ve iftira, cimrilik, acelecilik, hırs, içten pazarlıklı olmak azgın şeytanların ahlakındandır. Bu gibi kötü ahlaklardan şiddetle sakınalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Kur'an nedir? Muhterem Müslümanlar, İlahi kitaplar 104 tanedir. Bunlardan yüzü sahifeler halindedir ki Hazreti Adem'e, Hazreti Şit'e, Hazreti İdris'e ve Hazreti İbrahim'e gönderilmiştir. Dördü de büyük kitap olarak Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti Davud'a Zebur, Hazreti İsa'ya İncil, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de Kur'an-ı Kerim Arapça olarak vahyedilmiştir. Kur'an okumak anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim bir benzerini meydana getirmekten insanları ve cinleri aciz bırakan, peygamberimize vahiy yoluyla gelen, harflerle yazılı bulunan, nesillerden nesle tevatüren nakledilen ve tilaveti ibadet olan bir ilahi kelamdır. Bu tariften de anlaşıldığı gibi Kur'an'ın benzeri getirilemez. Kur'an, Allah Celle Celaluhu tarafından Cebrail aleyhisselam aracılığıyla ve vahiy yoluyla gönderilmiştir. İki kapak arasında alınan Kur'an sahifelerinin tümüne Mushaf adı verilir. Kur'an tevatür yoluyla gelmiştir. Kur'an'ı okumak ibadettir. Son din İslam, son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, son kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Bunlardan sonra başka din, başka peygamber, başka kitap ve artık vahiy de gelmeyecektir. Kur'an-ı Kerim Ahzab Suresi Ayet 40. Allah Celle Celaluhu bizden Kur'an'ın yaşanmasını istiyor, yaşanması gayretini göstermemizi istiyor. Bunu malımızı, canımızı feda ederek sağlamamız isteniyor. Niye malımızı, canımızı feda edemiyoruz? Eksiğiz, noksanız. Bizim bu noksanlığımızı giderecek olan Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz manen ölmüş kafirlere gönderildi. Peygamberimiz onlara Kur'an'ı okudu, onları Kur'an'la diriltti. Manen öleni diriltecek olan Kur'an'dır. Ölmüş kalpleri canlandıran yegane vasıta Kur'an'dır. Şura Suresi Ayet 52. Onun için ruhların ruhu Kur'an'dır. Ona sarılan canlıdır. Yolundan sapmışların doğru yolu bulması Kur'an'la olacaktır. Doğru yolda olanların yükselişi yine Kur'an'la olacaktır. Peki yaşanan hayat nizamı olarak gelen Kur'an nerede? Kendi elleriyle Kur'an'a hayat hakkı tanımayanların sonu cidden karanlıktır. Kur'an'dan uzaklaşan toplumlarda gasp, hırsızlık, soygunculuk, hortumculuk, huzursuzluk süratle artar. Hepimiz bu dertten muzdarip değil miyiz? Istırabımızı giderecek olan Kur'an'dır. Muhterem Müslümanlar, Kur'an'a bağlı olmayan bütün başlar serseridir. Kur'an Allah'ın nurudur. Kim bu nuru söndürmek için üflerse, o cehennemdeki alevlerini artırır. Kurbağa sesinden su bulanmaz. Kur'an'a saygı Allah'a saygıdır. Kur'an'a saygısızlık Allah'a saygısızlıktır. Herkes ona saygısı ölçüsünde yüksektir. Osman Gazi, Kur'an'a olan saygısıyla yükselmiştir. Kur'an-ı Kerim'i sıkıntısı anında başvurulan rahatlama vasıtası olarak görmek ona ihanettir. Kur'an'ı yalnızca yaşama ilkelerinin bütünü olarak görmek asıl müminin harcıdır. Kur'an Allah'ın insanlara verdiği belgedir. Hesaplaşmak Kur'an'a göre yapılacaktır. Müslümanlar, hepimiz Kur'an'ı öğreneceğiz, öğreteceğiz ve yürüyen birer Kur'an olacağız.
içinde bulunduğumuz zulmetten kurtuluşun yolu budur. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.

Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvildu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri ve sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 65. sayfası ve devamını ele alacağız. Bu sayfada sayfa 65'te 8. alıştırmaya programımızın bir önceki bölümünde giriş yapmış ve alıştırmalarını size, bu alıştırmanın cümlelerini size ödev olarak tevdi etmiştim. Bu alıştırmada Cem ve Enne Salim diye adlandırdığımız kurallı dişil çoğul olan bir ismin cümlede nesne konumunda bulunması, yani mef'ulün bih olması halinde İrab alametinin fetha değil kesra olduğunu gösteren cümleler okuduk. Örnek sadedinde sayfa 65'te verilen elif bacim seçeneklerinde yer alan cümlelerde Ra'eytü seyyaraten cümlesinde seyyaraten kelimesi müfret bir isimdir ve müfret ismin nasb alameti zahir fethadır. Yani açık fetha, görünen fethadır. Ve nitekim seyyaraten şeklinde ismin son harfi fetha ile hareketlenmiştir. Ancak Ra'eytü seyyaratin cümlesinde seyyaratin kelimesi bu fiil cümlesinin mef'ulün bihidir. Yani nesnesidir. Cemmenne salim bir ismin nasb alameti, ki mef'ulün bih daima mansub olur. Cemmenne salim bir ismin nasb alameti zahir fetha değil, zahir fetha yani görünen fetha, açık fetha yerine kesra ile olur. O bakımdan ra'eytü seyyaraten denmez, ra'eytü seyyaratin denir. Aynı durum se'eletil mudiratu talibete cümlesindeki et-talibete için, se'eletil mudiratu talibati cümlesinde et-talibati için geçerli. Cim maddesindeki garatul mecellete cümlesinde el-mecellete müfret bir isimdir. Cümlenin mef'ulün bihidir, mansuptur. Nasb alameti zahir fethadır, açık fethadır. Ancak garatul mecellati cümlesinde el-mecellati kelimesi bulunduğu cümlenin mef'ulün bihidir, yani nesnesidir. Mef'uller daima mansup olur. Ve bundan hareketle, bu kaideden, bu kuraldan hareketle el-mecellati kelimesi cemverne salim olması münasebetiyle nasb alameti fetha değil, fethaya niyabet eden, fethanın yerini tutan zahir kesra ile olmuştur deriz ve nitekim dedik bunu programımızın önceki bölümünde.

Bu bölümünün girişinde bir tekrar olsun mahiyetinde bunları yinelemek istedim. Efendim, bu bilgilerden hareketle burada verilen birinci cümle, sayfa 65'te 8. alışmada birinci cümle. Burada sizden ne isteniyor? Cümleleri okumanız ve özellikle hasaten cemlerine salim olan ismin son harfinin harekesini tespit etmeniz, tayin etmeniz isteniyor. Birinci cümle: Halakallahu'ş-şemse ve'l-kamera ve'n-nucume ve'l-bihara ve'l-arda ve's-semavati diyeceğiz. Dikkat ederseniz bu cümle bir fiil cümlesidir. Halaka fiildir. Allah lafzı, lafzatullah veya bir diğer adlandırmayla İsmül Celale faildir. Kendisinden sonra gelen, Allah lafzından sonra gelen eş-şems, el-kamer, en-nucum, el-bihar ve el-ard kelimeleri hepsi sırasıyla mef'ulün bih olmaları münasebetiyle eş-şemse ifadesinde sinin fethasıyla, el-kamera ifadesinde kelimesinde ra'nın fethasıyla, en-nucume'de mimin fethasıyla, el-bihara'da ra'nın ve el-arda'da datın fethasıyla harekelenmiştir, fethasıyla okunmuştur. Ancak bu cümlenin son ögesi olan es-semavat cemvenle salim olduğu için es-semavate denmeyip yerine es-semavati denmiştir, denmelidir. Evet efendim, bu sayfadaki, sayfa 65'teki birinci cümleyi okuduktan sonra bir sonraki sayfada sayfa başında yer alan ikinci cümleye geçelim. Se'elel ebul ebnâe vel benâti. Peki, biz bir önceki sayfada yer alan birinci cümlede efendim bir tercüme yaptık mı diye şöyle geriye dönüp bakıyorum. Bir tercüme yapmadık ama sizin tercüme yapabileceğiniz kadar basit bir cümle. Allah güneşi, ayı, yıldızları, denizleri, yeryüzünü ve gökleri yaratmıştır anlamında bir cümle. Sayfa 66'da sayfa başında yer alan ikinci cümle. Se'elel ebul ebnâe vel benâti. Baba oğlanları ve kızları sordu. Oğlanları ve kızları sordu. Peki burada dikkat çekmemiz gereken kelime elbenat kelimesi. Elbenat kelimesi cümlede mef'ulün bih konumunda olduğu için elbenate şeklinde değil elbenati şeklinde harekelendi. Yani şunu demek istiyorum ki elbenat cem önüne salim olması münasebetiyle nasb alameti fetha yerine kesre olduğu için elbenati şeklinde harekeledik. Peki üçüncü cümle sol tarafa yazılmış. Ketebtu hâzihil kelime te mi deriz ti mi deriz? Size sorsam ne dersiniz? Veya ne dediniz diye sorayım. Çünkü siz burayı harekelediniz. Programımız başlamadan önce burayı siz ödev olarak zaten yerine getirdiniz. Ketebtu hâzihil kelimâti demiş olmanızı ümit ediyorum. Ketebtu hâzihil kelimâti, ben bu kelimeleri yazdım. Peki el kelimat sözcüğü cem ve salim olması münasebetiyle fethayla değil kesrayla harekelendi. Artık bu açıklamaları tekrar tekrar yapıp durmayayım. Bu sayfada, bu alıştırmada okuyacağımız tüm cümlelerde cem ve salimin nasb durumunda bulunduğu yerlerde nasb alameti olarak fethayı değil kesrayı kullanacağımız artık anlaşılmış oldu. Yani anlaşılmıştır diye ümit ediyorum. Dördüncü cümle: Ra'aytul etibba'e ve tabibati. Ben erkek doktorları ve bayan doktorları gördüm anlamındaki bu cümleyi böyle okumuş olmalıyız, böyle harekelemiş olmalıyız. Ra'aytul etibba'e ve tabibati. Cümle 5: Ghasalel veledu es-seyyarate. Evet, çocuk arabayı yıkadı anlamında bir cümle. Cümle 6: Ghasalel veledu es-seyyarati. Ghasalel veledu es-seyyarati. Çocuk arabaları yıkadı. 7. cümle: E-ehaztar-riyalati ya bunayya. E-ehaztar-riyalati ya bunayya. Yavrum, riyalleri aldın mı? E-ehaztar-riyalati ya bunayya. Yavrum, riyalleri aldın mı? Cümle 8: Sa'ale bilalun zumala'ehu. Sa'ale bilalun zumala'ehu.
Bilal arkadaşlarını sordu. Cümle 9. Se'elet Zeynebu zemilatiha. Se'elet Zeynebu zemilatiha. Zeynep kız arkadaşlarını sordu. Cümle 10. Qara'tul kutube ve suhufe vel mecellati. Qara'tul kutube ve suhufe vel mecellati. Ben kitapları, gazeteleri ve dergileri okudum anlamında bir cümle. Cümle 11. Ra'eytu ihvete Hamidin ve ehavatihi. Ra'eytu ihvete Hamidin ve ehavatihi. Hamid'in erkek kardeşlerini ve kız kardeşlerini gördüm anlamında bir cümle. Cümle 12. Qara'na hâzihi safahati. Qara'na hâzihi safahati. Biz bu sayfaları okuduk anlamında bir cümle. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızda bu sayfada, sayfa 66'da yer alan alıştırmaları da bitirdik. Şimdi sayfada sıradaki alıştırmaya, 9. alıştırmaya bakalım. تأمل المثال ثم أدخل همزة استفهام على الجمل الآتية. تأمل المثال örneği incele. ثم أدخل همزة استفهام على الجمل الآتية. Sonra aşağıdaki cümlelere istifham hemzesi getir. البحار جمع البحر. البحار kelimesi البحر kelimesinin çoğuludur. El-Bahar deniz, El-Bihar denizler. Peki El-Biharu cem'ul bahri denmez de istifham hemzesi olan eden El-Bihar'ın başında yer alan lam-ı tarifin hemzesine geçerken El-Biharu cem'ul bahri şeklinde geçilir. Yani bu soru böyle sorulur. El-Bihar kelimesi El-Bahar kelimesinin çoğulu mudur diyeceğiz ya karşımızdakine, böyle bir soru soracağız ya, o zaman istifham hemzesinden, yani soru sorma hemzesi, ki bu helle eş anlamlıdır, mami mumu ya da mıdır midir mudur müdür anlamıyla tercüme ettiğimiz hel soru edatıyla burada şu an üzerinde çalıştığımız e soru edatı aynı vazifeyi görür. Yani cümlenin başında kullanılır ve mami mumu anlamında bir soru oluşturur. Burada müellifin size öğretmeye çalıştığı, aktarmaya çalıştığı bilgi şu sevgili öğrencilerim. Soru edatından sonra şayet başında lam-ı tarif bulunan marife bir isimle başlayan bir kelime gelmişse, yani böyle bir durumla karşılaşmışsak, o takdirde el demeyiz. Mesela el biharu demeyiz. Ne deriz? El biharu deriz. Peki o zaman şimdi burada verilen örnekten hareketle burada verilen 6 cümleyi okuyalım ve bizden istenen dönüşümü, değişimi sağlamaya çalışalım. El ane haracte. Sen şimdi çıktın anlamında bir cümle. Şimdi biz bu cümlenin başına soru edatını istifham hemzesini getirerek şimdi mi çıktın anlamında bir cümle oluşturmamız gerekiyor. Peki el-âne demeyiz. Burada edindiğimiz bilgiden hareketle ne deriz? El-âne haraçte deriz. Şimdi mi çıktın anlamında. El-âne haraçte. Cümle 2. El-yevme raca'a ebuke min Dimeşk. Peki bugün baban Şam'dan döndü. Baban bugün Şam'dan döndü anlamında bir cümle. Şimdi ne yapacağız? El-yevme ile başlayan bu cümlenin başına istifham hemzesi getirip el-yevme şeklinde yazacağız, öyle mi? Peki öyle yazdıktan sonra ne yapacağız? İstifham hemzesi ile el-yevme kelimesinin başında yer alan lam-ı tarifin hemzesini birbirine idgam edeceğiz. Yani birleştireceğiz. Birbirinin içine katacağız. Ve şöyle diyeceğiz. Al-yevme
Raca'a ebuke min Dimeşka. Baban Şam'dan bugün mü döndü? El yevme raca'a ebuke min Dimeşka. Peki efendim, cümle 3. El müderrisu meridun. Öğretmen hasta veya öğretmen hastadır. Şimdi ne yapacağız? Bu cümlenin başına bir istifham hemzesi getirip okuyacağız. E el müderrisu demeyeceğiz de ne diyeceğiz? El müderrisu meridun. Öğretmen hasta mı? El müderrisu meridun. Hocam peki öğretmen hasta mı anlamındaki cümleyi ben helil müderrisu meridun, hel el müderrisu meridun, helden el müderrisin eline lam-ı tarifinde geçerken helil müderrisu diye geçerek okusam ve öğretmen hasta mı anlamındaki sorumu helil müderrisu meridun şeklinde kursam olmaz mı? Sizin adınıza düşündüm ve sizin adınıza sordum değerli öğrencilerim. Peki o zaman bu sorunuzun cevabı pek tabii ki olur. Öğretmen hasta mı anlamındaki cümleyi helil müderrisu meridun şeklinde kurabilirsiniz. Ancak istifham hemzesiyle sormak isterseniz, hel yerine e kullanmak isterseniz o takdirde e el müderrisu demeyeceğinizi, dememeniz gerektiğini, el müderrisu meridun demeniz gerektiğini burada müellifimiz dikkatlerinize sunmuş. El müderrisu meridun, öğretmen hasta mı? Dördüncü cümle, el müdiru kâle hâkeza, müdür böyle dedi. Peki şimdi bu cümlenin başına istifham hemzesi getirelim. Müdür mü böyle dedi? El müdiru kâle hâkeza. Evet, müdür mü böyle dedi? Cümle 5. At-tâlibul cedîdu kesara hâzel kursiyye. Yeni öğrenci bu sandalyeyi kırdı. Peki biz şimdi bu cümleyi bu sandalyeyi yeni öğrenci mi kırdı anlamını ifade edecek şekilde düzenleyelim. At-talibu el-cedidu. At-talibu el-cedidu kesara hadel kursiye. Sandalyeyi, bu sandalyeyi yeni öğrenci mi kırdı? Cümle 6. Bu alıştırmanın son cümlesi. Hâzet tâlibu darabeke. Hâzet tâlibu darabeke. Bu öğrenci sana vurdu. Bu öğrenci seni dövdü anlamında bir cümle. Bu cümlenin başına istifham hemzesi getirdiğimizde hâzet tâlibu darabeke şeklinde oluştururuz. Cümlemizi bu şekilde kurarız. Hâzet tâlibu darabeke. Seni bu öğrenci mi darbetti? Seni bu öğrenci mi dövdü? Sana bu öğrenci mi vurdu? Anlamında bir cümle oluşmuş olur. Efendim 9 numaralı alıştırmada isim cümlesinin lam-ı tarifle marife olmuş bir isimle başlaması durumunda bu cümlenin soru cümlesine dönüştürüleceği vakit soru edatı olarak istifham hemzesinin kullanılması durumunda e-el şeklinde bir kullanımın yerine el şeklinde bir kullanımın tercih edildiğini, böyle bir kullanımın var olduğunu 9. alıştırma yoluyla öğrenmiş olduk. Şimdi 10. alıştırmaya geçelim. Teemmelil misale thumme ecib anil esiletil atiye ala girarihi. Teemmedil misale, örneği incele. Thumme ecib anil esiletil ati ala girarihi. Sonra örnekte olduğu gibi aşağıdaki soruları cevapla anlamında bir başlık var 10. alıştırmada. Men halakake, seni kim yarattı anlamında bir soru. Bu sorunun cevabı halakanillahu, beni Allah yarattı. Halakanillahu, beni Allah yarattı. Peki sayfa 67'de bu verilen örnekten hareketle sorulan sorulara cevap vermemiz istenmiş. Men darabeke, seni kim darbetti, seni kim dövdü? Peki ne diyelim? Beni kardeşim dövdü diyelim mesela. Darabeni ahi, darabeni ahi, beni kardeşim dövdü.
Peki ikinci cümle. Men se'eleke hâze su'âle. Bu soruyu sana kim sordu? Peki bu soruyu bana yeni öğrenci sordu demek istersek. Se'eleni hâze su'âle et-tâlibul cedîdu. Se'eleni hâze su'âle et-tâlibul cedîdu. Bana bu soruyu yeni öğrenci sordu anlamında bir cümle kurmuş olduk. Üçüncü cümle. Erra'a kel müderrisu fil mescidi. Öğretmen seni mescitte, camide gördü mü? Peki ne diyeceksin? Naam, ra'ani el müderrisu fil mescidi. Evet, öğretmen beni mescitte gördü. Naam, ra'ani el müderrisu fil mescidi. Peki ra'a, parantez içerisinde ra'a fiili verilmiş ve ra'anın çekiminde ente ra'eyte denilir şeklinde bir efendim not düşülmüş. Peki hocam bu alıştırma, yani 10. alıştırma bize ne öğretti ki, ne vermeye çalıştı ki derseniz, çok sınırlı sayıda örnekle kitabımızın müellifi size şu bilgiyi kazandırmaya çalışmış değerli öğrencilerim. Bir mazi fiile mütekellim yası bitiştireceğimiz vakit araya nonu vikaye dediğimiz bir koruma nonu, bir kaynaştırma harfi girer. Nasıl yani hocam? Mesela beni Allah yarattı anlamındaki halakanillahu cümlesinde halakaya bitişen ya zamiri kural gereği bitiştiği kelimenin son harfini kesralı okutur. Fakat halaka fiilinin sonu da değişmezdir. Bizim Arap dilinde mebni dediğimiz kelimeler sınıfındadır. Halakanın sonu değişmez. Ya da bitiştiği kelimenin sonunu kesralı okutur. Bu durumdan en az zararla çıkmak için, yani hem halakanın şeklini, yapısını bozmamak, hem de ya'nın bitiştiği kelimenin son harfinin harekesinin kesra olmasını temin etmek için araya bir nun, nunu vikaye, koruma nunu dediğimiz bir nun gireriz. Mesela darabeye ya'yı bitiştireceğiniz zaman beni dövdü diyeceğinizde darabi diyemezsiniz, darabeni demek durumundasınız. Bana sordu diyeceğinizde se'eli diyemezsiniz, se'eleni demek durumundasınız. Beni gördü diyeceğinizde ra'ani demek durumundasınız. Söylenmek istenen husus anlaşıldı sanıyorum. Efendim, 10 numaralı alıştırmayı da tamamladık ve programımızın bu bölüm için tasarladığımız sürenin de sonuna geldik. Gelecek bölümde sayfa 67'de 11 numaralı alıştırmada buluşmak ümit ve duasıyla fi

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Kehf 10. Ashab-ı Kehf'in duası. Hani zamanın birinde o gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz, bize yüce katından bir rahmet bahşet ve bizi içine düştüğümüz şu durumdan dolayı doğru bir sonuca ulaştıracak bir bilinçle donat, dediler.

0: kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dikkat edin. Siz bu cümleleri duyduğunuz anda vücudunuzda milyonlarca farklı kimyasal işlem gerçekleşiyor. Sizin hiç haberiniz yokken kalbiniz atmaya, mideniz yediklerinizi sindirmeye devam ediyor. Tüm bunları yaratan, sizi tek bir damla sudan koskoca bir insan haline getiren yaratıcı, tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Allah'ın sizi nasıl yarattığını düşünün ve ona şükredin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
3: Yalnız bırakılsak savaş yolunda, olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı, her gün yeniden, yeniden yemin ederiz, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane, tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize. Ölüm bir son değil, diriliş bize. Diriliş.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2.

Onlar ki gaybe iman edip namazı doğru kılarlar ve kendilerine verdiğiniz rızıktan Allah yolunda minnet etmeden harcarlar. Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Enbiya 112. Peygamberimizin yapması istenen dua. Allah'a yönel ve de ki:
1: Rabbim, aramızda hak ve adaletle hüküm ver.
0: Onlara dön ve de ki:
1: kendisine yakıştırdığınız tüm gerçek dışı nitelemelere karşı kendisinden yardım istenecek tek merci yine o sınırsız merhamet sahibi olan Rabbimizdir.

0: düşünen insanlar için.
1: Usulden bir kaydedir. İslam zahire göre hükmeder. La ilahe illallah diye diliyle söyler ama haliyle onu inkar edebilir. Diliyle iman eder, haliyle küfreder. Diliyle tevhidi söyler, haliyle şirkin içinde olur. Onun diliyle söylemesine değil, haliyle yapmış olduğuna itibar olunur. Diliyle la ilahe illallah der, haliyle gider puta secde ederse. Diliyle la ilahe illallah der, haliyle müşrik ve kafirlerin yaptığını yapıyorsa. Dikkat ederseniz, elfaz-ı küfür ve ahval-i küfür denilir. Bir kişinin illaki diliyle inkar etmesine de ihtiyaç yok. Haliyle küfür olan, şirk olan herhangi bir şey işlediğinde o kişi İslam dairesine çıkmış olur. Ayetlerden ve hadislerden gündeme getirilmiş ulema tarafından bir kaide. İslam zahire göre hükmeder. Hiç kimsenin kalbini yarmaya, niyetini bilmeye, kalbini okumaya, kalbinden geçeni sezmeye, bilmeye kimseye hak tanınmamıştır. Peygamberlere Allah Azze ve Celle vahyettiğinden dolayıdır. Onlar insanların niyetlerini Allah'ın kendilerine bildirmesiyle biliyorlardı. Onların dışında herhangi bir kişi için böyle bir şey gündemde değil. Allah dilerse olmaz mı? Allah dilerse mutlaka olur. Ama Allah'ın dilemiş olduğundan dolayı elimizde Allah'ın bir beyanı var mıdır ki ben falan kulum için kalpleri apaçık ortaya koydum. O kulum kalpte geçenleri okur diye Rabbimiz Azze ve Celle tarafından elimizde bir ayet, bir nas, bir delil Kur'an-ı Kerim'de indirmiş olduğu ayetlerinden de olmazsa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize böyle bir bildirdiği var ise bu iddia doğru olur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mürselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Allah'ın son Resulü, en seçkin kulu Muhammed Mustafa'ya salatu selam olsun. Değerli kardeşlerim, yine bir Sahih-i Buhari dersinde bir aradayız. Kitab-ül Edeb bölümü hadis-i şerifleri için ömrümüzü versek yeridir. Hayatın her kesimine, her alanına ve herkese her zaman hitap eden hadis-i şerifler, edep ve ahlak ile ilgili hadis-i şerifler. Önce edep diyoruz, önce ahlak diyoruz. Bu dersimizde künye kullanımı ile ilgili hadis-i şerifleri okuyacağız. Sene 1978, Suriye'de bir dost meclisindeyiz. Biri künyeniz nedir diye sordu. Künye deyince şöyle bileğime baktım, künye. Bizde hiç künye alışkanlığı yok. Künye, sevdiğiniz bir isim önüne Ebu kelimesinin kullanılmasıyla meydana gelen bir deyim, bir terim. Ebu Ahmet, Ebu Muhammed veya ilk erkek çocuğunuzun ismiyle kullanılan bir isim. İlk çocuğum adı Fatih, künyem Ebu Fatih. Yani mutlaka erkek çocuğun isminin kullanılması değil, Enes ismini seviyorsunuz, benim künyem Ebu Enes diyorsunuz. İsimle hitap etmemek için İslam toplumunda künye yaygınlaşmış. Hadis-i şerif kitaplarında her sahabinin mutlaka bir künyesi zikredilir. Künyesi 2, 3, 4 olan sahabiler de vardır. Kadınlar için ümmü kelimesi kullanılır. Ümmü Hani, Ümmü Seleme, Ümmü Süleym. Mesela Hazreti Ayşe validemize peygamberimiz Ümmü Abdillah dedi. Abdullah'ın annesi. Hazreti Ayşe validemizin çocuğu yoktu. Yeğeni Abdullah bin Zübeyir, teyze de anne yarısı, Peygamber Efendimiz ona Ümmü Abdillah ismini verdi. Saygı ifadesi için kullanılan kelimelerdir künyeler. Peygamber Efendimizin künyesi Ebul Kasım. Oğlu Kasım sebebiyle Ebul Kasım ismi verilmiştir. Çocuğa künye verilebilir mi? Verilebilir. Doğmadan önce, çocuğu dünyaya gelmeden önce bir kimse herhangi bir künyeyi alabilir mi? Alabilir. Künye bağlayıcı mıdır? Değildir. Bazen isimler unutulur. Mesela Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ismi birçoğumuz tarafından bilinmez. Osman'dır. Ama künyesi Ebu Bekir'dir. Mesela hanımı Ümmü Ruman'dır. Hanımının ismi, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hanımının ismi Zeynep'tir. Ama Ümmü Ruman daha meşhur. Mesela Enes bin Malik'in annesinin lakabı Rümeysa'dır. Künyesi ise Ümmü Süleym'dir. Yani bir künye var, bir lakap var, bir de isim var. Bugün künyelerden bahsediyoruz. Aslında künye fıtri bir konu. Mesela çocuk eve bir misafir geldiği zaman şöyle der. İçeride kim var? Ayşe'nin babasıdır. Bu Ayşe demektir. Kim var? Ahmet'in babasıdır. Ahmet amca veya işte başka bir isim yerine künyeyi kullanması çocuklarda fıtri ve tabii bir durum. Kim geldi deyince kendi yaşıtı olan çocuğun babası şeklinde bir ifade kullanması künyenin fıtrata uygun olduğunu gösterir. Evet. Farz değil, vacip değil. Güzel bir gelenek künye. Ama bizde künye yerine lakap daha çok hakim olmuş. Yani bu lakapların güzel olanları var. Çirkin olanları var. Çirkin lakap takmak. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ Birbirinize kötü lakaplarla bir atıştırmayın, kötü lakap takmayın ayeti kerimesi var. قَالَ الْاِمَامُ الْبُخَارِي رَحِمَهُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدْ قَالْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ اَنْ اَبِ التَّيَّهِ اَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ سَلَّمْ اَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا Şu güzel başlangıca bakın. Sevgili Peygamberimiz insanlar arasında ahlakı en güzel olanıdır. 9 yıl veya 10 yıl Peygamberimize hizmet eden genç sahabi Enes bin Malik böyle anlatıyor. İnsanlar arasında ahlakı en güzel olan Peygamberimizdi. وَكَانَ لِي اَخٌ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ اُمَيْرِ Benim bir kardeşim vardı. Ona Ebu Ömeyr, küçük Ömer'in babası denirdi. قال احسبه فطيم وكان اذا جاء قال يا ابا عمير. Geldiği zaman ona bir gün şöyle demişti. Ya Ebu Ömeyr, ma fa'alen nugayr? Ebu Ömeyr'in küçük bir kuşu vardı, serçe kuşu. O kuşuyla oynardı, severdi ama kuş ölmüştü. Peygamberimiz baş sağlığına geldi. Kuş öldü diye. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin çocuğa gösterdiği ilgi ve sevgi. Nugarun kâne yel'abu bihi oynadığı bir kuştu. Ferubbama hadara salate ve huve fî beytina. Bazen namaz vakti gelirdi bizim evde bulunduğu sırada. فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذ۪ي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُمْضَهُ ثُمَّ يَكُومُ وَنَكُومُ خَلْفَهُ فَيُسَلِّ بِنَا Namaz vakti geldiğinde altında bulunan o hasırın, örtünün silinmesini emrederdi. Silinirdi, su serpilirdi. Temizlenirdi gayet güzel bir şekilde. Sonra durur. Biz de onun arkasında namaza dururduk. Evet. Misafir gittiği evde misafirin namaz kılması. Şimdi bu hadis-i şerifte üç ayrı nokta var. Bir, aleyhissalatü vesselam Efendimizin ahlakının güzelliği. İkincisi, küçük bir çocuğun serçe kuşunun ölmesi sebebiyle Peygamberimizin bir şiir gibi Ya Ebu Ömeyr ma fa'len nugayr. Ey küçük Ömer'in babası, senin küçük serçene ne oldu demesi Peygamberimizin küçük çocuklara verdiği değeri gösteriyor. Ayrıca gittiği evde namaz kılması. Tabi Ümmü Süleym Peygamberimizin süt teyzesiydi. Ümmü Süleym ve Enes bin Malik'in annesi zaman zaman özellikle öğle vaktinde gider, misafir olur. Orada yattığı, uyuduğu da olurdu. Burada küçük çocuğa Ebu Ömeyr denir mi? Deniyor. Ebu Bekir diyoruz mesela, bizde yaygın. Künyeyi isim olarak kullanıyoruz. Bazı künyeler isim gibi kullanılıyor. Babu tekenni bi ebi turab ve in kanet lehu künyetun ukra. Bir başka künye varken yeni bir künye verilebilir mi? Verilebilir. Ebu Turab künyesi, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın künyesi. Ebu Turab'ın iki anlamı var. Bir, topraklı demektir. İkincisi, mütevazı, alçak gönüllü anlamına gelmektedir. Haddesene Halid ibn-i Mahlet, kal haddesene Süleyman, kal haddesene Ebu Hazim, an Sehl ibn-i Sa'din, kal إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لا أبو تراب. Hazreti Ali'nin en çok sevdiği isimlerden biri Ebu Turab'tı. وإن كان ليفرح أن يدعى بها onunla çağrılmasından hoşlanırdı, memnun olurdu. وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم onu Ebu Turab diye isimlendiren Peygamberimizdi. Gadabe yevmen Fatimet. Bir gün Hazreti Fatıma'ya öfkelenmişti. Feharece evden çıktı. Fattaca ilel cidar ilel mescid. Mescitte duvara yakın bir yerde uzandı yattı. Feca'ehun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yetbe'uhu. Peygamberimiz geldi onu takip ediyordu. Fekal huve zâ muttaci fil cidar. İşte orada yatıyor dedi. Feca'ehun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve amtele'e zahruhu turaben. Göğsünde toprak vardı. Feca'elen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yemsa'u turaben zahri. Göğsündeki toprakları siliyor ve yekul eclis ya Eba Turab, ya Eba Turab kalk otur diyordu. Olay şu, Hazreti Ali radıyallahu anh Ebu Cehil'in kızıyla evlenmeye niyet etmişti. Ebu Cehil İslam düşmanı, tabi kızı Müslüman ama Hazreti Fatıma bunu hoş karşılamadı. Çünkü yıllar önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mekke'de Kabe-i Muazzama'da namaz kılarken Ebu Cehil gelmiş, namaz kıldığı secde mahalline çer çöp deve işkembesi atmıştı. Aleyhisselatü Vesselam uzun süre ayakta kaldı. Secdeye varamazdı. Bu durum hemen yakın bir evde bulunan Fatıma-tü Zehra'ya haber verildi. Peygamberimizin evi mescide uzak değildi. Fatıma-tü Zehra geldi, secde yerini temizledi ve Ebu Cehil'e de sert ifadelerde bulundu. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de Alak suresinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bunu bir kul namaza durduğu zaman ona engel olanı görmedin mi ifadesiyle nakledilmektedir. Yani Ebu Cehil'in hakareti ve bu levha, bu tablo, bu sahne kıyamete kadar müminlerin hayatında yer alacaktır. İşte Hazreti Fatıma-tü Zehra kesinlikle karşı çıktı. Bir İslam düşmanının kızıyla evlenemezsin dedi. O kızı gördüğünde ben babasını hatırlarım. Tartıştılar. Bir mani yok dedi Hazreti Ali radıyallahu anh. Ve tartışma sonucunda gitti mescitte uzandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Hazreti Fatıma peygamberimiz gelince ayağa kalkardı, elini öperdi. Peygamberimiz alnından öperdi. Bu defa hiç yapmadığı şekliyle soğuk davrandı. Dedi ki doğru mu dedi. Allah'ın peygamberinin kızıyla Allah düşmanının kızı aynı evde olabilir mi dedi. Aleyhissalatü vesselam efendim bir şey demedi. Geldi. Kalk ya Ebu Turab dedi. Mütevazi insan dedi. Ona güzel cümlelerle ifadede bulundu. Evet. Aynı cümleyi peygamber kızıyla Allah düşmanının kızının aynı evde bulunması uygun değildir diye hitap etti. Şimdi peygamberimizin örnek bir kayınpeder olarak damadı ve kızı arasında nasıl güzel bir uyum, nasıl güzel bir huzur meydana getirdiğini görmekteyiz. Ve her iki tarafı da barıştırarak Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bu meseleyi böylece güzellikle kapattı. Allah'ın peygamberinin kızıyla Allah düşmanının kızı ifadesi gerçekten işte buradaki hadis-i şerifte bu. Tabi bu hadis-i şerif daha önce bir başka şekilde geçmiş. Farklı rivayetleri var. Ama İmam Buhari'nin özelliklerinden biri bazen böyle uzun hadis-i şerifleri kısa anlatması. Burada konuyu öfkelendi deyip bırakıyor ve uzun uzun anlatmıyor. Konu burada Ebu Turab. Ebu Turab ismi Hazreti Ali radıyallahu anh'ın sevdiği hem topraklı demek hem mütevazi demek. Dolayısıyla bu ifade hoş bir ifade olarak nakledilmekte. Peygamberimiz lakap takmayı kesinlikle uygun görmüyor. Ama takdir manasında bir takım lakaplar, bir takım künyeler verilmiştir. Mesela Ebu Hureyre, Abdurrahman bin Sahır ismi ama biz Ebu Hureyre diyebiliriz. Küçük kedinin babası. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hizmetlerden birine Sefine diye hitap etmişti. Arkasında yük, kollarında yük, önünde araba, böyle epey bir yük taşıyordu. Epey böyle diyene ne dersiniz? Maşallah Sefine dedi. Gemi gibi. Hem kollarında yük var, hem arkasında yük var, hem de önünde araba, arabayı ittiriyor. Şimdi böyle lakaplar takmak, duruma uygun lakaplar takmak güzel. Ya zel üzüneyn dedi Peygamberimiz. Ey iki kulaklı Ebu Hureyre, böyle başını indirdi. Herkes iki kulaklı değil mi dedi. Yani böyle takıldığı kimselere künyesiyle hitap ederdi. Mesela künye ile hitap etmenin caiz olduğunu delil Kur'an-ı Kerim'de İslam düşmanına Ebu Leheb künyesini vermiş. Alevli demektir. Aleve layık, ateşe layık Ebu Leheb. Mesela Ebu Cehil'in ismini birçoğumuz bilmeyiz. Amr İbni Hişam değil mi ismi? Ama İslam tarihinde Ebu Cehil, bilgisizliğin babası künyesiyle tenkit edilmiştir. Dolayısıyla Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi kişinin inançsızlığını ifade eden künyeler vermekte caiz olmakta. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın künyesi gibi, Ebu Turab gibi künyelerin kullanılması da caiz olmaktadır. Bazen isimlerden meydana gelen künyeler var. Ebu Enes, Ebu Muaz, Ebu Talha gibi künyeler verilebilir. Ama bazen de takdir manasında künyeler verilebilir. Arapçada mesela Ebu kelimesi mesela Ebu Nazara gözlüklü demektir. Ebu kelimesi böyle bir yani ek ifade eden bir ifade. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin takdir, medih, övgü anlamında değişik sahabilere değişik künyeler verdiğini görüyoruz. Mesela Hazreti Ömer'in künyesi Ebu Hafs'tır. Kızı Hafsa sebebiyle. Evet. Mesela Hazreti Osman'ın lakabı Zünnureyn'dir. Peygamberimizin bir kızıyla evlendi. Sonra o vefat edince ikinci kızıyla evlendi. Zünnureyn. İki nur sahibi şeklinde bir lakapla anılır oldu. Farklı sahabilerin bu manada farklı künyeleri vardır. Eminu hâzihil ümme. Bu ümmetin güvenilir şahsiyeti Ebu Beyde İbni Cerrah'ın lakabıdır. Halid bin Velid'in lakabı ise Seyfullah'tır. Mu'te Savaşı'nda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onu Seyfullah lakabıyla almıştı. Seyfullah gibi lakaplar var ama bunun yanında Ebu ile başlayan künyeler verilmiştir. Rab-ı Ebgadil Esma ilallah, Allah'a en çirkin gelen, Allah nezdinde en kötü, en çirkin isimler, lakaplar, deyimler. Haddesene bu Yaman, kal akhbarana Şuayb, kal haddesene bu Zinad, anil Ağraç, an Ebi Hureyre'te, radiyallahu anhu kal. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ahnel esmai yevmel kıyameti indallah, raculun tesemme melikel emlak. En düşük, en aşağılık, en rezil isimlerden biri kişinin hükümdarlar hükümdarı gibi bir isimle adlandırılmasıdır. Şehin Şah, Şahlar Şahı ve benzeri ifadeler, abartılı, mübalağalı ifadeler doğru değil. Çünkü bu ifadeler gerçeğe aykırıdır. Bu gibi ifadeler tarih boyunca bazı kişiler için kullanılsa da bu doğru değil. Yani Yavuz Sultan Selim Mısır'a gittiğinde Hatip Kutbe'de kendisine ya Hakimel Harameyn-i Şerifeyn diye hitap etmişti. Hemen Yavuz Sultan Selim müdahale etti. Ben Mekke Medine'nin hakimi değil, hadimiyim, hizmetçisiyim dedi. Hatip düzeltti. Ya Hadimel Harameyn-i Şerifeyn. Evet. Mekke Medine'nin hadimi, hizmetçisi, hizmetlisi manasında bu ismi verdi. Yani yanlış anlaşılabilecek iddialı isimler, abartılı isimler, mübalağalı isimler doğru değil. En diye başlayan isimlerdi. Ülkemizin en büyük alimi, en büyük şahsiyet, en isimler doğru değil. Ülkemizin büyük şahsiyetlerinden dememiz lazım. Dolayısıyla Arapçada da bu noktada özellikle dikkat edilir. En büyük alimler arasında yer alan, en değerli kişiler arasında yer alan, en yiğit insanlar arasında yer alan, en yiğit, en alim, en büyük ifadeler yok. Allahu Ekber. En büyük olan Allah'tır. En büyük takım bizim takım. Yanlış ifade. En ifadelerini kullanmamız gerekir. Bunlar hoş olmayan, Cenab-ı Hak nezdinde kabul görmeyen isimdir. İsimler önemli. Müslümanın hayatında ağzından çıkan her söz, bakışı, duruşu, her şey, ama her şey önemli. Niye bunu söyleyelim ki? Melikül Emlak, yani burada hükümdarların hükümdarı, şahlar şahı ve benzeri ifade iddiayı ortaya koymaktadır. Dolayısıyla böyle bir ifade mümkün değil, kabul edilemez. Biz inanıyoruz ki Müslümanın dilinden çıkan her söz ya hayra yahut şerre sebep olabilir. Biz bakışlarımızdan sorumluyuz. Helal olan bakışlar var, takdir edilen bakışlar var, mubah olan, günah olmayan bakışlar var, haram olan bakışlar var. Biz güzel sözü, güzel kelamı dinlemekle yükümlüyüz. Ama çirkin sözleri dinlediğimizde Allah'ın huzurunda sorumlu oluruz. Elimizde tuttuğumuz güzel şeyler vardır. Elimizde tuttuğumuz haramlar vardır. Ya Müslüman otokontrol sistemini geliştirmek durumundadır. Sürekli kendimizi kontrol edeceğiz. Camiye girerken sağ ayakla, çıkarken sol ayakla çıkmanın, lavaboya girerken sol ayakla girip sağ ayakla çıkmanın hikmeti ne olabilir ki? Yani sürekli nerede bulunduğumuzu, ne yaptığımızı kontrol etmek durumundayız. Bu isimler de böyle. Bir takım hoş karşılanmayan isimler, deyimler, kalıplar, lakaplar gerçekten dikkatimizi çekmeli. Bizim bulunduğumuz beldede birinin ismi Agop. Yani şimdi Yakup gibi güzel bir isim varken bir Müslümana, namaz kılan bir Müslümana herhangi bir hatası sebebiyle Agop denmesi onun için hakaret değil mi? Bir başka cemaatten biri vardı. İsmi Akbaba'ydı lakabı. Hiç mi hiç hoşlanmazdı. Bir gün kahvede otururken "Ey Akbaba, ne dersin?" deyince sandalyeyi adamın başına geçirdi. "Ya ben bir şey demedim ki Akbaba." "Bak hala Akbaba diyorsun." dedi. Yani o isimden hoşlanmadığını bilmiyor. Biri konuşurken Çatallı konuşurmuş. Adı Çatal Hasan kalmış. Dolayısıyla bu gibi isimler, tahkir ifade eden isimler hoş değil. İddia eden, abartı ifade eden isimler hoş değil. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu azamet, büyüklük sadece bana aittir diyor. Diktatörler, zalimler, tağutlar, kibirli insanlar hep böyle anılmayı isterler. Birileri onların önünde el pençe duysun, birileri onları sürekli övgüyle yad etsin isterler. Halbuki Müslüman böyle değil. Müslüman hatasını, kusurunu bilen insandır. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bu noktada görevini yapmaya çalışır. Burada bir şey daha söyleyeyim. Şiratül İslam'da görmüştüm. Yaptıklarımızı büyük görmek hatadır. Kayda daha var. Yaptıklarımızı küçük görmek de hata. Biri evimize gelir misafir olarak. Kusura bakmayın işte verecek bir şey yok diyorsunuz. Peki soğan ekmek nimet değil mi? Onu da bulamayanlar var. O halde yaptıklarımızı büyük görmeyelim. Yaptıklarımızı basit ve küçük görmeyelim. Hayırda devam diyoruz. Yani hayra anahtar, şerre kilit olalım diyoruz. Ve dillerimizi böyle iddialı, mübalağalı, abartılı sözlerle lekelemeyelim. Biz bütün yaptıklarımızdan hesaba çekileceğine inanan insanlarız. Haddesena Ali ibn Abdullah, قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره روايه قال اخنع اسم عند الله وقال سفيان غير مره اخنع الاسماء عند الله رجل تسمى بملك الاملاك قال سفيان يقول غيره تفسيره شاهان شاه. Az önceki hadis-i şerifin bir başka rivayeti, hükümdarlar hükümdarı, şahlar şahı, sultanlar sultanı gibi ifadeler uygun olmayan ifadelerdir. Hadis-i şerifte Allah'a en çirkin gelen, en kötü gelen isimlerden, Cenab-ı Hak nezdinde en sevimsiz isimlerden, lakaplardan biri budur denilmiştir. Biz Allah'a ve ahiret gününe iman ediyoruz. Mahşerde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda mahrum olmamak için daha bir dikkatli, daha bir titiz, daha bir itinalı bulunmak mecburiyetindeyiz. Evet, elimize, dilimize, belimize, gönlümüze, kalbimize hakim olalım diyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim.
0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay'ı dinlediniz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Tabiat Allah'ın sözsüz ayetleri olduğu için Müslümanlar Kur'an'la birlikte tabiatı da okumaya büyük önem vermişler. Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret al. Gezegenler boşlukta değil, Allah'ın tayin ettiği yerdedir.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'ın her yerde sizinle beraber olduğunun farkında mısınız? Tenha bir yerde veya sessiz evinizde oturduğunuzda etrafınızda hiç kimsenin olmaması sizi yanıltmasın. Çünkü yalnız değilsiniz. Kendinizi en yalnız sandığınız zamanlarda bile siz hiçbir zaman yalnız olmadınız. Sizi yoktan var eden ve size şah damarınızdan daha yakın olan Allah her anınızı görmekte, işitmekte ve duymaktadır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 53. Havarilerin duası. Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın, Allah üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez. Allah'a yakın melekler de. Kim O'na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzurunda toplayacaktır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Ne mutlu o kimseye ki dünya kendisini terk etmeden önce o dünyayı terk etmiştir. İçine girmeden önce kabrini mamur etmiştir. Kavuşmadan önce Rabbini memnun ve hoşnut etmiştir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: boşluklarmış.
1: Bumerang. Bumerang. İslam fıkıh alanında bir ekol, okul, muhaddis ve alim şahsiyet. Müçtehit, Maliki mezhebinin korucusu. Medine'ye sevdalı, sahabe Ebu Amir ve tabi'in büyüklerinden Malik'in torunu. İmam Malik rahmetullahi aleyh. Tarihler Hicri 93, Miladi 712 senesini gösterdiğinde Medine'de dünyaya gelen İmam Malik dedesinin ismini alır. Tabiinin büyüklerinden olan dedesi aslen Yemenlidir. Fakat Yemen valisinin zulmetmesi üzerine ailesiyle birlikte Medine'ye göç eder. Annesi de Yemenli Ezd kabilesinden Aliye binti Şureyk el-Ezdi'dir. Dedesi Malik Medine'ye yerleştikten sonra ilimle meşgul olur ve ashab-ı kiramdan hadisler rivayet eder, birçok hususta fetvalarını alır. Dedesinin babası Ebu Amir ise sahabeden olup Bedir haricinde Peygamberimizin katıldığı tüm savaşlara katılmıştır. İmam Malik'in babası Enes ilme ilgili değildir. Ancak amcası Süheyl hadis alimlerinden olup İsmail bin Cafer'in hocasıdır. Ayrıca Ez-Zuhri de ondan ders okumuştur. İmam Malik de ilk bilgilerini amcasından öğrenir. Kardeşi Nadr da hadis tahsili yapan başarılı bir öğrenciydi. İmam Malik hadis derslerine başladığı zaman bu kardeşinin şöhretine binaen Ahun Nadr, yani Nadr'ın kardeşi diye çağrılır. Kendisi ilim öğrenmeye başladığında daha 10 yaşlarındadır. İmam Malik'in anlattığına göre annesine ilim yazacağını söylediğinde annesi çağırıp ona yeni bir elbise giydirecek, ardından "Şimdi git ve yaz" diyecektir. Hulefai Raşid'in devrinde Medine, ashabın ileri gelen alimlerinin bir arada bulunduğu ve ilim tahsilinin zirvesine ulaştığı bir merkez konumundaydı. Emeviler devrinde ise Medine, çoğalan fitnelerden ve idarecilerin zulmünden kaçan bir takım alimlere sığınak olacaktı. Ayrıca tabiinin çoğu Medine'de oturmakta, ashabın rivayet ve fıkhını etraflarına halkalayan ilme susamış talebelere aktarmaktaydılar. Mensup olduğu aile ve yaşadığı muhit bakımından ilmin değer gördüğü bir zamanda yaşayan İmam Malik, ilk olarak Rabia bin Ferruh ve Nafi bin Nuaym gibi isimlerden kıraat eğitimi alarak Kur'an'ı hıfzeder. Ardından hadisler ezberlemeye başlar ve dönemin meşhur alimlerinden Rabia bin Abdurrahman'ın ders halkalarına katılır. Derken çevresinde bulunan yüzü aşkın alimden hadis, fıkıh, sahabe fetvaları gibi konularda istifade eder. Hocaları arasında İbni Hürmüz, Nafi, Said el-Makburi, Amir bin Abdillah bin Zübeyr, Zühri, Rabia, Ebu Zinat, Yahya bin Said el-Ensari ve Abdullah bin Dinar gibi isimler vardır. Ünlü eseri Muvatta'da yaklaşık 90 kişiden rivayette bulunur ve 900 civarında hocasının olduğu söylenir. Hocası İbni Hürmüz, hadis ve şer'i ilimlerde söz sahibi bir alim olup, ayrıca zamanının bütün fikri, siyasi gelişmelerini takip eden ve onların iç gerçeklerine nüfuz eden bir kültür genişliğine sahiptir. O, İmam Malik'e çok şey öğretir ancak maslahata uygun görmediği için bunlardan çok azını açıklamasına müsaade ederdi. İbni Hürmüz, sorumluluğundan korktuğu için Malik'ten hadislerin senedinde kendi adını zikretmemesini ister. İmam Malik, Hazreti Ömer radıyallahu anh'la Abdullah bin Ömer'in fıkhını ve fetvalarını Nafi'den öğrenir. Ebu Davud, Malik'in Nafi'den, onun da İbni Ömer'den rivayetini senet yönünden en sağlam olanı kabul eder. Zamanla fikirleri olgunlaşan İmam Malik, hocası Rabia'nın fıkıhla ilgili görüşlerini tenkit eder ve derse gitmeyi bırakır. Zühri'den hadis öğrenmeye başlar. Her ne kadar Rabia'nın görüşlerini tenkit etse de fıkhi anlayışında onun etkisi büyüktür. İlim, zühd ve takva açısından hayranlık beslediği Cafer-i Sadık'ın derslerini hiç kaçırmazdı. İmam Malik onun abdesti olmadan hadis rivayet etmediğini, Hazreti Peygamber'in adı anılınca yüzünün sarardığını söyler. Medine'de kendisini ilmen ve fikren yetiştirebileceği her mecrada bulunan İmam Malik için ilmini gelecek nesillere aktarma vakti gelir. Ancak İmam Malik bu konuda her aklına esen mescitte oturup ders veremez. Alimlerden 70 kişinin beni yeterli görmesine kadar ben ders ve fetva vermekten kaçındım diyecektir. Dönemin alimlerinden ders verme hususunda cevaz alır. Ardından güvenilir ravilerden aldığı hadisleri insanlara öğretmeye, fetva soranların problemlerini halletmeye ve etrafında toplanan öğrencilere dersler vermeye başlar. Derslerini Peygamber Efendimizin mescidinde yapan İmam Malik, Hazreti Ömer'in oturduğu yere oturur ve Abdullah bin Mesud'un evinde kalırdı. Asr-ı Saadet havasını soluduğu bu güzel şehirde tıpkı İmam-ı Azam gibi derslerini mescitte işler. El-Vakidi onun hakkında, İmam Malik mescide gelir, 5 vakit namazda ve cenaze namazlarında bulunurdu. Hastaları ziyaret eder, gerekli işlerini görür, sonra mescide gidip otururdu. Bu sırada talebeleri etrafına toplanıp ders alırlardı. Daha sonra rahatsızlığı sebebiyle evinde ders vermeye başladı, diyecektir. Rahatsızlığı prostattır ve bu hastalığından dolayı mescide gidemez hale gelir. Hastalığının ilk dönemlerinde mescide namaza gelir, sonra evine dönerdi. Bir zaman sonra namazlara gelmez olmuş, daha sonra cuma namazı için de evinden çıkamaz hale gelmişti. Kendisine bu durumun nedenini soranlara hasta olduğunu ölümüne yakın açıklayacaktır. İmam Malik ilimde olgunlaşıp dersler vermeye başladıktan sonra bilgilerini daha da derinleştirmek ve farklı fıkhi görüşleri incelikleriyle kavrayabilmek için alimlerle ilişkisini yoğun bir şekilde sürdürür. Hacca gelen alimlerle görüşüp onlarla ilim alışverişinde bulunurdu. O, büyük fakih Ebu Hanife ile de görüşür, onunla münazaralarda bulunurdu. Onların bu görüşmeleri gayet nezih bir şekilde cereyan eder ve her biri diğerinin fıkıhtaki üstünlüğünü överdi. Bunun gibi o, Kays, Evzai, Ebu Yusuf, Muhammed bin Hasan, Hammad ve diğer çağın seçkin alimleriyle ilmi sohbetlerde birlikte